0: İyi misin?
1: Evet.
0: Peki sen yemek filan yedin mi?
1: Young nerede?
0: Young nasıldır bilirsin. İşte istediğin şey. Bunu Young gönderdi. Bir miktar da para var.
1: Teşekkür ederim. Söylesene. Kötü bir hayatım mı oldu? Muyeo benim yüzümden öldü. Juho da öyle. Sadece iyi bir hayat yaşamak istedim. Hiç kimseyi incitmeden sıradan bir hayat istedim.
0: Biliyorum. Hepimiz sana inanıyoruz. Unuttun mu? Hukuk okumak istediğin zaman Yang'a sadece sen inanmıştın. Üstelik ona borç bile vermiştin. San Yang sana borçlu. Eğlendiğimde bana yardım ettin. Keyboard'u iyi çalabileceğime sadece sen inandın.
1: Aslında kimse keyboard çalmak istemiyordu.
0: Ah seni adi herif.
2: Hekim, oradan uzaklaş hemen. Bu bit susak uzaklaş.

0: Yanlış anlama. Sandığın gibi değil. İzlendiğimden haberim yoktu. Önceki gün beni görmeye gelmişlerdi. Gonu, ben değildim. Dur, Gonu. Bana inanmalısın.
1: Oradan hemen uzaklaş.
0: Gonu.
1: Koş hadi. Çitlerin üzerinden atla hemen.

0: Bana bak. Şimdi duygusallığın sırası değil, tamam mı? Seni neden seçtikleri belli zaten. Kolay av olduğun için. Seni kolayca kontrol edebileceklerini düşünmüşler. Doğrusunu istersen senin hakkında pek yanıldıklarını da söyleyemeyeceğim. Duygusallığı bırakmalısın.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hey! Tek başına ne yapabilirsin ki? Söylesene, şimdi ne yapacaksın? Normal hayatına nasıl döneceğini düşünüyorsun ha? Herkese kolayca inanmamalısın. Dünya nasıl bir yer biliyor musun? Yalan dolu, hile dolu.
1: Biliyorum. Elbette biliyorum. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Yani ne? Biri incindiği zaman çekip gitmeli miyim ha? Bir dostumun çağrısını görmezden mi gelmeliyim? Sırf hayatta kalmak için kaçıp gitmeli miyim? Defolup gitmeli miyim?
0: Elbette. Kaç git, görmezden gel. En azından kimse yalan söyleyemez.
1: Yani mutlu musun? Neden bu şekilde yaşayayım? Biraz kaybetsek ne olur? İyi biri olarak yaşamak suç mu yani?

0: Bütün yapabildiğiniz bu mu? Bir sivili bile yakalayamadınız sersemler. Zaman kalmadı. Pekala. Kestirmeden gidelim ve bırakalım onu adamımız bulsun. Hadi.
1: Neden gelmediğini hala anlamış değilim. Bu gerçekten bir saçmalık.
2: Bırakın onları.
1: Çabuk ol, çabuk ol. Baksana, Gümkün'ün işbirlikçi olduğunu söylediler. Ama onu nereye götürdüklerini bana söylemediler. Anlamıyorum, söylemediler.
3: Sakin ol, sakinleş. Ne yapıyorsunuz? Bunu yapamazsınız.
4: Bir cinayet soruşturmasına engel oluyorsunuz.
1: Cinayet mi?
3: Ne cinayeti?
4: El yapımı bombada kullanılan parçalardan biri ne yazık ki çalınmış. Polis parçanın izini sürdü ve üzerinde Baygon'un parmak izi olan parçayı burada buldu.
3: Olamaz.
4: Eski bir dosta yardım ediyorsanız.
3: Eski bir dost değil. Biz dostuz. Şu anda bile.
5: Biz kazandık makineye karşı. Evet işte gördünüz. Bu iş bu kadar.
6: Silikon yüzledikleri o ajanı bulmalıyız. Sonra sana bunu yapan kişiyi ve kişileri bulabiliriz.
5: İşte yine başlıyoruz. Bakalım kazanan kim olacak? İşte başladık. Bikinili kızlar havada uçuşmaya başladı. Evet, siz de görüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte böyle. Hadi bakalım. Ne kadar muhteşem değil mi? İşe bakın, evet. Sizi tebrik ederim bayım. Bu sefer siz kazandınız. Şanslı arkadaşımız, evet. Tebrik edelim. Aferin. Evet işte bu.

0: Dur yapma. Hayır dur dedim.
1: Uzak
0: hayır,
1: dur.
0: Hayır hayır. Hayır dur.
2: Söyler misiniz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
3: Neyi yapıyorum? Ben sadece onu kurtarmaya çalışıyorum. Duydun mu beni?
2: Neden bize bu konudaki düşüncelerinizi söylemiyorsunuz?
3: Ben mi? Bu sadece beni ilgilendirir.
2: Neden öncelikle düşünmeniz gereken masumları düşünmüyorsunuz ki?
3: Yeter artık.
2: Lütfen
3: kes sesini.
2: Bana bir cevap verin.
3: Ben ne yaptığımı biliyorum. Onunla uğraşmaktan bıktım artık. Yeter, tamam mı? Bu ne cüret ha? Oğlumla ilgili böyle
4: sizinle
3: bir şey konuşamazsın.
4: Sizinle hiç bağlantı
3: kurdu mu? Bakın. Ben onun babasıyım.
2: Ona katil demekte zorlanıyor musunuz?
3: Duydunuz mu? Ben onun babasıyım. Onu herkesten daha iyi tanıdım. Kimse onu benden daha iyi tanıyamaz. Sadece inanmıyorum, biliyorum da. Bu yüzden gidin buradan. Gidin artık. Tamam mı? Gidin.
5: Efendim, efendim bir sorum olacak.
2: Bir sorum olacak.
5: Efendim, lütfen.
4: Sizinle bir sorun var mı?
5: Bunun arkasında bir komplo olabilir mi efendim? Şiddet mi var? Efendim.
4: Lütfen cevap verir misin?
3: Konu. Ben iyiyim evlat. Etrafımı saran bu sersemlere rağmen onları boş versen. Ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme oğlum. Karnını güzelce doyur. Yollarda dikkatli git ve hastalanma. Hayatta kal Gon-U. Sakın yakalanma.
5: Ha?
2: Ne?
5: Ne?
3: Sadece kaç.
5: Bu ne demek?
2: Ne demek istiyorsunuz?
6: Her anne baba çocukları için endişe ediyor.
4: Bir baba olsanız bile bunu kesinlikle
7: öyle bakıp durmayın. Yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım.
4: Lütfen bu tür davranışlardan uzak durun.
6: Ne?
4: Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza böyle davranmayın lütfen.

0: Evet, dedim ya. Onu kendi ellerimle öldüreceğim.
1: Kes şunu. Aramayacağımıza ben karar veririm.
2: Sen gelip bir
1: şeyler iç. Yeter, yapma. Çeneni kapat. Önündeki yemeği bitir. Hadi yemeğini ye dedim. Hadi.
2: Sana yemeğini bitir dedim.
0: Bu sefer elimden kaçamayacak.
1: Lütfen git.
0: Onu mutlaka öldüreceğim.
3: Bırakın da ödül parasını alalım.
4: Hadi.
5: Ha, tamam, peki.
4: Acele.
0: Onu öldüreceğim.
5: Geliyorum.
4: Hiç yardım etmiyorsun bana.
5: Tamam,
4: hiç
5: merak etme. Yok.
4: Al şunları da.
5: Tamam.
0: Evet, evet.
4: Hadi.
5: Bana biraz zaman
4: ver.
5: Bu çok
4: ağır, ben bunu kaldıramıyorum.
5: Peki.
0: Acı bak yok.
5: Merak etme.
6: Maliyenin adamları kliniğime baskı yaptılar. İşlerin bu kadar kötü gideceğini düşünmemiştim. Sessiz kalırsam ödül alacağımı söylediler. İnanıyor musun? Buna fazla inanmadım ve bunu çok düşündüm. Ha, yapma, yüzüme vurma, yüzüme vurma.
7: Tıbbi kayıtlar.
6: Gördün mü? Ben bile etkilendim. Mükemmel iş çıkartmışlar. Doğrusunu istersen ikizin gibi. Yüzüme vurma, tamam tanrım. O zamanlar şoka girmiştim.
3: Adres gerçek olabilir mi?
6: Ama düşününce o kadar da müthiş olmadığını anladım.
7: Eğer yem değilse.
6: Aslında
3: yem mi?
6: Çok daha iyi olabilirdi tabii.
7: Baksana.
6: Kesinlikle.
7: Bu 3 saat önce yeniden düzenlenmiş.
6: Ne? Bu olamaz.
7: Ha? Gidelim hadi. Bir yere davetliyiz.
6: Davetli mi? Ama ya ben? Lanet olsun. Durun ama bir dakika. Hey bayım.
3: Bekle. Hemen mi gidiyoruz?
6: Hey bayım.
7: Bizim bu ipucunu takip etmemizi istediler. Silikonu bulacağımızı biliyorlar.
3: Yani hepsi büyük planın parçası mıydı?
7: Tabii ki. Silikonu yem olarak kullanmayı bekliyorlardı.
3: Şimdi ne olacak?
7: Belli değil mi? Yemi yutacağız.
3: Ha?
0: Teslim olmak istiyorum. Ben Jungkook'un katili Kim Gon-woo'yum. İltihan 320'de sizi bekliyorum.
8: Bundan bir şey çıkmazsa şapa otururuz.
9: Neden deneyemeyelim? Vurucu ekip bizi zaten ekti. Dosyaları bile bizimle paylaşmıyorlar.
8: Pekala.
9: Hadi, hazır olun.
5: Gidelim, tamam. Geçiyorum. Hadi. Hazır mısın?
9: Hadi. Evet.

0: Herkes yerine geçsin.
1: Herkes hazır mı?
2: Yerlerinizi alın. Alfa 1 hazır.
0: Charlie 1 çatıda hazır.
1: Rapor edecek bir şey yok.
2: Beta 2 hazır. D bölgesi temiz.
0: Charlie 1 beklemede.
2: Beta 2, kameraları yerleştirdim. Sinyal yok.
3: Bir motor yaklaşıyor. Kimliği tespit edilene kadar yerinizde kalın.
4: Bu nedir?
5: Hey şef.
6: Bunlar da kim? Yaklaştır.
5: Tamam efendim.
7: Durun, asansör çalışmıyor mu?
8: Kaskları yüzünden kimlik tespiti yapılamıyor.
3: Tetikte olun.
8: Ben aksini söyleyene kadar dikkatli olun. Güvenliği hedef alacaksınız. Olası bir harekette siz de harekete geçin. Ama zamanını kollayın.
4: Bu da ne?

0: Üniformalılar geldi.
1: Onları durdurun.
2: Hadi.
3: Hey, bu da ne?
2: Ne oldu?
3: Neler oluyor ha?
2: Bilmiyorum.
4: İçeride çok sayıda sivil
2: var. Evet, evet, yukarıda. Siparişiniz var mı? Tamam efendim.
3: Pizza geldi.
2: Hadi.
5: Evet, evet, ben istemiştim.
2: Burada.
1: 320 açığa çıkmamalı.
5: Gördüğünüz anda vurun.
4: İşte 320 numara şurada. Ne oluyor?
1: Ne oldu? Kamera güvenliği?
4: Birimleri çarpıyor.
6: Tüm birimler.

Neden? Çok mu şaşırdın? Sen şaşırdıysan, ölmüş dostun neler hissetmiştir bir düşün. Senin yüzünden daha kaç can feda edilecek?

0: Planlandığı gibi yemi yuttum. Şüpheli Kim Gon-woo intihar etti.
1: Kim Gon-woo, biz polisiz. Biz polisiz, aç şapıyı. Hey.
2: Ne yapıyorsunuz? Durun.
1: Ne oluyor?
2: Durun. Bu bizim ekibin görevi. Uzaklaşın.
1: Şuna bak sen. Tutuklayın.
3: Bey, sakin
2: olun. Silahları indirin. Tamam, indirin
3: tamam,
2: dedim.
3: Geri çekil. Tamam.
2: Silahlarınızı indirin. İndirin.
1: Önce siz indirin.
2: İndirin.
1: İndirin.

0: 여성! 여성! 뒷가격은!
1: 캡세크불 잡았어! 도로스 야올라린들은!
0: 도로사와! 무턴에 뭐냐?
2: 실리콘 아치아 çıktı.
3: Onu sustur.
4: Ben planım.
0: Kabul zaman.
5: Tüm birimler. Dikkat.

0: akşam saat 8'de Seul'deki bir apartman dairesinde bir patlama oldu. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi bombalı bir intihar eyleminde öldürüldü. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi başlangıçta polise direnmeye kalktı.
1: Alfa Alfa, şimdi cesedi orada bırakın, tamam. Var.
0: Şüphelinin ölümüyle birlikte bu dosya kapandı. Gon-woo soruşturmasının burada tamamlandığını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Şu anda soru almayacağım. Herkese teşekkür ederim.

0: ajansın planı asla durdurulamaz. Bu senin gerçeğin. Gon'u katil sen ol. Vazgeçecek misin?
1: Bunu yapamam.
0: O halde elini çabuk tutmalısın. Al. Çabuk ol.
1: Buna ne deniyor?
0: Hayatta kalmak. Hayatta kalabilirsen biz kazanırız. Hatta Mu'yeo bile hayatta kal ve kaç. Silikon'un yüzünü çalması gibi sen de onun yüzünü çalacaksın.

0: yıkıcı terör eylemlerinin ardından apar topar Yu'nun yerine atanan başkan adayı Zhou Xiyan seçimlerin favori ismi oldu.
1: Bu arada suikastçı Kim'in liseden bir arkadaşı işin içinde olduğunu itiraf etti ve savcılık ofisine sevk edildi. Şu anda basın mensupları savcılık binasının önünde ve ondan bir yorum almaya çalışıyorlar.
2: Bir açıklama yapacak mısınız acaba lütfen? Sizden bir açıklama bekliyoruz. Lütfen efendim.
3: Çok üzgünüm.
4: Kim Gon-woo'nun yapmamı söylediği şeyi yaptım. Her zaman ünlü olmak isterdi. Her zaman çok çılgınca şeyler söyleyip dururdu.
3: Çok saldırgandı. Toplumumuzdan yana pek çok şikayet vardı.
4: Çılgınca olduğunu biliyorum. Ama o benim ailemi tehdit etti.
5: Lütfen biraz açık konuşun.
2: Lütfen efendim. Efendim.
6: Bir dakika. Bırakın. Bırakın.
2: Gerçeği duy bakalım.
6: Dostum. Lütfen. Dostum.

0: Bu yalan. Her şey uydurma.
1: Hayır hayır, bu yalan.
2: Hayır hayır.
3: Nasıl yani? Bir açıklama yapmalı.
1: Ne demek o?
0: Gonu yapmadı. O gerçekten masum. Yardım edin.
2: Acil.
0: Yardım edin.
1: Söyleyin lütfen.
0: Yardım edin. Gonu bir şey yapmadı. Lütfen yardım edin. Bize yardım
2: açın,
0: edin.
2: Açın, tamam mı?
0: Lütfen. Donkuya yardım et.
2: Hey, izin verin, izin verin.
0: Donkuya.
2: Dostum yardım
0: dostum,
2: et.
0: Dostum burada izin verin. Bu değildi.
2: Açın, bırak.
0: Tamamen masum. O bir şey yapmadı.

sabah hepimiz sevdiklerimizi özlüyoruz. Pazartesileri insanların 11-16'dan önce gülümsemediklerini söylerler. Şu anda bizim hissettiğimiz de bu. Trafik her zamanki gibi çok yoğun. Seul'ün merkezinde yoğun trafik göze çarpıyor. Merkeze gidecek sürücülerin trafik yoğunluğunu...

0: Burası 3 dakika programı. Yapacağım şey için sizden özür dilemek istiyorum. Acil bir haber aldık ve şimdi haber kaynağına bağlanıyoruz. Alo.
1: İyi sabahlar. Ben Kim Gon-woo'yum. Bana tezgah kurdular.
2: Yuyan bu adam hala yaşıyor mu?
1: Üstüme yıktılar.
3: Hey şoför, şunun sesini bir aç bakayım.
1: Ve benim öldürdüğümü duyurdular. Hepsi yalan. Ben hala hayattayım. Ayrıca şu anda morgda yatan ceset bir başkasına ait.
0: Sen Yang, sen deli misin? Bu Kim Gon'u ve yaşıyor. Ne?
4: Ölmüş bir adamın geri gelmesi doğal mı? Sosyal medya komplo teorileriyle çalkalanıyor.
5: Bu asla olmayacak.
4: Ne demezsin? Her şeyin tanığı ortalıkta dolaşıyor. Adam şu anda canlı delil sayılır.
3: Bu işi doğru dürüst hallet.
5: Evet. Bizzat kendim halledeceğim. Durum son derece acil. Tüm yollara kontrol noktaları koyun ve polisi de bu işe dahil edin. Tüm güvenlik kameraları onu arayacak. Hatta yol kameraları bile onu bulduğunuzda öldürmek için ateş edin. Onu hayatta bırakmayın. Bizim için onur meselesi.
0: Gon'u yaşıyor.
6: Ne? İyi ama Gon'un cesedini teşhis etmişlerdi.
0: Ama Gon'u yüzünü çalan bir estetik cerrahın peşindeydi.
6: Bu söylediğin şeyler çok saçma.
0: İster inan ister inanma. Hayatını riske attı ve Choi için geri döndü.
6: Choi için geri mi döndü? Siz neden benim arkadaşımsınız bilmiyorum. Teşekkür ederim. İyi ama neden orada buluşuyoruz ki? Bu çok duygusalca.
1: Sanırım o günleri özledim. Birlikte provalar yapardık. Birlikte takılırdık. İşlerin bu şekle dönüşeceğini bilsem sizi daha sık görürdüm. Hepinizi çok özledim. Buluşalım. Eğer yaşarsam.
0: Öyleyse yaşa. Ve bize geri dön.

0: kokuyor. Dükkanına neden Golden Slumber adını verdiğini biliyor musun? Birlikte çalarken Beatles'tan hoşlanmadığı halde. Onu defalarca bu parçayı çalmaya zorlardık. Onun istediği tek şey herkesi bir araya getirmek.
1: Öyle de olsa bunu nasıl yapacak ki? Benim gibi koca bir adama ağlattı işte. Bundan nefret ediyorum. Begala, medyayı topla. Bunu bana bırak, tamam mı? Medyanın önünde bir gösteri sergileyelim, tamam mı? Arkadaşım yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor.
2: Sosyal medya Kim Gon-woo'nun 3 dakikada trafik durumu programına canlı bağlanmasıyla çalkalanıyor. Polis bu bağlantının yanlışlıkla
3: Kim
2: olduğunu
3: Gon-woo
2: söylüyor.
3: Kim Gon-woo iddia eden adam saat tam 4'te Sinchon Caddesi önünde olacağına dair söz verdi. Onu görmek isteyenlerin bu akşam 4'te orada hazır bulunmaları iyi olacak gibi. Gelip gelmeyeceği belli değil ama polis yine de hazır bir şekilde bekliyor.

0: Burada hepiniz yasa dışı bir protestoya katılmışsınız. Lütfen burayı terk edin hemen.
1: Hey durun biraz, bu protesto değil. Hepimiz iyi arkadaş olduğumuz için burada toplandık, öyle değil mi?
0: Şunu hemen götürün buradan,
1: hey,
0: hadi.
1: Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Hey ben sadece arkadaşımı bekliyorum. Kopuyor kurban gitmiş bir arkadaşımı. Bırakın beni lütfen, ben avukatım. Ben avukatım. Ah, ah, bırak beni. Ah, ah.

0: Kim Gon-woo'yu tespit ettik.
1: Kıpırdama. Olduğun yerde kal. Kıpırdama. Orada kal.
2: Hedef yakalandı.
3: Pekala tamam artık dağılın. Burada bir şey yok hadi. Dağılın artık. Gidin buradan hadi.
4: Telefonlarınızı kontrol edin.
5: Beni dinleyin. Dinleyin. Onun söylediği her şey yalan. Bakın sakın onu dinlemeyin. Buradan ona kulak asmayın.
3: Size söylüyorum hadi. Görecek bir şey yok.
5: Bakın beni dinleyin. Her şeyi yalan söylüyor. Durun ben avukatım. Ben bir avukatım. Gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Bekleyin. Bekleyin bakın her şeyi yalan söylüyor diyorum. Ben avukatım.
3: Zorluk çıkarmayın. Son kez söylüyorum. Derhal terk edin.
5: Sen yak. Durum çok kötü.
6: Burası berbat kokuyor. Şu fareye bakın. Bay Kim Gon-woo. Buradan çekip gidebilirdiniz değil mi?
7: Bunu çok düşündüm. Ve kaçmam için bir neden yoktu.
6: Birdenbire aslan kesiliverdin. Neden hükümet işlerine bulaştın?
7: Bu yüzden mi? Onca insanı öldürdünüz.
6: Hayır. Devletimiz için öldürdük. Ulusumuz için.
7: Sizi pislikler!
6: Gon-woo, buraya kadar. Bu adam uçmuş mu?
7: Madem her şey ulusumuz için, seve seve öleceğim. Seve seve. Ama yüzme biliyor musunuz?
6: Bu neden söz ediyor?

0: Şef, bir iyilik yapmanız gerekiyor. Donguyu ve Sinchon kavşaklarını gösterir misiniz? Bu ölüm kalım meselesi. Lütfen. Kes şunu. Yeter. Tamam. Özür dileriz. Bu kurallara aykırı. Burası polisiye alan. Bunu yapmamız doğru değil. Asla doğru değil.
1: Gon'un bir tünelden çıkacağını söylemişti.
0: Ama o öldü. Haberlerde görmedin mi?
1: İşte. İşte orada gördüm. Hadi zoom yapın. 274'e zoom yapın.

0: Atla gidiyoruz. Kaybedecek zaman yok. Atla. Sen bilirsin, zorlamıyorum. Hadi bin. Hadi. Borcumu ödeyeceğimi söylemiştim.
1: Peki nasıl bildin?
0: Sence nasıl olabilir? Yakın bir arkadaşın söyledi. O delikten çıkacağını söyledi ve yardım istedi.

0: Evet. Onları selamlamaya hazır mısın?
1: Ah, işte geldi. Evet. Tamam. Hey, bakar mısınız? Lütfen bir şeyler söyler misiniz? Lütfen efendim. Lütfen bakar mısınız? Bu tarafa bakar mısınız? Lütfen efendim. Efendim, bakar mısınız? Lütfen efendim.
2: Once there was a way.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Hoş evet, bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Sizler iyisiniz.
0: Evet.
3: Teşekkürler.
0: Çok iyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek?
2: Espiyonaj, başlayalım. Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
0: Ne şey, konusu tamamen MIT ajanlık
2: ya yani, istihbarat üstüne.
0: Herhangi tamam. Bir istihbarat şeyi değil değil mi?
2: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz.
0: Üzerine kurulu. İstihbarat. Ekip çok iyi. Engin Altan Düzyatan,
2: Yavuz Bingöl, ondan sonra Yalçın Hafızoğlu başrollerde. Bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev yapıyoruz. Karşımızda
3: ben varım.
2: Canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
0: Daha önce de sizi ikinizi konuk etmişsiniz.
2: Evet, yani biz
0: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyorduk.
2: Ankara'da
3: evet, birlikte beraber
2: bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
0: Ya şimdi film oldu.
2: Evet, şimdi evet. Engin Altan Düzyatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz oldu, evet. Konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet ettik kendisiyle.
0: Çok güzel.
2: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
3: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat

0: dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğum zaman asıl beni heyecanlandıran, hepimizin malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
1: Evet.
0: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Yani gerçekten. Asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi, herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
1: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayinin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii diziyle.
2: Çekimler başladı mı?
3: Evet başladı. Bir ay oldu.
0: 21,
3: İstanbul'da mı?
0: 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimiz oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
1: Evet, Melis senin rolün.
2: Zohar galiba,
3: evet.
2: Değil mi?
3: Evet, ben Zohar karakterindeyim yani. Ve fazlasıyla kötü bir insanım. Biraz Orta Doğu'da işleri karıştıran aslında işte çok fazla.
1: Bu iki beyefendi seni öldürmeye mi çalışıyorlar, yakalamaya mı çalışıyorlar?
4: Aslında ikisi birlikteler gibi.
3: Barış arkadaşım beni yakalamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Biz de
0: beraber iş yapıyoruz.
3: İş yapıyoruz.
0: Zaten mizampajdan anlaşılacağı üzere o biraz daha Türk ve ben biraz daha hep kaderimizde, talihimizde bu var.
1: Melis'in bir Orta Doğu güzelliği var.
0: Evet.
3: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yani karakter çok girintili, her tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
1: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin. Yapacak bir şey yok. Siz oyuncusunuz.
3: O taraf işte çok heyecanlandırdı. Ve bence çok heyecanlıyız. Yani görüntüler çok iyi. Çok iyi çekiyoruz. Hani
1: evet,
3: herkes
1: bitmiş.
3: Çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve
1: sen nasıl dahil oldun?
2: Maşallah.
3: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Zuhal karakteri için görüştük.
1: Ne güzel.
3: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
2: Eğitim aldınız mı, atış eğitimi?
1: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağına gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
5: Peki böyle. O heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel silahlar da vardı.
4: Normal silah.
3: Normal silah.
4: Evet. Gerçek silahlar.
3: Kilmiyordu.
4: Gerçek silahlar geliyor. Tabii ki boş olarak geliyor ama yani oyunculuğun vermiş olduğu bir heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki
1: tamam.
4: Bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı, örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi. Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
2: Aksiyon bolca var, peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
3: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
4: Evet. Gerilim hanımefendi de.
3: Gerilim benim tarafta.
2: Nasıl geçiyor o çatışma?

0: çalışma sahneleri?
1: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Sikorsky vardı.
0: Evet.
1: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
2: Kullandım değil mi?
1: Hayır abi. Yani ben de öğretiyorlar mı dedim yani.
2: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var.
1: Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi.
3: Şöyle oldu.
1: Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu toprağa börtü böceğe sana tarif edemem.
0: Eyvah.
1: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
0: İkinci sezon olursa hani garanti olsun arkadaşlar.
3: Ölmesin.
2: Ben de karakteri... olduğunu benim şu anda hemen aklıma geldi. Arkadaş Rambo'yu seyretmiş. O suyun içinden çıkıp o Skorsky'yi indirdiği an var
3: öyle
2: ya.
3: Öyle zannediyor.
2: Zahir bir anda dedi öyle, ki.
3: Ama o iş öyle
1: hiç
3: değil.
1: Öyle büyük iddialarım yok. Kaçarak ikinci sezonu garantilemek istedim. Tamamen duygusaldı benimki abi.
2: Çok güzel ya.
1: Ve çekim durduğu zaman kucağımdan bir avuç toprak çıkardım. Yani ve gerçekten Barış'ın az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Tabii.
1: Burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç, yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak çok da iyi bilirsiniz. Bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta evet. bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve tabii. her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var. Evet,
0: evet. Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi oyunculuktan? Kor evet. şefliği var, piyano var, keman var. Bir sürü şey var. ben evet çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koru bölümü.
2: Halen mi okuyorsun?
0: Yok.
3: Okudu.
0: Yıllar oldu tabii ki.
2: Hangi konservatuar?
0: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir şimdi ikisini birlikte yürütüyorum yani müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
2: İlk işin neydi pardonlar?
0: Dizi sektörü, teşkilat.
2: Dizi, film fark etmez.
0: Teşkilatla başladım.
2: İlk teşkilatla
0: evet,
2: başladım.
0: Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım.
4: Zafer Algöz'le de oynadım. Partner oldun.
0: Evet, Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. Ve bir tane küçük oğlum var. Fındık Prens. Köpüşüm. Onunla
4: o senin
0: birlikte.
4: Kendi köpeğindi değil
0: evet,
4: mi?
0: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani. Çok misli. Bitti, üzüldüm.
4: Orada koro şefliği var, vokal koçluğu var. Senden bugün bir şey dinleyebilecek miyiz?
0: Tabii bir şeyler söylemeye çalışırım tabii ki.
2: Bir dinleyelim o zaman.
0: Şimdi mi?
2: Evet. Falan. Hazır değil misin? Sen bir tur atalım da sonra sana gelelim.
4: Sen her zaman hazır.
3: Bir tur atalım.
2: Peki ben müziğe nasıl bulaştın? Biraz daha müzik konuşalım.
0: Ya bizim ailede hep şey vardı. Abim gitara gidiyordu. İşte ben o giderken yanında götürüyorlardı. İşte ben yok kemana gideceğim, yok dabrukaya gideceğim, yok şuna gideceğim falan. Hep böyle bir her hafta bir isteğim vardı. Ondan sonra biraz da tembel bir öğrenciydim. fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman ya, çok basit bir şeymiş gibi. Ondan sonra o konservatuar binasına girdikten sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
2: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
0: Şey ilk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Evet. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey tamam sesim var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi. Şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemana İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemana işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemana elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Ankara'da hep kurumlardaydım.
2: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti. Anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
3: söylediler.
2: Aldılar beni, kolumdan tuttular. Ulan işte götürdüm. Birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Of ya bir şey bekliyorum yani.
3: Öyle değil.
0: Yani öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuara kumak.
2: Evet kesinlikle. Kesinlikle.
0: İş yani ciddi bir mesele.
5: Aynen. Hazır hissediyor musun artık yoksa?
0: Hadi. Ben tamam. Gününü peut apprivoiser et c'est bien aimé qu'à la belle celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais les prières la parle bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère il n'y a rien dit mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Bu kadarcık söyledim. Çok teşekkürler.
5: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
2: Ayrıca da yani.
3: Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
2: Geçen konuk etmenize konuştuk bol bol. Oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız.
3: Bizim dostluğumuz, aile dostluğumuz. Aynı hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
6: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı, evet, ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın Karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum, 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a. Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra kara gözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. Böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi, kara gözlerimi sen takar mısın diye. O esnada kara gözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı... hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok enteresan.
3: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
6: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet. 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
3: yurtdışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
6: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
2: Hacivat'la Karagöz'e benziyorsunuz da.
3: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
2: Bence Hacivat, Karagöz.
3: Ben Hacivat'ım. O Karagöz. O daha kaba saba değil mi? Çünkü yani
6: teşekkür ederim. İnsanın arkadaşından da bu.
2: Atışmaya başladılar.
3: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
2: Arkan sen çocuk var, evlisin değil mi?
6: Evet ben evliyim, iki çocuğum var.
2: Neden girdin bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
6: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
2: Tamam vermeyeyim.
6: Ama çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
4: Muhteşem.
6: Yetenekli, bahtı açık olsun. Hep iyi insanlar karşısına çıksın.
3: Amin.
6: Hikaye o kadar iyi ki bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır. Hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez. Bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya. Bir an, bir tevafuk dediğimiz hikaye, tesadüften daha ileride bir hikaye, bir nasibi vardır ya.
3: Evet.
6: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum ben.
4: Doğru.
6: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncuları açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor. Ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
3: Kesinlikle.
6: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorsky'lerden, Ejder'lerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
4: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
6: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
4: Evet. İnşallah.
2: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen.
6: Ben abisi.
2: Abisi. Ablası ne?
6: O benim abisi. Özür o benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
2: Kız kardeşin.
6: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
0: Evet.
6: Savunma Bakanımız. Benim telefonumda öyle kayıtlı. Savunma Bakanı diye kayıtlı. Şimdi Viyanel'deler. Ankara ayağında Viyanel'in. Ve

0: arkadaşı, kız kardeşi, işte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şudu budu, hep böyle erkek ve futbol takımları üzerinden. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
1: evet tabii ki.
0: Ve peki ve voleybol.
1: Evet.
0: Nasıl bir duygu bu?
1: Ya şöyle,
0: böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
1: Abi bir şey, Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki, daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
0: Evet.
1: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sanat hayatıma başlayarak oradan buralara kadar getirdik
0: Gizem,
1: mevzuyu.
0: Gizem rahat mıydı?
1: Gizem biraz daha o önünde bir örnek. Ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
2: Ya.
1: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim annem oğluma. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum, ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
0: Tahmin ediyorum.
1: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz de sen. Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. O Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma, ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı yani. Yani çok, çok affedersiniz, okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammülü yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani onun nezdinde bütün milli takımla, bütün filenin sultanlarıyla, onlar bizim gerçekten gururumuz. Kesinlikle. Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar. Yani o yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
0: Aynen öyle.
1: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama, oh be, iyi ki kız kardeşim var diyorum.
0: Ne güzel, harikasın.
2: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
1: Tabii, hiç akşam eve girmezdi. Hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Filesi vardı. Akşam parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin, onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
2: Hiç durmadan.
1: Hiç durmadan. 2-2.5 saat. Enteresan. Hı. İşte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı, lisansı çıktıktan sonra.
2: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmak?
1: Ben basketbolla ilgilendim. Ve fakat herhalde o gençlik şeyi... Tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
0: Allah Allah.
1: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yoluma
0: devam. Dediler mi aç kalırsın?
1: Çok, oho.
3: Hatta ilk cümle zaten.
1: Yani hatta şöyle, yani çok acayip yerlere geldi konu aile içerisinde. Olmaz falan oldular yani, öyle ya. Ben kendisin kafamı kendim yapmış olayım falan. Ama bir yerde şöyle bir şey var. Bir şey inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
3: Bilirim.
1: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye ve ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen
3: sonra da
1: sanatçı olmuşsun.
3: Her bir adam yaratmak temsiline geldi.
1: Ve annem her oyuna gelip izledi ve her oyunu.
2: Ama çok güzel.
1: Benim annem ve babam engelli, biliyorsunuz belki.
0: Hayır.
1: Evet, annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri,

0: sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii tabii. Babam da yüksek ateşten dolayı. O ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum. Belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları,
2: mutluluğu için,
0: mutluluğu için,
2: huzuru için
0: bir şey olması gerekiyordu. Biz de annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
3: bence
0: düşünüyorum.
3: Bence profil ne kadar başarılı, iki tane evlatları var.
4: Evet, evet.
3: Gurur duyuyorlardı.
0: Sağ ol.
1: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
0: Gizem'in boyu 1.70 abi.
1: 1.70 değil mi? Hı. Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani 1.70?
0: Onun mevkisi o.
1: Tamam, onu kaldı biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
0: Hayır, o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
1: Ben
0: yani
1: sana bir şey söyleyeyim, Azim denen hikaye budur. İşte
0: aynen abi.
1: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor, diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara, zaten milli takımda da öyle oynuyor.
0: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
1: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına, topunu özellikle eli değilse ben şaşkınlık için oraya vuracağını nereden tam yok, o hızı düşünemiyorum yani.
0: Evet.
1: Yani karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar diye düşünüyorum.
0: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten abi. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın, kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor, o kadar.
3: Maşallah.
0: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
1: Lütfen.
0: Babam yağmur çamur demedi, Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu,
1: evet.
0: Ailesi, destek, yani baba sevgisi, anne sevgisi, bu çok önemli. Yani buradan ebeveynlerse, hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
1: yapamazsın,
0: önemli.
1: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, evet. Sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
0: Evet. Ve babam yani söylüyorum, engelli olmasına rağmen deplasman, evde yani hiçbir maçı, antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
1: Ne güzel.
0: Yani bu başarının bizi altında çok büyük pay sahibi babamdır.
3: Selam
0: yani.
3: Olsun buradan onlara.
1: Evet.
3: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
0: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
2: Gençlik, tam Karagöz. Saba saba.
0: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım. Mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
1: Ne güzel. Melis, senin sporla alakan var mı?
4: Hiç yok efendim.
2: Hiç yok.
1: İzleyici olarak da mı yok?
4: Hiç yok.
1: Hiçbir yani, spor dalıyla.
4: Evet, zaten bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlar. İşte o voleybol.
1: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması.
4: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanla izliyorlar, yanlarına gittim falan ama
1: o kadar.
2: Ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabiyle ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii.
1: Bu nasıl bir şey ya?
0: Ya bana inat için abi.
2: Sırf ona inat
0: yani
2: olsun.
0: Sadece sen kalecisini bilmez Tafarel'den. Anlatabiliyor muyum ya? Sırf bana inat güttü.
1: Frekansı de kalmış.
2: Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da bu böyle. Yurt dışına seyahat ettiğimiz zaman da bir gösteriye gittiğimiz zaman da bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı olduğu sahnede yani hiç beklemediğim, daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle o oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığım şeyler de var tabii yani.
1: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor? Ben tekrar, şu an, yani bir adam yaratmak durdu mu artık yoksa tekrar
0: yok,
1: başlayacak
0: mı? Yok oynamıyoruz abi maalesef.
1: Kestiniz.
0: Evet abi. o vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosfor

0: Cevriye Müzikali'nde oynuyorum. Şehir tiyatrosunda.
1: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
0: Evet, aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli, güzel bir iş oldu.
2: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep. Evet abi. Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Önüne denk gelmiyordur ya. Yani.
0: Yok, şöyle öyle denk gelmiyor. Evet, yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek
2: güçlü
0: için.
2: Evet.
0: Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. Çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikaye bir parça olarak,
3: bir bütün,
0: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
2: Melis, senin hayalin gelecekte müzikte mi kariyer yapmak, yoksa oyunculukta mı? İkisi de mi?
1: Aslında ikisini birlikte biraz yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle, tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını, biraz müzik kısmını, işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire. Onlar biraz bekliyor. Ama ne olacak? Hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşan, sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında, yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise, yani ileride çok isterim ki ben Leyla Gencer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
3: Sayın Cemalettin Kömürcü.
4: İnşallah.
2: İnşallah.
4: Barış, senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir iş.
3: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz, benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener ile biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin anlatı 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki, duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse, artık metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı, orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
2: Bir adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
3: Hüsrev'i Hakan. Hakan.
2: O da çok ağır bir
3: çok
2: karakter.
3: Çok ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
2: Evet, o da çok güzel, güzel bir oyun. Proje.
3: Evet.
1: Çok güzel bir şey. Ellerinize, evet.
2: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
0: Yok, yine.
2: Orada yine erkek mi?
0: Erkek oynuyor. Tamam.
3: Erkek oynuyor.
0: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında, yani tabii ki Bir Adam Yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok... çok

0: uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısakürek'e bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka, o başka. Yazsam oynar mısın der. O da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından çok beğenildi Tohum ama halk beğenmez. Ve Muhsin Ertuğrul sahneden Tohum'un daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten ruh çilemin destanıdır diye bahseder bir adam yaratmaktan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler. Adı Rohan'dı galiba, şu anda hatırladım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk gelir. İşte kül tablasında biriken onlarca izmarit. Şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer. Diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini Taşbila dinler ve uzun süre dinler. Saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner Muhsin Ertuğrul ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri. 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratından Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu, yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar ve oyun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler: şah eser. Yani bu küçük bir anekdot ve benim çok sevdiğim
1: çok güzel
0: anekdotlardan
1: biri. Anlatırken tüylerim diken diken oldu yani.
0: Bir adam yaratmanın
1: muhteşem.
0: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
1: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de, vallahi çok iyi hakimsiniz.
0: Yani konuyu. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
2: Böyle bir cümle yok.
0: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
2: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergerac'ın yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, herkes sıraya girerdi, ben Hüsrev olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
3: Bu arada ödül de aldın değil mi,
0: evet,
3: o rolle?
0: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldım.
1: Güzel bağladın.
3: Ondan sonraki yıl.
2: Ondan sonra iki yıl.
1: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
3: Tabii ki, tabii ki seviyoruz.
1: Tabii ki diye.
3: Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Evet.
3: Şöyle.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
1: O da güzelmiş ya.
2: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olmuş.
3: Beşiktaş canım benim.
1: Evet, güle güle.
2: Harika.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Yani
3: sabah
2: uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
1: Tamam.
2: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
1: Neyse, Hakan'ı ben Hakan'cıyım. Hakan'ım. Seni biliyorsunuz değil mi? Bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
3: Öyle
1: evet.
3: mi?
1: Evet. Evet. Aa, öyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı.
3: Sen çok tatlı.
0: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için. Arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hamilton kupasına kadar bildiğim için biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
2: Neyse ki Allah'tan benim ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Tek söyleyebildikleri bu. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Harika. Efendim bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
1: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Ben bayağı bir beni sarstı yani. Herkesin. Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızı. Mekanı cennet olsun.
1: Tamam. Evet, 35 yaş.
3: 35 yaşında. Ben
1: her yaşın ölümü ya. Acıdır
2: doğum
1: ama
2: 35 sonraki
1: yaş.
2: Gün olması ayrıca
3: onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur. Amin.
1: Teşekkür ederiz. Amin. Ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür
1: başarılar.
3: Çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
1: Her zaman bekleriz.
0: En azından Espionaj ailesi adına sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Tekrar görüşünceye dek hoşça kal.
1: Teşekkür ederiz.
3: Sevgiyle kalın.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara atlayın, iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hanımlar çok güzelsiniz.
3: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
3: Her şey yolunda valla.
0: Valla tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
3: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
3: Yo valla kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah diyelim.
3: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim, iki yıldır geleceğim.
3: Evet, söz, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
3: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
1: Nasıl geçti anlat, biz seni görmeyeli.
3: Valla süper geçti. Şarkılar çıkarttım, sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
3: Biz iki ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
3: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence

0: Arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak, artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için deniyorum bir şeyler, sunuyorum artık. Alan orada duygusunu alan devam ediyor yoluna.
1: Peki
0: gibi
1: hikayede bir fixleyebildin mi?
0: Bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
1: İddialı. 6 şarkı yılda.
0: 6 şarkı. Geçen sene çıkarttım 6 şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı da yaptığım için, after'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
2: İyi, süper. Hazır.
0: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
3: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
0: Yok yok. Sahnelerde şöyle. Bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
3: dinleniyor zaten.
0: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
3: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
0: Hayır, bu olmuyor. Maalesef.
1: Çünkü sahnelerdeki izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
0: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rap İçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim yani, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı, ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
1: Hemen soralım Zeynep o zaman.
0: Evet,
1: ne düşünüyorsun
0: de
1: bu konuda?
4: Yani
1: hoş geldin bu arada.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor bence.
0: Bu da bir tercih bu arada, evet.
4: Çok, evet, dolayısıyla yani kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum. Ve seyirciyle, dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
3: Sen uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
4: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
0: Ah, i̇şte, dün konserindeydim bu arada.
4: Ben de dün konserindeydim.
3: Gerçekten.
4: Evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir konser bu arada. Fuat Güner'le çalıştım. Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir senedir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
1: Çalışıyorsun.
4: Evet, hala çalışıyorum.
1: Kim kaldı? Bütün süper. Yani şampiyonlarla
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, bu arada inanılmaz.
1: Evet, süper.
4: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
1: Mecbur kalmadın, ne güzel.
4: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğumla gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. Ama mutluyum şimdi.
0: Vallahi ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
4: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
4: Teşekkür ederim.
0: Vallahi gerçekten.
3: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
4: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda, o zaman Kuru Çeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an, yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. Bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim

0: Sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist, vokalist ilişkisinden ziyade başka bir boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da insan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama sonra o bağ kurulduktan sonra da sahnede de başka bir şey oluyor bence. Yani o sahneye de yansıyor.
1: Neden değiştirmek zorunda kalınıyor? Bilmediğim için soruyorum. Mesela 12 yıl bu kadar iyi bağ kurdunuz, bu kadar aranız iyi. Niye başka bir sanatçıya geçme zor?
0: Öyle bir şey olmadı. Biz oturup beraber karar verdik. Çünkü benim kendi işlerim de oluyordu. Ve artık çok çakışmaya başlamıştı. Sertab sağ olsun hiç beni şey yapmadı. Hayır gidemezsin falan, benim işime gel falan demedi. Git dedi tabii
2: genelde
0: ki.
2: Genelde çünkü öyle yapıyorlar.
0: Hiç beni şey yapmadı. Yani engellemedi, aksine destekledi. İdare ederiz bu akşam dedi falan, ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
2: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
0: Hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
0: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra. Ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada, bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. Kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
1: Zeynep, bir şey soracağım. Yani samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistlik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
0: Teşekkür ederim.
1: Bulunduğun yer, daha iyi yerde olduğunu hak ettiğini düşünüyor musun?
0: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
1: Tercih senin de.
0: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra, yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı. Şimdi tekrar başladım.
1: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadar iyi isme çalışmak tabii çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende?
3: O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha

0: tadını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama yine de tabii ki hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
1: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç,
2: evet,
1: onunla çalıştın. Ferhat
2: ben
1: Göçer'le
2: Ferhat Göçer'le başladım. Evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada, devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
1: Sen kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
2: Murat'la.
1: Murat'la.
2: Murat bana yürü ya kulum dedi. Hadi. Murat bırak dedi beni zaten. Dedi. Evet. Aynen.
1: Doğru, geçen sefer de koştu. Hatta o zorladı galiba, değil mi?
2: Evet. Yani şey, onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur, tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama orada bir yerdeydi. Güney, evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
1: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
2: Murat'ın menajeri.
1: Ha, Murat'ın menajeri.
2: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım. Gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin. Artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
1: Seninle çalışıyor.
2: Benimle devam ediyor.
1: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
2: Demedim.
1: Vay.
2: Demem. Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
1: Güzel. İyi, harika.
2: Ama Murat sağ olsun gerçekten onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
3: Ne güzel.
2: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zeka ile bir klip yaptık. Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da buradan, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de. Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelme zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya, evet, Ullar, İrem, hani herkes vokal, Bengüller yani geçmişte herkes
2: ben
1: bir vokalden
2: çok,
1: gelme.
2: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A+ bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Buradan aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda şey ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra yani tecrübesi ben sorguluyorum. Hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
0: Yani ben mesela konservatuar değilim.
2: Olsun.
0: ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan
1: ya daha ne olsun.
2: Daha ne olsun yani.
1: Konservatuarım zaten.
2: Hani söylediği isimler
1: sen
2: zaten.
1: Almışsın.
0: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
2: hiç
0: ama.
2: Hiç fark etmez ki.
4: Konservatuar ne olmuş?
0: Yani evet, sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar.
0: Tabii Uğur Başar, Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Bende çok emekleri vardır.
2: Çalıştığım isimler zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi evet, direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
0: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında tabii, nasıl tabii, düzeltilir, tabii, tabii, seyirciyle yani iletişim nasıldır, profesyonel.

0: profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan, bunlar çok önemli şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Bence.
2: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün, maskeyi tak suratına, sahneye çıktığında çok mu üzgünsün, ailenle mi kavga ettin, sevgilinden mi ayrıldın, hadi ne yaşadıysan tak onu o an 2 saat, sonra çıkart at, ağla zırla, at kendini yerlere, ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi, bunu yapıyor, şahidiz yani. Çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
3: O kadar Murat Dalkılıç dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
1: Evet, ben
3: kesinlikle.
1: Bilmem. Değil mi?
3: Hadi dinleyelim.
1: Evet. Ben bilmem, bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
2: Ne gelsin? Bırakma mı olsun?
1: Olsun, bırakma gelsin. Harika. Bırakma gelsin.

0: şarkı harika olmuş. Üçüncü düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştık. Semih Gönder yaptı. City Pop, yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City, şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık böyle sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da valla o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat iletişimlerle devam ediyor anladığım
1: kadarıyla. Tabii hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Ne hiç değişmez böyle. Aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğim
3: için? Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi
3: tavuk
2: galiba.
3: Mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle

0: Yani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı ama gerekliydi.
1: Çıktın değil mi?
0: Gerekliydi, evet, çok şükür.
2: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
0: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
2: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışma üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
0: Üretiyordum, çalışıyordum ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim ama...
3: Ama sen böyle konuştun, ben çok üzülüyorum şu an.
0: Ama gerekliydi, gerekliydi. Yani ilk işim de oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu. Ama oldu.
1: Ama geçmiş olsun diye.
2: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
0: Evet. Yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi sesimle söylemek. İnanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
1: Bu kadar duygusal konuştuk. Evet. Senin bir duygusal şarkın var.
0: Bir masal daha.
1: Bir masal daha gelsin. Sonra üstüne konuşalım.
0: Tamam.

0: Zeynep mükemmel bir şarkı. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Gözleriniz doldu. Özel yani annem bir sürü annem şarkısı dinledim ama bu çok değişikti ya. Kimin şarkı sözü?
1: Aysu'da Ülkü Zeren'in söz ve müziği Aysu'da'ya ait. Ben bir ortak arkadaşım sayesinde dinledim şarkıyı ilk defa. Ve yani hüngür şakır ağladım.
0: Onu diyecektim. Zaten kötü bir dönem geçirmişsin. Özellikle istedin mi yani?
1: Hayır hayır, özellikle istemedim. Hayat çok acayip. Yani garip bir frekansta titreşmeye başlıyorsunuz. Ve ona göre her şey şekillenmeye başlıyor. Yani ben kendime kocaman bir mıknatısım diyorum. Yani içsel olarak nasılsam ve neler hissediyorsam bir şekilde hayatım da ona göre o frekanstan bir şeyler geliyor ve beni buluyor. Yani ben mi çekiyorum, onlar mı buluyor bilmiyorum ama oluyor.
2: Bu şarkı o dönemde mi geldi sana?
1: Bu şarkı o dönemde geldi bana. Kapandığım ve kendim şarkı yazmaya başladığım ve gerçekten karanlıklarda biraz fazla zaman geçirdiğim.
0: Çağırdın mı şarkıyı? Nasıl?
1: Olabilir, bilmiyorum. Allah Allah. Olabilir. Muhtemelen çağırdım. Bir de yani şöyle 15 senedir sandıkta duran bir şarkıymış bu.
0: Oo.
1: Bir sürü sanatçıya gitmiş, gelmiş, demolar söylenmiş. Kısmet. Zor da bir şarkı. Yani hem teknik olarak zor hem duygusal olarak
2: zor.
1: Zor. Dolayısıyla hani söylememeyi seçen şarkıcıları da anlıyor, çok iyi anlıyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi. Yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun o da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkıyı bana verdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
0: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
1: Evet.
0: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
1: Tamam.
0: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
1: Geç bile kaldık
0: kaldın,
1: dedim.
0: Kaldın, o 2,5 yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
1: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
0: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
1: Doğru. Kim derse ki.
0: Kim derse ki var.
1: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı, Come Vorrei. Ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm, İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikret Şeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
0: Hadi gelsin iki şarkı.
1: Hadi.

0: Zeynep, senin aynı zamanda bir de oyunculuk kariyerin var.
1: Doğru.
0: Ben seni herhalde hayat bilgisinden hatırlıyorum.
1: Doğru, çok uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım hayat bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce hayat bilgisiyle başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum, çok severek yaptım.
0: İlk oyunculuğa mı başlamıştın yoksa müzik

0: Kariyerin başlamış mıydı o sırada?
1: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra Hayat Bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
1: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
1: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 evet. yılı saymazsak.
1: Yok, 2,5 yılın da bir kendine göre bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı. Ama evet ya, ben çok...
2: Renkli,
1: kişilik. Keyifli,
3: Zeynep Eryay'dı.
1: Evet.
2: Var mısın yok musun, ne oldu, nasıl geçti bu, ne oldu orada en son?
1: Vallahi,
2: sen de ne yaptın?
1: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
2: O zaman parasını
0: kazanmıştın.
1: İyi paraydı. İyi
2: bence
1: paraydı.
2: De.
1: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey yapmam gerekiyordu.
2: Şu anki evimi var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
1: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
0: O ne çok güzel.
1: Ama şey, yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
0: vergi
1: ödedim.
0: Güzel.
1: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Yapmışsın. Çünkü ben o parayı çok güzel yerdim. tabii yurt dışına seyahatlere giderdim, üstüme başıma alışveriş yapardım falan, ben onu bir sene içinde eritirdim yani, öyle bir şey olsun istemedim.
2: İstiyorsan seni de alabiliriz, yeniden başladı.
0: Alın vallahi ya, ben de bir şeyler kazanayım. Bak Zeynep ne güzel anlatıyor.
1: Vallahi ama şans yani, çünkü
0: tabii, tamamen şans.
1: Tamamen şans. 3 ağaç, 5 ağaç yani hepsi normal
3: ama sen
1: kutu.
3: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
1: Yani teşekkür ederim.
3: Bence öylesin.
0: Maşallah.
1: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle.
3: Bence öylesin.
1: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
2: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
3: Oldu tabii, niye olmasın? Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
2: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, sahne, ya, sanatçı olduk. Olmak filan, evet, şarkıcı çok olmak. Doğru. Özellikle sen after after filan sabahlara kadar.
3: Aynen.
2: Yani zor değil mi?
3: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani, hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle Zoom'dan şeyden ders veriyorsun internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de...
2: İnternetten piyano dersi verilebiliyor mu?
3: Verilebiliyor, evet. Biraz Bravo. Gecikme oluyor, çok az bir gecikme oluyor ama evet, kulak dersi, piyano dersi, lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum, yan flüt dersi, şan dersi.
2: Ne güzel.
3: Bunları verdim. Onun dışında ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi, şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım çünkü bunu tabii. yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum, işte markete giderken Murat aradı beni. Dal Kılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
2: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın. Alan kişi niye aldı pandemide sahne
3: kostümünü? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
2: Geleceğe hazır yakalamışım falan.
3: Biz kadınlar genelde öyleyiz.
0: Evet. Bu arada belki nişanı, düğünü bir şey de vardır.
3: Belki
0: daha
3: de.
0: Daha ileriki dönemler için almıştır.
3: Belki ev ortamında bir nişan, düğün evet. yaptılarsa ki pandemi çocukları, evlilikleri falan da var yani.
2: Yani.
3: O yüzden...
2: Hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok,
0: çok
2: keyifli.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Sesiniz de, hikayeleriniz de
0: evet.
2: niyetiniz de geldiniz.
0: Ve çok güzel hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı, kim Galatasaraylı?
1: Ben Beşiktaşlıyım.
3: Tamam. Ben de
0: Galatasaraylı. Şöyle Galatasaraylı.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet, kahvenizi içerken bizi hatırlarsınız.
1: Yaşasın.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Tamam. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Termos.
2: Termos değil mi?
0: Evet. Tamam. Kahve çay falan. Güzel güzel yürüyüş yaparken.
3: Spor yaparken.
2: Evet, aynen öyle. Tamam.
1: Şahane.
2: Tekrar çok teşekkür ederim. Ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum, senin bir şarkınla veda ediyoruz.
3: Evet.
2: Programı öyle kapatıyoruz.
3: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyoruz.
0: Hadi dinleyelim.
2: O zaman hadi gelsin. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka bu akşam 20'de Ağbara'da.
5: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki Derin Kabus'un yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
8: Eureka! Gloria, aleluya! Look at movie! Un movie de minions, con monstras!
11: Yachi, unigiri!
8: Dai, fuku!
12: Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca kovide. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
8: Ne bu da bu buyu? Kale.
12: Tüh ya. İşte. Süper güçlü.
8: O gezegendeki her şeyi yok edecek.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
13: That is a nuke. What are you, nuts?
14: No, I'm ambitious.
15: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir. Galaxy must be defended.

0: We haven't been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'in başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Is there something you'd like to express?
5: Baş ne diyeyim, kim zehirledi?
0: Bonnie.
3: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
5: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
0: Evet.
5: Ama sonra sen gelip berbat ettin. Ama dinlemiyorsun ki.
0: Ben her zaman dinlemediğim.
5: Bak iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
0: Şimdi de İspanyolca.
5: Bono sermes nosordan. Al otro
6: lene. Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
5: Woody.
7: Jesse, merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
8: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
9: Lanet lanet.
5: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
8: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
7: her şey yapılabilir.
10: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
8: Woody. Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
8: Buna panço deniyor Forky.
5: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur! Kim var orada?
8: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
5: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
8: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
5: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
8: Yok artık. Elimizden kaçıyor bak.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek. Unutma.
5: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
8: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
8: Hayır.
12: Güzel Pancho.
13: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
8: Kesinlikle.
14: Why are you here?
15: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
15: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
14: Yes, sir.
15: This is a hell of an armory.
14: Did you catch that?
15: Yeah, it's my one trick.
16: What do you think of our little town?
15: It's charming. Oh, shit. Keep your hands where I can see them! If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
16: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
15: What is wrong with you people?

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story. They're all lies.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all we're given return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken, Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

sevgili izlenci izleyicileri. Şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman, havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala, Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik. İlk durağımız Perge Antik Kenti. Hitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfitiyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımızsa Antiklikya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye, Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır caretta carettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

Grammy ödüllü efsanevi grup Gypsy Kings Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gypsy Kings by Andre Reyes köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Bamboleo, Volare, On Amor, Baila Baila gibi onlarca hit şarkıyla sahnede muhteşem bir repertuar sunacak grup, Pio Entertainment organizasyonuyla 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava sahnesinde, 5 Temmuz'da ise Ankara Oran Açık Hava sahnesinde konser verecek.

Kanadalı şarkıcı ve multi enstrümantalist Mac DeMarco 2 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epiphone organizasyonu ile gerçekleşecek konserde aylık 22 milyon dinlenmeye sahip müzisyen For the First Time, My Kind of Woman, Chamber of Reflection gibi kültleşmiş parçaları ve yeni sürpriz çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya gelecek.

punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye geliyor. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı bir geri dönüşü olacak konser Life Park'ta gerçekleşecek. The Offspring'in 1994'te yayımladığı Smash albümü bağımsız müziğin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu ve 11 milyonun üzerinde satış yaparak bugün hala tarihin en çok satan bağımsız rock albümü olma unvanını elinde tutuyor.

Bilit Pop'un altın çağını başlatan bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede yıllar sonra İstanbul'da. 30 yılı aşkın kariyerinde grup yeni albümü Antidepressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm turnesinin Türkiye durağı 17 Temmuz akşamı %100 müzik katkılarıyla Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek.

dünyaca ünlü The National'ın vokali, şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger, 13 Temmuz'da Pulse organizasyonuyla solo konserle CC Arena Ateşehir'de sahnede olacak. Berninger, ikinci solo albümü Get Sunk'ı 2025 yılında dinleyicilerle buluşturmuştu.

İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim eserinin yeniden yorumuyla kapatıyor. Topluluğun yeni bir yorumla 28 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahneye taşıyacağı temsilde Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için 4 ayrı koreograf, mevsimleri koreografik bir dille kendi özgün hareket anlayışları ve kültürel bakış açılarıyla ele alıyor. İlkbahar Metin Soleviev imzasını taşırken yaz mevsimi Animus'ta sahnede hayat buluyor. Sonbahar Sasha Evtimova tarafından yorumlanırken kış mevsimi ise Olga Pango tarafından sahneye taşınıyor.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem dedince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası.

Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanı

da pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı.

20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

Hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak.

olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın da

damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Boğa sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara.

0: Instagram @para, YouTube @para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bence aşkın zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.
0: Buyurun git tutacağım.

0: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan, gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

0: Aparatizikuşa yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem yarın 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

geldi. Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Can Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
3: Bugünleri de mi görecektin? Çok garip günler.
2: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
4: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
2: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
4: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
2: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
4: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
2: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
4: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
2: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler yarın 19'da Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını.

Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: Hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Müdürle konuşmak istiyorum.
3: Müdür! Ben Mitchell Brown'un müdürüyüm. Bir sorumu var.
1: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
3: Baba, ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi edin.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
4: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
5: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

ve başarılı Gomez'de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And the sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotes'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verir.

0: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
1: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
0: Aa, anne, hikayelerimi sihir kullanarak...
2: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
4: Anne! Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
0: Anne!
1: Kubo!
0: Sen de kimsin?
1: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
2: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
1: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
2: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek...

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlara.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Koçak'ın doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
2: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
3: Yarışıyor musun böyle sık sık?
1: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
3: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
4: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
5: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
1: Zihinlerde iz her bırakacak bir öykü.
2: Olan iki şey vardır. Mesela?
3: Kazanmak.
2: Tamam. Ama kazanmak için...
3: Herkesi geç. Geride kimseyi bırak.
1: Anka bu akşam 20'de A1'de.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Apar ekrandasınız. Akılda Kalanlar programının sezon finali bölümüyle karşınızdayız. Yine sizler için birçok akılda kalan konuyu ele aldık, sıraladık ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşımaya hazırız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Mutluluk.
0: Nasılsınız?
1: İyi. Sezon finali yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Su gibi akıp geçti.
0: Evet, çok hızlı geçmedi mi bu sezon? 30 bölümü aştık.
1: Evet. Yani genelde izleyicilerden de güzel yorumlar alıyoruz. Böyle farklı konular, ekranda böyle çok görmedikleri insanların, değil mi? Uzun yaşamdan tutum da işte aya yolculuğa vesaire.
0: Spor, kültür.
1: Her şeyi işliyoruz ve kendimizi övüyor gibi olduk ama.
0: hak edilmiş bir övgü mü olsun bu, ne olsun sezon finalinde?
1: İzleyicilere bakalım yorumları.
0: Evet, yorumları tabii izleyicilere bırakalım. Şimdi isterseniz ilk haberimizden başlayalım yine. Şimdi Jeff Bezos insanlığın geleceğini güvence altına almak için ağır sanayinin dünyadan uzaya taşınması gerektiğini savunuyor. Ona göre bu dönüşümün ilk adımı Mars değil, ayda kalıcı koloniler kurmak olmalı. Şimdi ayın dünyaya yakınlığı, düşük yer çekimi ve su buzu gibi kaynakları üretim ve yakıt faaliyetleri için büyük avantajlar sağlıyor. Bezos zamanla sanayi faaliyetlerinin aya taşınmasıyla dünyada daha doğal ve yaşanabilir bir hale getirme hayali var. Jeff Bezos'un ya bunu düşünüyor. Ayrıca gelecekte milyonlarca insanın uzayda yaşayabileceği dev yörünge yerleşiminin kurulabileceğini de öngörüyor. Şimdi insanlığın uzaydaki ilk büyük yerleşimi ayda mı olmalı yoksa Mars mı daha mantıklı? Ne dersiniz?
1: Gerçekten bilim kurgu filmi gibi değil mi? Yani Ay'a yerleşeceğiz, üs kuracağız orada. Daha sonra Mars'a gideceğiz.
0: Evet.
1: Ay böyle aktarma istasyonu olacak. Jeff Bezos aslında biraz Elon Musk'a da taş atmış burada. Burada bir tartışma var. Biz niye önce Mars'a gidiyoruz? Önce Ay'a gelelim. Ay'da bir kurulalım, sanayimizi geliştirelim. Ondan sonra Mars'a gideriz diyor. Aslında Elon Musk da bu konuda bir geri dönüş, U dönüşü oldu. Önce onlar da bir ayda bir üs kuralım diyorlar. Hı hı. Sonuçta çünkü Dünya ile Mars arasında en kısa mesafe gidilebilmesi için yörüngeler, iki gezegenin yörüngesi yılda iki kere uyuşuyor.
0: Hı
1: hı. Yani bu iki uyuşmada bir yolculuk yapabiliyoruz. Hı. Ama Ay'a istediğiniz zaman gidebiliyoruz.
0: Evet.
1: Günü 24 saati.
0: En son ayda otel kuruyorlardı sanki. Ne oldu o iş?
1: Bilmiyorum. Yani nereye varacak? Bu en son Ay'a gidildi. Çin'de de sadece yörüngede duruldu değil mi? Onun gibi bir şey hissettim ben. Şimdi bu konuda çeşitli tartışmalar var. İnsanoğlu tabii ki gelişen bir varlık değil mi?
0: Evet.
1: Yani taş çevrinden tekerleği bulmuşuz, ateşi bulmuşuz vesaire. Şu anda ne yapıyoruz? Canlı yayınlar yapıyoruz değil mi? Yapay zekamız var.
0: Evet, yapay zekamız var.
1: Ayda neden olmasın deniyor. Ve mantıklı açıklamaları var. Sonuçta buraya daha sık gidilebilmesi o önemli. Evet, orada su buzu olduğu söyleniyor. Bu su buzundan hidrojen yakıtı üretmek planlanıyor. Bir de Ay'a çok fazla meteor düşmüş. Oradan minerallerden faydalanabiliriz diyorlar. Ay'da bazı madenler var vesaire. Ama bu mantık çok sıra dışı ya da bilmiyorum, bana mantıksız geliyor. Yani sanayiyi Ay'a taşımak, dünyayı kurtarmak için.
0: Çalışanları da taşımak mantığı.
1: Yani şimdi bir de şunu diyor mesela 28 mesela bir gramı 28 kat daha hafif kaldırabiliyoruz ayda. Çünkü yer çekimi yok. Yani ağır bir şeyleri vesaire bir binayı mesela kolayca kaldırılmak
0: peki
1: gibi bir şey.
0: Peki sanayide, yani şimdi aydaki sanayide üretilecek işte ürünler, birçok üretim dünyaya nasıl ulaşacak?
1: Yani o da ayrı bir konu. Bunlar biraz bence şu, böyle büyük teknoloji firmaları biraz hayal satıyorlar bence. Yani işin mantığı bence oraya gülüyor. Olabilir. Eskiden bu açıklamaları bilim insanları yapardı değil mi? NASA yapardı vesaire. Artık şimdi şirket sahipleri yapıyorlar. Ve buradan bence yani kendi şirketlerinin hisse değerlerini arttırıyorlar. Yani şimdi bakıyor uzay aracını fırlatıyor diyor Elon Musk değil mi? Jeff Bezos fırlatıyor, turistik tatil yapıyor. Ya uzaya bu aracı fırlatan, ayda yerleşmeyi planlayan bir insan neler yapmaz deyip o şirketin hissesini alıyor değil mi?
0: Evet.
1: Oradan bence bir hayal satma da var.
0: Ama SpaceX sonra düştü biliyorsunuz hisseleri.
1: Evet, bir düştü.
0: Yani 3 günde %23 düştü yani.
1: Evet. Yani bir Amazon'daki şeyler, satışlar yetmedi herhalde. Hı-hı. Orada da bir paketleme servisi mi kuracak bilmiyorum. Ama tabii böyle de yaklaşmamak lazım. İnsanın gelişimine bakarsak Bir gün bunlar gerçekleşecek. Hep şeye giriyoruz, bu Yıldızlar Arası filmi vardı ya mesela.
0: Evet.
1: Orada işte tarım yapalım, dünyayı kirletmeyelim. Uzaya gitmeye gerek yok. Enerjimizi dünya içerisinde harcayalım. Hı hı. Dünyanın ömrünü uzatalım. Bence bu daha mantıklı. Daha gerçekçi değil mi? Yani dünyayı kirletmeden dünyanın ömrünü uzatmak daha mantıklı geliyor bana.
0: Evet. Şimdi sinemalarda yeni dönem başlıyor. Bunu konuşalım. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle film yapımcıları belirli filmler için film özel bileti uygulayarak bilet fiyatlarında %70'e kadar indirim sunabilecek. Ayrıca öğrenci, halk günü gibi bazı meslek gruplarına da aslında %40'a, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve sabah seanslarına ise %50'ye kadar indirim uygulanabilecek. Böyle avantajlar var. Ama kampanyalar yalnızca uygulamayla katılan sinema salonlarında da geçerli olacak. Böyle de bir detay var. Şimdi bu indirimler sinema salonlarına ilgiyi artırır mı? Şu anda sinema salonlarına ilgi ne durumda? Biraz bunu konuşalım. Yani artık her şey elimizin altında, biliyorsunuz. İşte birçok platformdan izliyoruz. Sinema salonlarının o eski avantajı, yani o eski albenisi kaldı mı?
1: Yani düşün, evde oturuyorsun pijamanla, filmi izliyorsun, yerde durup kahveni yapıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Tuvalete gibi lavaboya gidiyorsun vesaire. Yani bunu bir hiçbir sinema salonu yapamazsın. Böyle bir lükse sahip
0: olamazsınız.
1: Durduramazsınız.
0: Evet.
1: Yani bu, insanlar bir kere buna alıştı. Ne yazık ki biraz tren kaçtı. Dünyada da böyle. Bizde daha fazla. Bizdeki biraz da bilet fiyatının çok yüksek olması. Yani 4 kişilik bir aile yol masrafını tut, orada yeme içmeye mısırı, bilet falan 2000 lira 2500 lira geçiyor.
0: Evet.
1: Yani bunlar ciddi oranlar. Şimdi bu tarz indirimlere devlet yardımcı olsun mu olmasın mı? Sinema salonlarını kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız? Bu tartışma konusu. Yani bence olay şuraya gidecek. Mesela ben Odyssey filminin vizyona girmesini merakla bekliyorum. O filmi sinemada izleyeceğim. Muhteşem bir efektinin olacağı,
0: evet,
1: IMAX salonda izlemek istiyorum. Bu tarz böyle filmler mesela gerçekten sinemaya gidip izlenecek. Ama biliyorsun bir ara böyle haftada 10, 12, 13 tane film vizyona giriyordu. O filmlerin yarısı tırnak içerisinde çöp, vasat diyeyim ben. Yani normal evde izleyebileceğiniz, dijital platformda izleyeceğiniz filmler. Artık dijital platformlar o tarz filmleri düşük bütçeli yapıyor zaten. Ama büyük bütçeli, görselliğin çok ön plana çıktığı filmler olabilir. Ya da çok sanatsal değeri vardır vesaire. Onlar sinema salonunda izlenecek. Sinema salonunda sayısı azalacak diye düşünüyorum. Ama nitelikli filmler yayınlanacak. Aslında biraz da karışık kafam. Yani ben şimdi sinema salonunda gençliğim geçmiş. Böyle festivallere giderdik. İstanbul Film Festivali'ne giderdik. Günde 3 film, 4 film izlerdik vesaire. Onları düşünüyorum. Sinema bir kültür, bir sosyalleşme, evet, aracı vesaire.
0: Ayrıca yazın açık hava sinemaları vesaire.
1: Onlar da var. Genç çiftler gidiyorlar değil mi? Kahvesini alıp içenler, filmden sonra sohbet etmek vesaire. Bunlar bir sosyalleşme şeyleri.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki hayat o kadar hızlı ki ve o kadar nankör ki dijital,
0: evet,
1: platformlar öyle bir ele geçirdi ki piyasayı. O biraz nostaljide kalıyor sinema salonuna gitmek. Muhtemelen salon sayıları azalacak. Ama bu indirim de belki şu olabilir. Belli güzel filmler için insanlar gerçekten gider. Orada belki bir sinema alışkanlığı olabilir. Belki Kültür Bakanlığı onu yaratmak istiyor. Yani burada o açıdan saygıda duyulacak bir şey.
0: Evet.
1: Ama uzun vadeye bakınca insanlar artık çoğu filmi evde izliyor.
0: Evet. Ama bir yandan hani çocuklara o alışkanlığı kazandırmak için okullarda aktiviteler, işte sinemaya götürmeler, anaokullarında ya da ailece işte sinema bilinci mi kazandırmak diyeyim. Aslında bu kültürü biraz da çocuklara aşılamak için gidenler de çok oluyor. Siz böyle anlatırken benim de aklıma ilk gittiğim film geldi. 120 filmine gitmiştim ilk. Hatırlıyor musunuz 120 filmine?
1: Yok, hatırlamıyorum.
0: Çok da duygusal bir filmdi. İzlemeyen izleyicilerimize de buradan
1: ben
0: izlemelerini tavsiye ederim.
1: Rocky 4 filmine gitmiştim. Rocky 4 babamla gitmiştim. Abi, Rambo filmine de gitmiştim. İlk Rambo filmine. Efsaneydi.
0: Unutulmuyor tabii. İşte hani bu çocukların da eminim ki zihinlerine kazınıyor ve hani o bazı sizin de dediğiniz hani sinemada izlenmesi gereken filmler için gerçekten hani hala sinema cazip.
1: Ama evet, şimdi şöyle de bir tehlike var. Evdeki sinema film izlemenin zevki yani rahatlı tabii ki tartışılmaz ama dijital platformlar da çok ucuza, az maliyetli, çok basit vasat filmler çekiyorlar. Yani o arşivi doldurmak için. Hatta eski arşivleri almak için şimdi çok büyük, mesela Warner Bros'un satılmaya çalıştığı memleket meselesi oldu Amerika'da. Eski filmler daha da değerli olmaya başladı.
0: Evet.
1: Yani dijital platformların da film kalitesini düşürdüğü de ortada.
0: Evet, şimdi dijital demişken dijital marketleri biraz konuşalım isterim. Çünkü zincir marketlerde yaygınlaşmaya başlayan dijital raf etiketleri fiyat güncellemelerini saniyeler içinde yapabilme imkanı sunuyor. Haberde, şimdi bu habere baktığımız zaman sistemin operasyonel kolaylık sağlamasının yanı sıra yapay zeka destekli dinamik fiyatlandırma sayesinde gün içinde küçük ama sık zamların da önünü açabileceği de belirtiliyor. Uzmanlar talep yoğunluğu, hava durumu veya alışveriş alışkanlıklarına göre fiyatların anlık değiştirilebilmesinin tüketiciler açısından da risk oluşturabileceği konusunda uyarıyorlar. Ayrıca dijital etiketlerin denetim süreçlerinde kötüye kullanılmaması için fiyat geçmişine kayıt altına alan bir kara kutu sisteminin zorunlu hale getirilmesi de öneriliyor. Benzer endişeler nedeniyle ABD'de bu teknolojinin daha sıkı denetlenmesi ve hatta sınırlandırılma yönünde de çağrılar var. Sizce dijital etiketler tüketiciye kolaylık mı sağlar, yoksa gizli zamların yeni aracı mı olacak?
1: Bence ikinci şık, gizli

0: ses benden değil mi?
1: Evet.
0: Onu yapmıyorlar ne yazık ki. Şimdi bu Amerika'da da tartışıldı. Burada gizli bir tehlike var. Şimdi bir tuşla marketteki biber, domates, çay, ekmek vesaire anında değiştirebiliyorsun.
1: Tabii. Enflasyon açıklandı tak.
0: Evet, dijital etiketler var.
1: Evet.
0: Şimdi burada da şöyle bir sistem gelişmiş. Uçak bileti alıyoruz ya mesela. Hı hı. Bodrum'a gideceğiz. Bayramın birinci günü herkes fura akın ediyor. Bilet fiyatları
1: evet,
0: uçuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunda da öyle bir tehlike var ki mesela bir ürün hakkında mesela çok kişi gidip yani bir anda atıyorum bir sürü insan yağ almaya gittiği zaman yağ fiyatı yükselecekmiş. Yani böyle borsa gibi bir endeks olacak.
1: Hmm.
0: Bu gerçekten tehlikeli. Ve tabii ki bunlar nasıl denetlenecek? Haberde belirtiliyor. Şimdi ekipler geliyor, maliyeden geliyorlar, bakıyorlar değil mi? Ne fiyat olmuş, nasıl artış olmuş? Onu denetleme yapılırken ona hemen merkezi söyleyip fiyatlar eski haline de getirebilir bir tuşla.
1: Evet.
0: Böyle bir durum da var. Bu Amerika'da da tartışılıyor. Bunu yani tamam yaygınlaşsın, daha az kağıt tüketim olsun vesaire falan. Ama bunun kontrolü olması lazım. Mutlaka evet, kontrol olması lazım. Bir de şirketler mesela eskiden bankalarda ATM'ler yoktu değil mi? Her yer ATM. Ondan sonra ATM'lerden sonra cep uygulamaları geldi değil mi? Cep telefonu
1: tabii,
0: uygulamaları geldi
1: artık
0: vesaire.
1: Artık telefondan tek tuşla.
0: Ama düşünsene o cep telefonundaki uygulamalar yüzünden kaç tane bankacı işsiz kaldı?
1: Değil mi?
0: Ve o bankalar ne kadar kar etti mesela?
1: Evet.
0: Ama bunun mesela müşteriye bir şey var mı? Ya biz bu kadar ATM kapattık, bu kadar cep telefonu uygulaması var. Size krediyi şu kadar düşürüyoruz diyorlar mı? Demiyorlar. Sonsuz daha çok kar hırsı var. Burada bir orta yol bulunması lazım. Ve hatta biraz böyle bilim kurgu gibi olacak ama gün gelecek ki şimdi bu bizim verilerimiz toplanıyor ya.
1: Evet.
0: Biz kendi aramıza ya bir tane bisiklet mi alsam, spor ayakkabısı mı alsam dediğimiz zaman hemen telefonda reklamları geliyor ya.
1: Evet.
0: Bu öyle bir hale gelecekmiş ki markete gittiğimiz zaman yüz tanıma sistemleri bizi tanıyacaklar. Ha, bu geliyor buradan şey alacak, ayakkabı alacak ya da...
1: Hemen dijital reklam mı gelecek önümüze yoksa ürünler mi gelecek önümüze yani?
0: Orada bizi algılayıp bizim ona ihtiyacımız olduğunu algılayıp fiyatı yükseltecekmiş. Öyle de bir kötü
1: ama
0: senaryo
1: bu,
0: var.
1: Evet, kötü
0: o kadar olur
1: senaryo
0: mu bilmiyorum ben. Yani şaşırmır mıyım? Yani her şey olabilir.
1: O zaman düşüncelerimizi böyle kendimize saklamak lazım.
0: Bir de şu var. Biraz böyle kolektif düşünmek lazım. Şimdi markete gidiyoruz değil mi? Artık şimdi markette kendimiz okutuyoruz böyle.
1: Evet.
0: Sırayı beklemiyoruz. Hoşumuza gidiyor.
1: Tabii.
0: Ama o her kasa için bir kasiyer işsiz kaldı. Bir de öyle açıdan evet, bakmak lazım. Şimdi yapay zeka artık böyle bizi işsiz bırakmanın dışında böyle cüzdanımıza da göz dikmeye başladı ki bu etiket olayında olduğu gibi. Hı. Yani yapay zekanın sonunda geleceğin noktanın o uçak biletleri gibi dalgalanmalı bir fiyat endeksi mi olacak şeyde marketlerde? İnsanlar da bence biraz bu konularda düşünüp kolektif hareket edebilirler.
1: Evet. Şimdi Çin'e gidelim. Sezon finalinde de Çin'e gitmezsek evet, olmazdı. Şimdi Çin yapay zeka odaklı ekonomik dönüşüm kapsamında üniversitelerde büyük bir eğitim reformuna gitti. Son yıllarda sanat, beşeri bilimler ve dil alanlarında yaklaşık 12 bin bölüm kapatıldı. Yapay zeka ve teknoloji odaklı 10 binden fazla da program açıldı. Yetkililer bazı geleneksel bölümlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ve yeni teknolojilere uyum sağlanması gerektiğini savunuyor. Ama şimdi reformdan milyonlarca öğrenci etkileniyor. Benzer yapay zeka odaklı eğitim hamleleri birçok ülkede gündeme gelmeye başladı. Uzmanlara göre geleceğin iş dünyasında yapay zeka, veri bilimi ve dijital beceriler daha belirleyici olacak. Şimdi üniversiteler teknoloji alanlarına ağırlık verirken sanat ve beşeri bilimleri, bölümleri yani bilimler bölümleri.
0: Bilimler de var, bilimler
1: evet,
0: de var,
1: şimdi evet, bunlar geri plana atılmalı mı? Yani bu kadar teknoloji, yapay zeka öne çıkarken diğer taraflarda atıl kalınıyor mu?
0: Evet. Çin özetle demiş ki bana sanat falan gerekmiyor. Bana robot lazım, yapay zeka
1: çok
0: lazım.
1: Çok duygusuz değil mi bu?
0: Öyle yaklaşıyor. Yarın öbür gün şiir yazacak şair de bulamayabilirler belki.
1: Evet. Ama bu insan olmayı unutturur biraz sanki. Biraz korkutucu geldi bana.
0: Gerçi Çin ne yapıyorsa dikkatle ele almak lazım. O yönde de odaklanmak lazım, düşünmek lazım.
1: Hı-hı.
0: Şimdi yakında sizin üniversite sınavları bitti değil mi? Adaylar bölüm belirleyecekler.
1: Evet.
0: Artık yani ben buradan velilere de seslenmek istiyorum. Çok kritik bir aşamadayız. Şimdi 5 yıl sonrası ne olacağı belli değil gerçekten. Bugün çocuğun seçtiği bölüm 5 yıl sonra belki işsizlik garantili

0: bir bölüm olabilir.
1: Evet.
2: Yani şimdi idari bilimler mesela muhasebe vesaire, evrak tutmak, onlar mesela artık yapay zeka ile yapılıyor. Şimdi yapay zeka ya çiziyorsun, güzel bir resim çiziyor değil mi? Bana ressam gerekmiyor diyor. Yapay zeka tasarlıyor diyor. Ya da grafik tasarıma ihtiyaç kalmayacak. Evet. Yapay zeka tasarlayacak.
1: Tabii her şeyi tasarlıyor. Yani tarif ettiğiniz her şeyi size tasarlayıp gönderebiliyor yani, artık.
2: Reklam metin yazarlarına da gerek kalmayabilir. Ki bence o çok niş bir konu. Mutlaka olur da en azından kaba bir özet metin çıkartıyor yapay zeka. Ki bunu herkes de kullanıyor bence. Başladı artık. Bazen ben de yazılım mesela diyorum ki şunu dil bilgisi açısından düzelt diyorum. Gerçekten düzeltiyor.
1: Evet evet.
2: Yani
1: ya her şeye
2: gazetedeki editörden daha iyi düzeltiyor bazen. Öyle var bak, doğruya doğru. Bu açıdan da bakmak lazım. Yani bugün benden daha iyi yazan bir yapay zeka da olabilir. Çok daha güzel yorum yapan, değil mi? Espriler katan, reytingleri arttıran yapay zeka avatar şeyler de olabilir. Bilmiyorum. O yapaylıkta belki alışır mıyız? Çocuklar gerçi alıştı değil mi?
1: Evet.
2: Roblox evreninde yaşıyorlar. Özetle Çin'in yaptığı, mesela Kazakistan bunu da yapmış. Çok enteresan. Haberde belirtiyor. Kazakistan bu olayı hayat memat meselesi görüyor.
1: Evet.
2: O Kazakistan bile görüyor. İspanya, İngiltere vesaire eğitim sistemlerini değiştiriyor. Bizim de değiştirmemiz lazım. Yani biz bugün mesela atanamayan öğretmenleri konuşuyoruz ama Çin burada 12 bin tane bölümü kapatmış birden.
1: Evet.
2: Makası bir kesmiş. Yani gerçekten gerekli olan bölümler ve odaklanmamız lazım ne
1: gelecek
2: yazık ki.
1: Gelecek odaklı.
2: Değil mi? Hı hı. Niş olacak. Aa, ressama ihtiyacı yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
2: Ama işte onlar da nasıl olacak? Devletten ziyade özel üniversiteler olabilir. Ama o alanlar da küçüldüğü zaman o işleri yapanlar mesela daha güzel paralar kazanabilir. Mesela bir sürü eğitim fakültesi var değil mi? Hı hı. Bir sürü bilmiyorum yani avukatlar işsiz değil mi? İş bulamıyorlar. Birçok alanda bu var. Şimdi doktorların bile yerini almaya başladı. Mesela gidiyoruz, kan tahlilleri aldım, şeyi soruyorum değil mi? Yapay zeka soruyorum, hemen çıkartıyor. Şu anormal, şu şey değil mesela. Tabii ki doktorları yerini alamaz.
1: Tabii reçete edemez ama.
2: Nihayet şu olacak, yapay zekaları yöneten insanlar olacak. Bu insanların sayısı tabii ki azalacak, az olacak ve daha çok işsiz insan olacak. Kötü günler bekliyor. Evet. Çocukları, gençleri. Ben artık böyle Z kuşağını hiç eleştirmiyorum. Onlar çok talihsiz bir kuşak. Onlara çok daha acımasız günler bekliyor. Ne yazık ki.
1: Çok karamsar konuştunuz. Şimdi diğer konuya nasıl geçeceğim? Geçelim. Yanlış akaryakıt dolumunu konuşalım. Şimdi yanlış akaryakıt dolumu nedeniyle motoru zarar gören bir sürücü yaptığı başvuru sonucunda önemli bir hak kazanımı elde etti. Tüketici Hakem Heyeti motorun yerine benzin doldurulmasının ayıplı hizmet olduğuna hükmederek tüm masrafların akaryakıt istasyonu tarafından karşılanmasına karar verdi. Karar kapsamında araç hasarı, çekici ücreti, ikame araç gideri ve yanlış doldurulan yakıt bedeli olmak üzere toplam 64 bin TL üzerinde ödeme yapılacak. Uzmanlar benzer durumlarda sürücülerin servis raporları ve faturaları saklayıp aslında haklarını arayabileceklerini belirtiyorlar ki bu konuda tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Ayrıca mağduriyetin giderilmesi için kasko poliçesinin de kullanmadan istasyondan tazminat talep edileceği de vurgulanıyor. Sizce bu karar akaryakıt istasyonlarının dolum süreçlerinde daha dikkatli davranmasını sağlar mı?
2: Evet ama insanlık hali gerçekten çok büyük yoğunluk oluyor. Bir sürü araç geliyor. Bazen çok az pompacı çalıştırılıyor. 2-3 yeri birden bakıyor. O arada da yanlışlıklar yaşanıyor. Sürücüler için de çok büyük bir kabus. Evet. Yani dizel araca benzin koymak, benzin araca motorun yakıtı koymak falan felaket. Motor gidiyor gümbürtüye. Ki burada da 67 bin küsür lira bir masraf çıkartılmış.
1: Evet.
2: Bu emsal bir karar. Burada akaryakıt şirketleri mesela hemen her şeyi kabul etmek zorunda. Bu bir kişi hatası. İşlemsel hata. Tabii ki onun faturası da çalışandan çıkartılıyor ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Bu emsal karar. Ve bunu da bence şu anahtar. Yani hemen kasko şirketini aramaya gerek yok. Akaryakıt firmasıyla konuşun. Eğer karşılamıyorsa hemen tüketici heyetine başvurup kuruşu kuruşuna bütün zararları. Hatta bu haberde şey de var. O aracı kullanamadığı süre içerisinde taksi faturalarını almış, kiraladığı araçların faturasını almış, parasını geri almış. Benzini bile geri, onun bile parasını geri almış. Böyle bir durum var. Burada belki şu yapılabilir. Şimdi böyle akıllı sistemler var zaten mesela o pompayı koyduğu zaman mesela kabul etmiyor. Hı hı. O yaygınlaşabilir. Ve bu benzin kullanan bu pompaların falan ağızları da değişik şekiller olabilir. Mesela birisi üçgen olsun, birisi kare olsun değil mi?
1: Kodlu gibi olsunlar.
2: Yani gördüğü zaman olsun. Hatta şeye giremesin yani. Evet. Ama bazıları gerçekten böyle zorlu ayakta sokuyorlar.
1: Evet.
2: İnsan hatasına yazık ki oluyor.
1: Evet.
2: Onun için tavsiyem işte bana benzin koy deyip hemen markete gitmesinler.
1: Baksın bir.
2: Evet, pompacıya baksın ne koyuyor.
1: Gerekirse ikinciye söylesin.
2: Söyleyin. Ne olur ne olmaz.
1: Evet. Şimdi keneyi konuşalım. Bu yaza damgasını vurdu kene konusu. Gerçekten herkes de bir popüler yani. Instagram'da da herkes yok işte kene yani bizde bir korku var.
2: Ya, ufacık bir hayvan değil mi? Ufacık
1: evet,
2: bir hayvan.
1: Evet.
2: İnsanları şeye soktu. Korkuya soktu.
1: Evet.
2: Böyle şimdi, gönlümüzü açılamıyoruz böyle. Piknik yapmaya gidemiyoruz.
1: İnsan korkuyor. Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı da Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz yaz aylarında artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi taşıyabilen kenelerin vücuda tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Uzmanlar kenenin ince uçlu bir cımbızla veya eldiven kullanarak dikkatlice çıkarılmasını, ezilmemesini ve üzerine kolonya, alkol, benzeri maddeler dökülmemesini öneriyorlar. Kırsal alanlarda dönen yani kırsal alanlardan dönen kişilerin özellikle kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgelerin kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Kene çıkarıldıktan sonra ise 10 gün boyunca ateş, halsizlik ve benzeri belirtilerin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor. Şimdi kene kaynaklı hastalıklara karşı toplumda yeterli bilinç ve farkındalık var mı? Bu kenelerde çok küçük.
2: Değil mi?
1: Göremeyebilir miyiz?
2: O çıkartırken şimdi haberde diyor ki cımbızla dikkatli belli bir basın uygulayarak, kuvvet uygulayarak da çıkartmak lazım.
1: Evet.
2: Yani bunu şimdi bir daha önce ne açıklanmıştı bize? Kene yapıştığı zaman direkt doktora gidin diyorlardı değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi burada biraz şaşırdım. Yani kendiniz mi çıkartın diyor. Ya da bakacağız Kırım Kongo musun sen nesin
1: nereden
2: diye.
1: Nereden anlayabiliriz?
2: Nereden anlayabiliriz? Gerçekten büyük bir talihsizlik. Düşünsene pikniğe gidiyorsun, mangal yapıyorsun, bir kere ısırıyor.
1: Evet. Onu ki da insanın kendini topraklaması da gerekir. Hani değil o mi? Toprağa bir yan ayak bir basmak da gerekir ama o kene konusu olunca insan tabii.
2: Bazen bakıyor şey ya bu nedir falan diye çektiğin zaman gittin öldün. Allah korusun.
1: Allah korusun.
2: Şimdi bir de bu haberdeki detay şu. Tamam güzel başarıyla çıkarttın. Elle nasıl çıkartıyorlar bilmiyorum, merak ediyorum.
1: Evet.
2: Ama elle başarıyla çıkarttığından bile bu keneye Kırım Kongo o virüsü yayan keneye başka keneler de var çünkü elden de bulaşıyor. Öyle bir durum da var.
1: Evet.
2: Başarıyla çıkarsan bile el teması varsa oradan da bulaşabiliyor. Şimdi buradaki bunlar nasıl önlenebilir düşünüyorum. Eskiden tavuklar biliyorsunuz çiftliklerde değildi. Alanlarda dolaşırlardı.
1: Evet.
2: Tabii o zaman yumurta da pahalıydı, tavuk da pahalıydı. Ama etrafta bir tane kene bırakmazlardı.
1: Tabii.
2: Şimdi
1: o ekosistem mi bozuldu?
2: O ekosistem bozuldu. Kongo'dan geldi herhalde bunlar da. Niye ismi Kongo?
1: Bir de uçamaz ve zıplayamaz. Bunu da söyleyeyim. Yani uçan ve zıplayan böyle kara bir şey sizi ısırırsa o kene değil.
2: Pire o. Zıplayan pireydi değil mi?
1: Evet. Zıplayan pire olabilir. Başka böcek türevleri olabilir.
2: Şimdi yakında bizim böyle piknikte mangal yakan amcalarımız, dayılarımız böyle astronot kıyafetlere gidecek galiba. Öyle mangal yapacaklar. Durum oraya gidiyor. Bunu nasıl önerir? Şimdi
1: arıcılık kıyafetleri.
2: Keklik sanıldı biliyorsunuz. Geçen sene keklik sağlık dedik. Yaşasın keklikler hepsini öldürecek şey yapacak. Birisi de bir açıklama yaptı. Tam tersine dedi. Keklikleri o hayvanlar dedi kekliğe de yapışıyorlar dedi.
1: Evet.
2: O da bilimsel olarak tam net değil. Dikkat edeceğiz.
1: Dikkatli olalım yani. Evet.
2: Ya küçücük bir böcek neler yaratıyor ya.
1: Evet, bu
2: doğanın bence intikamı bu.
1: Evet, uğur böceği gibi de duruyor böyle bir hani uzaktan. Ama herhalde yani hiç yakından kene görmedim. Görmekte nasip olmasın diyelim. Diğer konumuza geçelim. Şimdi yaz sıcaklarının artmasıyla klima kullanımı yükseliyor biliyorsunuz. Uzmanlar düşük derece ayarlanan klimaların sanılanın aksine daha hızlı serinletmediğini ve elektrik tüketimini arttığını belirtiyor. Şimdi hep böyle 18 dereceyi ayarlı bırakırız ya. Cihazın daha uzun süre yüksek kapasitede çalışmasına neden oluyor. Bazı bu faturaları yükseltebiliyor. 18 derecede tutmak onu uzun süre. Şimdi enerji tasarrufu için ideal iç ortam sıcaklığının 23-26 derece arasında tutulması, inverter teknolojili cihazların tercih edilmesi ve düzenli bakım yapılması da öneriliyor. Vantilatörlerse daha düşük enerji tüketimleriyle ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şimdi yaz aylarında konfor mu daha önemli yoksa elektrik tasarrufu için bazı alışkanlıklardan vazgeçmek mi?
2: Evet. Şu uyarıyı bulalım. Şimdi devlet %50-55 oranında süspanse ediyor faturaları.
1: Evet.
2: Yani yarısından fazlasını yarısı ya da devlet ödüyor. Ama şimdi yeni kurala göre yılda toplam 4000 kilovat saati aşarsan 2027 yılında 1000 lira ödediğin fatura 2000 lira gelecek. Şimdi yağ sıcakları gelecek.
1: Evet.
2: İnsanlar bazıları yüklenecekler klimaya çok. Yani doğal. Ama ne yazık ki bazı insanlar fatura şoku yaşayacaklar. O yıllık normal kotayı aşmış olacaklar. Şimdi böyle ince bir durum var. Vantilatörler ne güzel. Tam böyle halk kahramanları değil mi?
1: Evet.
2: Ayda 140 lira 160 lira falan bir neye yakıyorlar.
1: Bir de teknoloji geliştikçe vantilatörler de gelişti.
2: Evet.
1: Sadece pervane değil artık böyle bir şey veriyor.
2: veriyorlar. Şimdi burada haberde diyorlar ki böyle 18 dereceye gelip böyle klimayı köklemeyin. Böyle hemen sıcak geliyor böyle 18'i alıp böyle sıcacık bir yer böyle Erzurum Ayası olsun istiyoruz ya, soğusun istiyoruz. Ama orada müthiş bir yüklenme oluyor. Aslında 18 derece şu. Klima oda sıcaklığı 18 dereceye getirebilmek için var gücüyle çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani oda bir kutup soğukluğu gibi bir şey. Şimdi normalde bir oda sıcaklığı 23-24 vesaire olması lazım. Dışarıyla içerideki hava sıcaklığı arasında 10 derece fark olacak diyor ama yani dışarıda 40 derece olduysa da içerisinde 30 derece olması o da zor bir durum. Bu inverted klimalar deniyor değil mi?
1: Evet.
2: Onlar da bence biraz pazarlama harikaları. Böyle tamam az enerji yakıyoruz diyorlar. Hı. Ama dikkatli olmak lazım.
1: Evet.
2: Çok böyle şey yaparsak, klimayı köklersek faturalar yükselecek.
1: Evet.
2: Burada şu olabilir. Perdeler mesela, güneş ışını mesela engelleyebiliriz. Güneş ışını ne kadar az engellersek o kadar iyi. Bir yeri soğutuyoruz, o odanın kapısını çok fazla açmamak lazım.
1: Hı hı.
2: Ve belli bir derecede kalsın. 22 mesela.
1: Evet.
2: Klimayı o 22 derece getirin, bekleyin. Böyle sürekli indir çıkart vesaire, aynı doğalgazdaki gibi bir durum.
1: Evet.
2: Fatura yükselir.
1: Sahilde şemsiye yasağını konuşacağız. Yeni bir karar var. Yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti bu karar. Güvenlik ve olası tahliyeleri kolaylaştırmak için yalnızca 10 yaş altı çocuğu olan ailelerle 65 yaş üstü ziyaretçilerin büyük şemsiye kullanmasına izin verildi bir biçte. Diğer tatilcilere de yasak getirildi. Ayrıca engelliler hariç plaja girişler yaklaşık 10 euro ücretli hale getirildi. Karara karşı çıkan turistler güneşten korunmanın zorlaşacağını ve uygulamanın sağlık riskleri oluşturabileceğini savunuyorlar. Yetkililerse geçmişte yaşanan yaygın ve tahliye sorunlarını hatırlatıyorlar. Yangın ve tahliye
2: evet.
1: sorunlarını. Düzenlemenin güvenlik amacı taşıdığını belirtiyorlar. Peki plaj güvenliği için böyle katı kurallar uygulanmalı mı yoksa turistlerin konforu daha ön planda mı tutulmalı?
2: Yani burası şimdi İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Punta Molentis plajı. Burası
1: evet.
2: dünya ünlü bir plaj.
1: Hı-hı.
2: Instagram'da da fenomen. Herkes gidiyor burada fotoğraf paylaşıyor. Denizin böyle bir sığ kısmı var. Bir de tam tersi böyle derin kısmı var. Çok ayrı güzel bir tabiatı olan iki denize sanki aynı anda giriyorsunuz gibi bir hava yaratan, öyle bir etki yaratan bir plaj.
1: Evet.
2: Hatta bu böyle planta gibi böyle parlıyor diyorlar ya. Kumlarını her giden oradan kum alıyormuş. Ve şimdi o da yasaklandı.
1: Bazı biliyorsunuz bazı yerlerden hani bir şey almak yasak
2: evet.
1: zaten. Orada
2: piramitlere gidip taş alınıyor
1: evet,
2: vesaire.
1: Hani.
2: O da yasak. Şimdi buradan da kum almak yasak. Havluyla girilmeyecek bu plaja. Bir.
1: Hı-hı.
2: Hasırlı bir şey girmeniz lazım. İkincisi çocuklar ya da 10 yaşından küçük çocuklarınız olacak ya da yaşlı bireyleriniz olacak ve onda da bir tane şemsiye açma hakkınız var. Bir de üzerine 10 euro para veriyorsunuz. bir dalga geçmişler. Yani üzerine para verip istakoz gibi yanmaya mı gideceğiz biz oraya?
1: Evet.
2: Oradan daha sonra acile gideriz. Güneş yanığı üzerinden tedavi olmak zorunda kalacağız deniyorlar. Hı hı. Ama burada bir yangın çıktı. Tahliye sorunu yaşandı. Çok muazzam bir kalabalık var. Ki zaten kontenjanla belli sayıda insanlar giriyor oraya. Hı hı. Atıyorum böyle bir saatte bir 500 kişi giriyor. Daha sonra onlar çıkıyor böyle metrobüs durağı gibi bir yer orası. Bizde de olması lazım. Kaputaş plajında da
1: evet.
2: Çok büyük bir yoğunluk oluyor. Öyle o yoğunluğu ayarlarsak insanlar giderler de keyif alır. Yoksa orada insan seli olduğu zaman oradan bir keyif de alınmıyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi bir İzmir'e gidelim. İzmir'in Urla ilçesinde kıyıya yakın görüldüğü iddia edilen köpek balığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar görüntülerden tür tespitinin zor olduğunu söylüyorlar. Ama Türkiye kıyılarında köpek balığı görülmesinin olağan dışı bir durum olmadığını da belirtiyorlar. Evet. Yani bu normal gibi algılanıyor. Aslında son yıllarda bu tür karşılaşmaların daha sık gündeme gelmesinde sosyal medya, drone ve cep telefonu kayıtlarının yaygınlaşması da önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Ayrıca deniz suyu sıcakları, işte av kaynaklarını, dağılımını ve çevresel değişimler de köpek balıklarının hareketlerini etkileyebiliyor. Uzmanlara göre asıl endişe kıyılara yaklaşmaları değil, birçok köpek balığı türünün aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle popülasyonların azalması diyor. Yani şimdi sizce köpek balıkları ile ilgili haberler gerçek bir risk olarak mı gösteriliyor, yoksa sosyal medyanın tepkisiyle büyüyen bir algı mı oluşuyor? İnsanlar korkmalı mı?
2: Gerçekten şimdi Urla İzmir'e gelmiş, canım boyoz mu çekmiş diyeceğim. Kötü bir ismi yapayım. Ama bir korku yaratacak. Düşünsene, denize yüzüyorsun, acaba altından ne geçiyor diye bir korku olacak. Bu korkular böyle pompalanıyor. Ama bilim insanları doğru söylemişler.
1: Bazı insanların deniz fobisi var ya. Evet. Hani nereden ne geleceğini bilmedikleri için.
2: Evet. Bir de Akdeniz'de artık böyle bir jungle olmaya başladı. Bu balon balıkları, aslan balığı vesaire. Köpek balıkları da geliyor. Evet. Ama bilim insanları bence doğruyu söylüyor. Bu cep telefonunun kullanmanın yaygınlaşmasıyla alakalı bir şey.
1: Şimdi bir de yapay zeka videoları yapıp paylaşıyorlar. Evet. Mesela gerçekçi gibi. Hemen soruyorlar. Yani yapay zeka mıdır bu?
2: Evet, öyle de bir dert çıktı artık. Tabii, değil mi? Evet. Sürekli yapacağız. Gerçi görüntüler gerçek. Ama bulanık çekildiği için türünü ben bulamadım diyor.
1: Evet.
2: Bu tamamen teknolojinin yaygınlaşması. Eskiden de bu köpek balıkları gelirdi ama şimdi elimizde bizim cep telefonu var. Daha çok seyahat ediyoruz ve o arada daha çok sıklıkla çekiyoruz.
1: Peki bu iklim krizinin de etkisi olabilir mi?
2: O tam net değil. Yani suyun ısınması derecelerine bağlı olabilir diyorlar ama tam bilimsel olarak netleşmedi o. Bu biraz da balıkların avlanma olayıyla alakalı. Şimdi normalde evet. Bu köpek balıkları çok açık denizlerde kıyıya gelmez. O balığın bol olduğu yerde toplanır. Ama o kadar hunharca, vahşice bir balık avcılığı yapılıyor ki. Hı-hı. Köpek balıkları herhalde balık bulamıyorlar ki bir oraya mı geliyorlar. Şimdi bir tane görüntü de büyük panik yaratıyor. Şimdi mesela biliyorsun Kızıldeniz'de, Mısır'da bir turist öyle köpek balığı yerken videosu çekildi.
1: Evet.
2: Dehşete kapıldık değil mi?
1: Çok uzun bir tarih değil. Tam hatırlamıyorum yılı ama.
2: Unutulduk. Ama bir yandan da açıklamıyor ki aslında köpek balıkları tehdit altında. Onların nesilleri tükeniyor. Şimdi üzülelim mi köpek balıklarına? Bilemiyorum. Bunların çoğu zaten insana saldırmıyorlar.
1: Evet.
2: O Jaws filmi var ya. Bir hayvan neslini tüketti. Evet. Spielberg bir film çekti. Bütün insanları o korkuyu pompaladı. Ha tabii beyaz büyük köpek balığını şey yapmıyorum tabii. Çok güzel hayvan demiyorum. Öyle bir tehdit de var ama yani bu şeye benziyor. Yani trafikte karşı karşıya geçerken araba çarpma oranı ne kadar yüksekse değil mi? Bu olay milyonda bir gibi bir şey ama piyango kimi vuracağı da belli olmaz.
1: Bir de bazı yerlerde dünyada, şimdi tam ülkeyi hatırlamıyorum ama kafesle suyun altına inip köpek balığı gözlemliyor insanlar.
2: Evet. Bazıları da böyle işte kan atıyorlar vesaire atıyorlar. Böyle bazı kazalar da, yaralamalar da o videoları çekmek için yapılanlardan kaynaklanıyor.
1: Evet. Yani. Şimdi koku almayı konuşacağız. Şimdi yeni bir araştırma var. Koku ve tat kaybının sanıldığından daha çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. Özellikle pandemiden sonra birçok insan koku duyusunu kaybettiğini de söylüyor. Mesela çalışmaya göre bu duyuların kaybı diyabet, felç ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklarda benzer düzeyde yaşam kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Araştırmacılar koku ve tat bozukluğu yaşayan kişilerde depresyon, sosyal geri çekilme ve günlük yaşamdan keyif alamama oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle yemek yemenin yalnızca bir ihtiyaç haline gelmesi hastaların psikolojik durumunu olumsuz etkileyebiliyor. Yani sadece zorunda olduğu için yemek gibi. Uzmanlar ayrıca duman veya gaz gibi tehlikeli algılayamamanın güvenlik riski oluşturduğunu da söylüyor. Evet. Mesela gaz kaçağı var, algılayamıyorsunuz. Bu bir risk, evet. Sizce koku kaybı ve tat kaybı toplumda yeterince ciddiye alınan bir sağlık sorunu mu?
2: Alınmıyor ve yeni araştırmalarda gösteriyor. Meğersem çok önemliymiş.
1: Evet.
2: Yani diyabeti arttırıyor. Bir sürü sağlık sorunu neden oluyor. Ayrıca hafif alıyorsun ama gaz açık kalmış. Kokuyu almıyorsun.
1: Evet.
2: Rahmetli oldun değil mi?
1: Allah korusun.
2: Yanına çıkıyor, almıyorsun. Pandemiyle beraber biliyorsun koku alma duyusunu kaybeden bir sürü insan oldu. Bu çeşitli faktörler var. Sinüzitten kaynaklanıyor vesaire. Ama önemli bu konuda da eğer koku alma duyunuzda bir sorun varsa gidin bunu tedavisini yapın. Yani umursamazlık olmaz. Hı hı. Bu hayat kalitenizi düşürüyor. Yani yediğiniz yemeğin kokusunu güzel alamıyorsunuz değil mi? Güzel bir parfüm kokusunu alamıyorsunuz ya da az oranda
1: alıyorsunuz. Ben bir yerde okumuştum. Koku almadığınızda elma ve patatesin yani tadı aynıymış aslında. Mesela koku almazsanız gibi yani bir yerde okumuştum. Bilimsel bir araştırma.
2: Ama şu var. Tat alma duyusunu etkiliyor. Koku yarı yarıya etkileyen bir şey. Tat alma duygusunu da etkileyen bir şey.
1: Evet.
2: Hayat kalitesi düşüyor. Demek ki başka sorunları da yaratıyormuş. Depresyona da sokuyormuş. Gizli tehlike.
1: Evet, şimdi bir terapiyi konuşacağız. Yeni bir çalışma. Tek dozluk FGF 21 tabanlı bir tedavi var. Yaşlı farelerin yaşam süresini %20'den fazla uzattığı ortaya koydu. Bir çalışma yapıldı. İspanya'daki araştırmacılar bu yöntemi sadece ömrü uzatmakla kalmayıp organ yaşlanmasını da yavaşlattığını ve metabolik sağlığı iyileştirdiğini belirtiyor. Şimdi deneylerde fareler üzerine bir deney yapılıyor. Deneylerde kilo kontrolü, insülin duyarlılığı ve enerji üretimi gibi birçok biyolojik göstergelerde iyileşme gözlemleniyor. Ayrıca hafıza ve fiziksel performans gibi alanlarda da belirgin iyileşmeler kaydediliyor. Uzmanlar bunun insanlarda uygulanabilmesi için klinik deneylerin kritik olduğunu ve sonuçların henüz kesinleşmediğini vurguluyorlar. Sizce bu tür gen terapileri gelecekte insan ömrünü gerçekten uzatabilir mi? Yoksa etik ve biyolojik sınırlar buna engel olur mu? Diyoruz ya hani 2030'dan sonra kimse yaşlanmayacak. Acaba bu deney de bu konuya mı çıkıyor acaba?
2: Yani bir başa dönerek Jeff Bezos niye Ay'a yerleşelim diyor. Planları var demek ki biliyorlar. Putin de değil mi? Çin devlet başkanı da bir ara konuşmuşlardı.
1: Evet.
2: Rusya'da da var bu konuda. Gerçekten dünyada bu uzun yaşamak üzerine büyük çalışmalar var, büyük gelişmeler var. Bu da muazzam bir gelişme. Bu FGF21 gen terapisi deniyor. Hı. Hücredeki mitokondrinin işlevini güçlendiriyor. Bu mitokondri enerjiyi arttıran, hücrenin çalışmasını daha çok arttıran bir şey bu. Hı hı. Ve muazzam bir sonuç elde edilmiş. Laboratuvardaki farelerle bu gen terapisi yapılan fareler %20 yaşlanmanın önüne geçilmiş. Karaciğerleri mesela çok güzel çalışmaya başlamış. Hatta hafızası gelişmiş. Yaşlı fareye, gen terapisi uygulanan yaşlı farenin hafızası genç fareye yakın olmuş.
1: Evet, çok mucize yani, bir çalışma gibi.
2: Hem metabolizma hızlanıyor, hem organlar gençleşiyor. Yaşlanmayı durdur, geçtin, gençleştiriyor bir de. Hı hı. Muazzam bir gelişme bu. Yani laboratuvardaki fareler insanlığından daha şanslı şu anda. Ama bunun tabii insan deneyleri lazım.
1: Tabii.
2: Böyle birçok deney oluyor. Farelerde şunu yaptık, harika sonuç elde ettik ama insanlar uygulanınca olmuyor ne yazık ki. Eğer insanlarda da başarılı olursa, şimdi önümüzdeki bu deney yapılacak, devrim niteliğinde bir çalışma, o zaman herhalde emeklilik yaşı 90'a çıkar.
1: Öyle mi dersiniz?
2: Bence yaşlılık vergisi bile gelebilir. Yani insan ömrü 130-140 olsun, ekonomik sistemler bunu karşılayamaz. Hı-hı. Yaşlılık vergisi olur. 75'e kadar normal yaşarsın.
1: Emeklilik.
2: 75'ten sonra daha fazla yaşamak istiyorsan yaşlılık vergisi ödeyeceksin. Sonra bu sana gen terapisini yapacaklar.
1: Diyorsunuz.
2: 8 milyar insanı düşünsene. Otomatikman hepsinin yaşam ömrünü 50 yıl daha uzatın düşün.
1: Çok.
2: Doğum oranları da artar. 10 milyar oluruz falan vesaire.
1: Dengeler iyice karışır.
2: Yani bu kadar çalışıyorlarsa zenginler bunu kolay kolay sade vatandaşla paylaşmaz diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi o zaman Norveç milli takımını konuşalım. Çünkü 32 yıl arayla yaşanan ilginç bir tesadüf var. Futbol dünyasının da dikkatini çekti. 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Elfie Haaland, Goran Sørloth ve Erik Thorstvedt'in oğulları 2026 Dünya Kupası'nda aynı turnuvada Norveç formasıyla sahaya çıktılar. Babalar ve oğullarını görüyoruz.
2: Çok enteresan.
1: Evet, şimdi ayrıca Arjantin kadrosunda da benzer bir hikaye yaşandı. Baba oğul futbolcular aynı turnuva mirasını farklı jenerasyonlarda sürdürdüler. Bu durum futbolun kuşaklar arası devam eden nadir ve duygusal hikayelerinden biri olarak da öne çıktı. Şimdi sizce futbol tarihindeki bu tür baba oğul aynı turnuva hikayeleri nereye evriliyor? Yani bu çok aslında güzel baba ve oğul için.
2: NBA'de de tartışılıyor bu. Artık NBA'deki elit basketbolcuların çoğunun babası basketbolcu. Daha önce NBA'de oynanmış. Hı hı. Bu babadan oğula geçen meslek durumu var ya, evet. Bunun gerçeğini görüyoruz.
1: Sanki yapay zeka ile değiştirilmiş gibi duruyor.
2: Evet. Tam böyle bir çok enteresan 94'teki Amerika'daki Dünya Kupası'nda oynayan 3 babanın oğlu, hı hı, Haaland, Sørloth vesaire aynı Dünya Kupası'nda ve Amerika'da oynuyorlar. Ve Norveç daha önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştı. Kolay kolay katılamıyor.
1: Evet.
2: Muazzam bir aslantı. Böyle babalar oğullar Dünya Kupası, böyle romantik bir film şeyi gibi geliyor değil mi?
1: Evet. Film şimdi, yapılır mı bu kişilerin filmi?
2: Olabilir. Yani tabii Norveç'in alacağı duruma bağlı. Haaland çok iyi. Kaç gol attı ya? 2-3 golü geçti galiba. Norveç de çok iyi gidiyor Dünya Kupası'nda bu arada. Tabii Messi de bu arada. Messi'den de bahsetmek lazım.
1: Tabii. Yani
2: 39 yaşında neler yaptı değil mi?
1: Evet.
2: Hat-trick yaptı. Son maçta 2 gol daha attı. Arjantin'e tam böyle Messi koyan bir takım oyunu oynuyor. Ama Arjantin karşısında daha büyük rakipler çıkmadı. Bilmiyorum. Bu arada Dünya Kupası olunca kendim tutamıyorum. Bir sürü yorumlar diyoruz.
1: Evet.
2: Bu habere gelecek olursak, bu bence bir futbolcu babanın güzel bir futbolcu yetiştirmiş olması. Değil, hı-hı, mi? Yani bizde böyle babalardan miras ne kalıyor? Yani kuru bir takım taraftarlığı oluyor ya da borçlar kalıyor değil mi vesaire. Burada meslek, bir saltanatlık var bence. Haaland'ın burada ne örneği var? Mesela İtalya'da vardı. Bazı futbolcular gerçekten var. Dünyada öyle örnekler var. Hı hı. Daha da artacak gibi bu. NBA'de de daha çok yaşanıyor.
1: Evet. Şimdi Taylor Swift'i konuşalım. 2 milyar dolarlık servete ulaştı çünkü. Müzik tarihinin en zengin kadın sanatçısı olmuş oldu böylece. Forbes tahminlerine göre bu rekor seviyesindeki servetin en büyük kaynağı dünya çapında büyük başarılar elde eden The Eras Tour oldu. 149 konserlik bir turne 2 milyar doların üzerinde gelir sağladı. Konser filmi ve yayın hakları da kazancı arttırdı. Swift'in eski albümlerini yeniden kaydetmesi ve müzik kataloğunun geri satın alması da servetin büyümesinde kritik rol oynuyor. Sizce günümüzde aslında bir müzisyeni milyarder yapan şey daha çok yetenek mi, yoksa doğru yönetilen bir marka stratejisi gibi mi?
2: Doğru yönetilen marka stratejisi bence. Bu arada bir önceki haberde İtalyan futbolcu Maldini, hı hı, onun dedesi, babası ve kendisi 3 kuşak futbolcular.
1: 3 kuşak, evet. 4. kuşak da olur o zaman.
2: Olur mutlaka. Şimdi Taylor Swift'e gelirsek, o çok bence kutlamak lazım. Böyle, evet, krem çıkartayım, jel satayım, makyaj malzemesi satarak bu parayı elde etmedi.
1: Evet.
2: Tamamen müziğinin ekmeğini yedi diyebiliriz. Ama şöyle kurnazca bir şey yaptı. Eski albümlerini tekrardan Taylor Version diye tekrardan sundu. Isıtıp sundu. Bir yani küçük değişiklik yaptı.
1: Evet.
2: Orada bir esnaf stratejisi yapmış bence kurnazlı. Master kayıtlarını da aldı. Hı hı. Ve Taylor Swift'in hayran kitlesi çok organize, böyle bir ordu gibi kitle.
1: Evet.
2: Onu takip ediyor, şey yapıyor. Ve bu The Eras Tour 149 tane kapalı gişe konser, muazzam. Oradan elde ettiği bir para var. 2 milyar dolara ulaştı bu. Hı hı. Telif haklarına sahip çıkarsan, eski daha önce yapımcılarla yaptığın anlaşmaları feshedersen ya o eski haklarını da alırsan, artık ben dünya starıyım, eski şeylerin de telif hakkını da aldı. Burada güzel bir şey yapmış, bir marka yönetimi ve albümlerini bir şey yapmış, stratejik olarak kullanmış. Çünkü bu stream platformlar var, onları da satıyorlar. Oradan çok güzel paralar elde ediyor. Hı hı. Yani kendi yaptığı işi korumuş ve ondan büyük kar elde etmiş. Kutlamak lazım.
1: Şimdi gelelim Mevlüt Bey son haberimize. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan saklı koylar arasında öne çıkan 8 tane rota var. Onları hemen hızlıca söyleyelim. Suluada, Kalem Adası, Kirlik Koyu, Gideros Koyu, Akvaryum Koyu, Bencik Koyu, Sarsala Koyu ve Sazak Koyu. Şimdi bu koylar Turkuaz Denizi, Beyaz Kumları ve büyük ölçüde çok güzel doğalarıyla Türkiye'nin gizli cennetleri olarak öne çıkıyor. Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyılarında yayılan bu rotalar kalabalıklardan uzak, sakin tatil arayanlar için alternatif de oluşturabiliyor. Şimdi bir kısım teknelerle ya da zorlu yollarla ulaşılabildiği için bir kısmına doğal yapısını büyük ölçüde koruyor bu kesimler. Ama Suluada ve Kalem Adası Maldivler benzeri görüntüleriyle en çok dikkat çeken noktalar arasında aslında. Şimdi bu bölgelerin çoğunun koruma

0: altında olduğu için de ziyaretçilerin doğaya zarar vermeden hareket etmeleri özellikle vurgulanıyor. Peki Türkiye'nin bu saklı koyları turizmin artmasıyla birlikte doğallığını koruyabilecek mi?
1: Aslında bu haberi yaparken iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, değil mi?
0: Duyurarak değil onları.
1: Ne yazık ki işte Salda örneğinde olduğu gibi bir yer fenomen olduğu zaman, Instagram'da yayıldığı zaman, sosyal medyada yayıldığı zaman bir insan akını oluyor. Herkes gelip oraya, yüzmeyen insanlar bile gelip mesela fotoğraf çekip dönecek bence.
0: Evet. O turlar da düzenleniyor.
1: Evet, yapılıyor. Şu açıdan bakarsak Türkiye gerçekten cennet. Yani yurt dışına çıkanlar görüyordur. Bu İtalya'ya, Yunanistan'a vesaire gidiyorsunuz ya, oradaki arkeolojik kalıntılar, eserler Türkiye'nin çeyreği bile etmez. Yani Yunan medeniyetinin bütün mirası mesela bizim Anadolu topraklarında. Roma medeniyetinin bütün mirası bizim Anadolu topraklarımızda. Tarihimiz muazzam ve böyle cennet koylarımız var ama ne yazık ki kirletiyoruz.
0: Evet.
1: İyi bakmıyoruz. Böyle mafyatik işletmeler var. Kazık fiyatlar değil mi? Yüksek fiyat, fahiş fiyatlar uyguluyorlar. İnsan kalabalığı oluyor. İnsanlar yedikleri içtikleri çöpleri bırakıyorlar. Hunharca kirletiyoruz.
0: Evet.
1: Böyle olunca da turizm geliri azalıyor. Bu cennet koyları sahip çıkamıyoruz. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Bunlar bizim hazinemiz. Gelecek kuşaklar için hazine. Ve gerçekten Türkiye'ye yeter bize. Yeter ki güzel kullanalım.
0: Evet. Bu da sezon finalimizin son haberi olmuş oldu. Böyle tatile giderken en güzel 8 bölgeyle tamamlamış oluyoruz. Mehmet Bey, tüm sezon boyunca değerli yorumlarınız, kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben Ayşe Hanım teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyicilerimize de ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.
0: Ve değerli izleyenler, Akılda Kalanların sezon finali bölümünü bu güzel bölgelerle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle yeni sezonda. Hoşçakalın.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: durum ya, ne yapmış topaya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yakıt alacağız yine, yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
11: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem dedince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hoş evet, bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyiyim. Sizler iyisiniz.
0: Evet.
2: Teşekkürler.
0: Çok iyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek?
3: Senden başlayalım. Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
0: Ne şey, konusu tamamen MIT ajanlık ya yani,
3: istihbarat üstüne.
0: Herhangi bir istihbarat şeyi değil, değil mi?
3: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz. İstihbarat
0: ekip üstüne. Çok iyi. Engin Altan Düzyatan,
3: Yavuz Bingöl, ondan sonra
0: Yalçın
3: Hafızoğlu başrollerde. Onlar biz bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev

0: yapıyoruz. Karşımızda
1: ben varım.
0: canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
2: Daha önce de siz ikinizi konuk etmişsiniz.
0: Evet, yani biz
2: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyorduk.
0: Ankara'da evet, birlikte beraber bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
2: Ya şimdi film oldu.
0: Evet, şimdi evet. Engin Altandüz Yatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz oldu, evet. Konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet etti kendisiyle.
2: Çok güzel.
0: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
1: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğum zaman asıl beni heyecanlandıran, hepimizin malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
2: Evet.
1: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
2: Öyle mi?
1: Yani gerçekten. Asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi, herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
0: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, savunma sanayinin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii diziyle.
3: Çekimler başladı mı?
4: Evet evet başladı. Bir ay oldu.
1: 21,
4: İstanbul'da mı?
1: 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimiz oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
2: Evet, Melis senin rolün.
3: Zohar galiba
4: evet.
3: Değil mi?
4: Evet, ben Zohar karakterindeyim yani. Ve fazlasıyla kötü bir insanım. Biraz Orta Doğu'da işleri karıştıran aslında işte çok fazla...
2: Bu iki beyefendi seni öldürmeye mi çalışıyorlar, yakalamaya mı çalışıyorlar?
0: Aslında ikisi birlikteler gibi.
4: Barış arkadaşım beni yakalamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Biz de
1: beraber iş yapıyoruz.
4: İş yapıyoruz.
1: Zaten mizampajdan anlaşılacağı üzere o biraz daha Türk ve ben biraz daha kaderimizde, talihimizde bu var abi.
2: Melis'in kötü. De bir Orta Doğu güzelliği var.
1: Evet.
4: Tamam. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Yani karakter çok girintili, her tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
2: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin. Yapacak bir şey yok. Siz oyuncusunuz.
4: O taraf işte çok heyecanlandırdı. Ve bence çok heyecanlıyız. Yani görüntüler çok iyi. Çok iyi çekiyoruz. Hani
0: evet,
4: herkes
0: bitmiş.
4: Çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve...
2: Sen nasıl dahil oldun?
3: Maşallah.
4: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Zuhal karakteri için görüştük.
2: Ne güzel.
4: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
3: Eğitim aldınız mı? Atış eğitimi?
0: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağına gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
2: Peki böyle. O heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel normal silahlar
0: silah.
2: Da vardı.
0: Normal silah.
4: Normal silah.
0: Evet, gerçek silahlar.
4: Evet,
0: gerçek silahlar geliyor tabii ki boş olarak geliyor ama evet. Yani oyunculuğun vermiş olduğu heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki tamam. Bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı. Örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu. Ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi. Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
3: Aksiyon bolca var, peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
4: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
0: Evet, gerilim hanımefendi de.
4: Gerilim benim tarafta.
3: Nasıl geçiyor o çatışma sahneleri?
1: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Sikorsky vardı.
4: Evet.
1: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
2: Kullandım değil mi?
1: Hayır abi. Yani
2: ben onu da öğretiyorlar mı dedim yani.
1: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var. Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi. Şöyle oldu. Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu toprağa, börtü böceğe sana tarif edemem.
4: Eyvah.
1: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
4: İkinci sezon olursa hani garanti olsun arkadaşlar.
0: Ölmesin.
2: Ben de karakteri... olduğunu benim şu anda hemen aklıma geldi. Arkadaş Rambo'yu seyretmiş. O suyun içinden çıkıp o Skorsky'yi indirdiği an var
1: öyle
2: ya.
1: Öyle zannediyor.
2: Bir anda öyle, ki,
1: ama o iş öyle. Hiç değil. Öyle büyük iddialarım yok. Kaçarak ikinci sezonu garantilemek istedim. Tamamen duygusu aldı benimki abi.
2: Çok güzel. Ya.
1: Ve çekim durduğu zaman kucağımdan bir avuç toprak çıkardım. Yani ve gerçekten Barış'ın az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, tabii.
1: Burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç, yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak çok da iyi bilirsiniz. Bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta evet. Bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve tabii. Her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var. Evet,
3: evet. Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi oyunculuktan? Kor evet. Şefliği var, piyano var, keman var. Bir
4: evet,
3: şey var.
4: Ben evet çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koru bölümü.
2: Halen mi okuyorsun?
4: Yok.
0: Okudum.
4: Yıllar oldu tabii ki.
2: Hangi konservatuar?
4: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir, şimdi ikisini birlikte yürütüyorum yani, müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
2: İlk işin neydi, pardon ben?
4: Dizi sektörü, teşkilat.
2: Dizi, film fark etmez.
4: Teşkilatla başladım.
2: İlk teşkilatla
4: evet,
2: başladım.
4: Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım.
3: Süper. Zafer Algöz'le de oynadım, partner oldun.
4: Evet, Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. Bir tane küçük oğlum var, Fındık Prens, köpüşüm. Onunla
3: senin
4: birlikte.
3: Kendi köpeğindi değil
4: evet,
3: mi?
4: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani.

0: fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman. Ya çok basit bir şeymiş gibi. Ondan sonra o konservatuar binasına girdikten sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
1: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
0: İlk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey tamam ses var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemanı İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemanı işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemanı elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Ankara'da hep kurumlardaydım.
1: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti, anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
2: söylediler.
1: Aldılar beni kolumdan tuttular. İşte birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Ya bir şey bekliyorum yani.
2: Öyle değil.
0: Yani öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuar okumak.
1: Evet kesinlikle.
2: Kesinlikle.
0: İş yani ciddi bir mesele.
3: Aynen. Hazır hissediyor musun artık yoksa?
0: Hadi. Ben, tamam. Ününü peut apprivoiser et c'est bien aimé qu'à la belle celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais de souffrir la parle bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère il n'y a rien dit mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Bu kadar söyledim onu. Çok teşekkür ederim.
3: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
2: Ayrıca da yani. Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
1: Geçen konuk etinize konuştuk bol bol. Oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız.
2: Bizim dostluğumuz, aile dostluğumuz. Hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
4: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın Karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a.

0: Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra kara gözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. Böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi, kara gözlerimi sen takar mısın diye. O esnada kara gözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı... yani evet. Hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok yani enteresan.
1: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
0: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet. 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
1: yurt dışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
0: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
2: Hacivat'la Karagöz'e benziyorsunuz da.
1: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
2: Bence Hacivat, Karagöz.
1: Ben Hacivat'ım. O Karagöz. O daha kaba saba değil mi? Çünkü yani
0: teşekkür ederim.
1: İnsanın arkadaşından da bu.
2: Atışmaya başladılar.
1: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
2: Hakan sen çocuk var, evlisin değil mi?
0: Evet ben evliyim, iki çocuğum var.
2: Neden girdin bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
0: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
2: Tamam vermeyeyim.
0: Ama çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
3: İnanılmaz güzel.
0: Muhteşem. Yetenekli, bahtı açık olsun, hep iyi insanlar karşısına çıksın.
1: Amin.
0: Hikaye o kadar iyi ki bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır. Hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez. Bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya. Bir an, bir tevafuk dediğimiz hikaye, tesadüften daha ileride bir hikayesi, bir nasibi vardır ya.
1: Evet.
0: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum ben.
3: Doğru.
0: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncuları açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor. Ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
1: Kesinlikle.
0: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorskilerden, Ejderlerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
3: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
0: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
3: Evet. İnşallah.
2: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen.
0: Ben abisi.
2: Abisi. Ablası ne?
0: O benim abisi. Özür dilerim. O benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
2: Kız kardeşin.
0: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
3: Evet.
0: Savunma bakanımız. Benim telefonum da öyle kayıtlı. Savunma bakanı diye kayıtlı. Şimdi Viyanel'deler. Ankara ayağında Viyanel'in. Ve ben ayrıca heyecanlı ve mutluyum. Gizem kaptan oldu bu ayakta. İşte çekimler dolayısıyla ben buradayım ve fakat bir gün onu gidip izlemek istiyorum. Maçlardan birine setimin olmadığı gün onu gidip izleyeceğim. Kaptanken, pazubandı taşırken onu sahada görmeyi çok istiyorum yani. Bizim için çok önemli. Yani Türk bayrağını dalgalandırabilmek ve onu temsil edebilmek.
1: Evet.
0: Bursa'nın çok yakınında kız kardeşin, ya canının bir parçası olunca ben içimdeki duyguları doğru
2: Hakan,
0: ifade ediyorum.
2: Bir de şeyden yakalamak istiyorum. Şimdi genelde hep şey konuşulur. Gene konuşulmaz da sen çok az örneklerden birisin. İşte bilmem işte Arda'nın kız arkadaşı, kız kardeşi. Hı hı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şudu budu. Hep böyle erkek ve futbol takımları üzerinden. Hı hı. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen, hı hı, oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
0: Evet. Evet, evet tabii ki.
2: Ve voleybol.
0: Evet.
2: Nasıl bir duygu bu?
0: Ya şöyle.
2: Böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
0: Abi bir şey. Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
2: Evet.
0: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sanat hayatıma başlayarak oradan buralara kadar getirdik mevzuyu.
2: Gizem rahat mıydı?
0: Gizem biraz daha o önünde bir örnek. Ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
3: Ya.
0: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim anneme. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
2: Tahmin ediyorum.
0: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz de
2: evet.
0: Sen. Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. O Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı. Yani
1: çok iyi.
0: Çok affedersiniz okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammülü yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani çocukluktan onun nezdinde beri bütün milli takımla, evet, bütün evet, filenin sultanlarıyla onlar bizim gerçekten gururumuz.
1: Kesinlikle.
0: Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar. Yani o yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
2: Aynen öyle.
0: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden evet, hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama oh be gurur, iyi ki kız kardeşim var diyorum.
2: Ne güzel, harikasın.
3: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
0: Tabii hiç akşam eve girmezdi. Hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin.
2: Rahmet.
0: Filesi vardı. Akşam parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
3: Hiç durmadan.
0: Hiç durmadan. 2-2.5 saat enteresan işte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı lisansı çıktıktan
3: birlikte
0: sonra.
3: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmak?
0: Ben basketbolla ilgilendim. Ve fakat herhalde o gençlik şeyi tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
2: Allah Allah.
0: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yoluma devam.
2: Dediler mi aç kalırsın?
0: Çok, oho.
1: Hatta ilk cümle zaten.
0: Yani hatta şöyle, yani çok acayip yer.

0: Ellere geldi. Konu aile içerisinde. Olmaz falan oldular yani. Öyle ya. Ben kendisin kafamı kendim yapmış olayım falan. Ama
1: ya Hakan ya.
0: Çok güzel. Ama bir yerde şöyle bir şey var. Bir şeye inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
2: Bilirim.
0: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye ve de ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen
2: sonra da
0: sanatçı olmuşsun.
2: Her bir adam yaratmak temsiline geldi.
0: Ve annem her oyuna gelip izledi ve her oyunu.
1: Ama çok güzel.
0: Benim annem ve babam engelli biliyorsunuz belki.
3: Hayır.
0: Evet, annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
3: Ne diyorsun?
0: Tabii tabii. Babam da yüksek ateşten dolayı. O ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum. Belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları, mutluluğu için,
2: huzuru için
0: bir şey olması gerekiyordu. Biz de annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
1: bence
0: düşünüyorum.
1: Bence programın ne kadar başarılı iki tane evlatları var.
0: Evet.
1: Gurur duyuyorlardı.
0: Sağ olun.
3: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
0: Gizem'in boyu 1.70 abi.
3: 1.70 değil mi? Hı. Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani 1.70?
0: Onun mevkisi o.
3: Tamam onu kaldı biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
0: Hayır, o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
3: Ben
0: yani
3: sana bir şey söyleyeyim, Azim denen hikaye budur. İşte
0: aynen abi.
3: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor. Diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara, zaten milli takımda da öyle oynuyor.
0: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
3: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına topunu özellikle eli değse ben şaşkınlık içine oraya vuracağını nereden tam o hızı düşünemiyorum yani.
0: Evet.
3: Ya karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar diye düşünüyorum.
0: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor o kadar.
1: Maşallah.
0: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
3: Lütfen.
0: Babam yağmur çamur demedi, Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu,
2: evet.
0: Ailesi, destek yani baba sevgisi, anne sevgisi bu çok önemli. Yani buradan ebeveynleri, hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
3: yapamazsın,
0: önemli.
3: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, evet. Sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
0: Evet. Ve babam yani söylüyorum engelli olmasına rağmen deplasman, evde yani hiçbir maçı antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
2: Ne güzel.
0: Yani bu başarının bizi altında çok büyük pay sahibi babamdı.
1: Selam olsun buradan onlara.
0: Evet.
1: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
0: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Ben yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
2: Gençlik, tam Karagöz. Saba saba.
0: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım. Mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
3: Ne güzel. Melis, senin sporla alakan var mı?
1: Hiç yok efendim.
2: Hiç yok.
3: İzleyici olarak da mı yok?
1: Hiç yok.
3: Hiçbir yani, spor dalıydı.
1: Evet, zaten şey, bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlardı. İşte o voleybol.
3: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması.
1: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanla izliyorlar, yanlarına gittim falan ama
3: o kadar.
2: Şey, ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabiyle ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii tabii.
0: Bu nasıl şey ya? Evet, bana inat
2: sırf
0: için
2: o,
0: abi.
2: Sırf ona inat
0: yani
2: olsun.
0: Yani saydesem kalecisini bilmez Tafarel der. Anlatabiliyor muyum? Sırf bana inat güttü.
3: Frekansı de kalmış.
2: Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da bu böyle. Yurt dışına seyahat ettiğimiz zaman da bir gösteriye gittiğimiz zaman da bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı olduğu sahnede. Yani hiç beklemediğim, daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle o oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığım şeyler de var tabii yani.
3: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor? Ben tekrar, şu an, yani bir adam yaratmak durdu mu artık yoksa tekrar
0: yok,
3: başlayacak
0: mı? Yok oynamıyoruz abi maalesef.
3: Kestiniz.
0: Evet abi. O vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye müzikalinde oynuyorum. Şehir tiyatrosunda.
1: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
0: Evet aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli güzel bir iş oldu.
3: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep.
0: Evet abi.
3: Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Önüne denk gelmiyordur ya.
0: Yok şöyle öyle denk gelmiyor. Evet yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek
3: güçlü.
0: İçin
3: evet.
0: Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. Çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikayeye bir parça olarak,
2: bir bütün,
0: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
3: Melis, senin hayalin gelecekte müzikte mi kariyer yapmak yoksa oyunculukta mı? İkisi de mi?
1: Aslında ikisini birlikte yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını biraz müzik kısmını işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire onlar biraz bekliyor ama ne olacak hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşıyoruz. Sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise yani ileride çok isterim ki ben Leyla Gencer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
2: Sayın Cemalettin Kömürcü.
4: İnşallah.
3: İnşallah.
4: Barış, senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir iş.
2: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener ile biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse artık, metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı, orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
3: Bir öyle. Adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
2: Hüsrev'i Hakan.
3: O da çok ağır bir karakter.

0: Ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
1: Evet, o da çok güzel bir proje.
0: Evet.
2: Çok güzel bir işte, ellerinize evet.
1: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
3: Yok yine.
1: Orada yine erkek mi?
3: Erkek oynuyor. Tamam.
0: Erkek oynuyor.
3: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında yani tabii ki bir adam yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısaküre'ye bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka o başka. Yazsam oynar mısın der, o da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından çok beğenilir Tohum ama halk beğenmez. Ve Muhsin Ertuğrul sahneden Tohum'un daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten ruh çilemin destanıdır diye bahseder bir adam yaratmaktan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler. Adı Rohan'dı galiba şu anda hatırladığım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk gelir. İşte kül tablasında biriken onlarca izmarit. Şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer. Diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini Taşbila dinler ve uzun süre dinler, saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner Muhsin Ertuğrul ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratında Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan işte Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu. Yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar. Ve oyunun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler. Şah eser. Yani bu küçük bir anekdot ve benim çok sevdiğim
4: çok güzel
3: anekdotlardan
4: biri. Anlatırken tüyler diken diken oldu yani.
3: Bir adam yaratmanın
1: muhteşem.
3: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
1: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de vallahi çok iyi hakimsiniz.
3: Yani konuya. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
0: Böyle bir cümle yok.
3: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
0: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
3: Yani
0: kesinlikle.
3: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergerac'ın yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, Herkes sıraya girerdi. Ben

0: Müslüman olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
1: Harika. Bu arada ödül de aldın değil mi,
0: evet,
1: o rolle?
0: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldım.
2: Güzel bağladın.
1: Ondan sonraki yıl.
3: Ondan sonra iki yıl.
2: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki seviyorum.
2: Tabii ki diye.
1: Çok güzel hediyelerimiz var.
2: Evet.
1: Şöyle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
2: O da güzelmiş ya.
3: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olur.
1: Beşiktaş canım benim.
2: Evet, güle güle.
3: Harika.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Yani sabah uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
2: Tamam.
3: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
2: Neyse, Hakan'ı ben Hakancıyım. Hakan'ım seni biliyorsunuz değil mi? Bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
1: Öyle
2: evet.
1: Mi?
2: Evet.
3: Aa,
2: öyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı.
1: Ay, sen çok tatlı.
0: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hinton kupasına kadar bildiğim için biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
3: Neyse ki Allah'tan ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Tek söyleyemedikleri bu. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Harika.
1: Efendim bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
3: Tabii ki.
1: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
2: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Ben bayağı bir beni sarstı yani. Herkesin. Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızı. Mekanın cennet olsun.
2: Tamam. Evet, 35 yaş.
1: 35 evet. Yaşında. Benden
2: her yaşın
1: ya.
2: Ölümü ve acıdır ama 35
3: sonraki
2: yaş.
3: Gün olması ayrıca
1: onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur. Amin.
2: Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun.
3: Teşekkür
2: başarılar.
3: Ederiz.
1: Çok
3: iyi,
1: teşekkür ederiz.
0: İyi ki,
1: evet, teşekkür ederiz.
0: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
2: Her zaman bekleriz.
0: Içinde. En azından Espionaj ailesi adına sizlere teşekkür
2: evet,
0: ediyoruz.
2: Evet.
0: Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sevgiyle kalın.
2: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem yarın 21'de A-Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hanımlar çok güzelsiniz.
3: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
3: Her şey yolunda vallahi.
0: Vallahi tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
3: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
3: Yo, vallahi kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah diyelim.
3: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim, iki yıldır geleceğim.
3: Evet, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
3: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
1: Nasıl geçti, anlat. Biz seni görmeyeli.
3: Vallahi süper geçti. Şarkılar çıkarttım. Sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
3: Biz iki ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
3: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak? Artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için deniyorum bir şeyler, sunuyorum artık. Alan orada, duygusunu alan devam ediyor yoluna.
0: Peki
3: gibi
0: iki ayda bir fixleyebildin mi?
3: Bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
0: İddialı. Altı şarkı yılda.
3: Altı şarkı. Geçen sene çıkarttım altı şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı da yaptığım için, after'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda aynı, bir de şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
0: İyi, süper.
3: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
1: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
3: Yok yok. Sahnelerde şöyle, bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
1: dinleniyor zaten.
3: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
1: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
3: Hayır, bu olmuyor. Maalesef.
0: Çünkü sahnelerdeki izleyenler, izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
3: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rap rapçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim yani, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
0: Hemen soralım Zeynep'e o zaman.
3: Evet,
0: ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani
0: hoş geldin bu arada.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor bence.
3: Bu da bir tercih bu arada, evet.
2: Dolayısıyla doğru. Kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum. Ve seyirciyle, dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
1: Uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
2: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
3: Ah, dün konserindeydim bu arada.
2: Ben de dün konserindeydim.
3: Gerçekten. Aa,
2: evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir konser bu arada. Fuat Güner'le çalıştım. Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir senedir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun.
2: Evet, hala çalışıyorum.
0: Kim kaldı bütün süper? Yani şampiyonlar
3: evet,
0: gibi.
3: Evet, bu arada inanılmaz.
0: Evet, süper.
2: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
0: Mecbur kalmadın, ne güzel.
2: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz bizi biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğumla gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. ama mutluyum şimdi.
3: Vallahi ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
2: Teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim.
3: Vallahi gerçekten.
1: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
2: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda o zaman Kuruçeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye. Çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist vokalist ilişkisinden ziyade başka bir boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da insan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki ah bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama sonra o bağ kurulduktan sonra da sahnede de başka bir şey oluyor bence. Yani o sahnede yansıyor.
0: Neden değiştirmek zorunda kalınıyor? Bilmediğim için soruyorum. Mesela 12 yıl bu kadar iyi bağ kurdunuz, bu kadar aranız iyi. Niye başka bir sanatçıya geçme zorunda?
2: Öyle bir şey olmadı. Biz oturup beraber karar verdik. Çünkü benim kendi işlerim de oluyordu.
0: Okay.
2: Ve artık çok çakışmaya başlamıştı. Sertab sağ olsun hiç beni şey yapmadı. Hayır gidemezsin falan, benim işime gel falan demedi. Git dedi tabii
3: genelde
2: ki.
3: Genelde çünkü öyle yapıyorlar.
2: Hiç beni
3: istemiyorlar.
2: Hiç beni şey yapmadı. Yani engellemedi, aksine destekledi. İdare ederiz bu akşam dedi falan ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
3: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
2: Hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
3: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
2: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra. Ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. Kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
0: Zeynep bir şey soracağım. Samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistlik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Bulunduğun yer daha iyi yerde olduğunu hak ettiğini düşünüyor musun?
2: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
0: Tercih senin de.
2: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra, yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı.

0: Şimdi tekrar başlayalım.
1: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadar iyi isme çalışmak tabii çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende? O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha azını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz. Çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama yine de tabii ki hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
1: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç.
0: Evet.
1: Onunla çalıştın. Ferhat Göçer'le çalıştın.
2: Ben Ferhat Göçer'le başladım. Evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada. Devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
1: Sen kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
2: Murat'la.
1: Murat'la.
2: Murat bana yürü ya kolum dedi. Hadi. Murat bırak dedi beni zaten. Dedi. Evet. Aynen.
1: Doğru, geçen sefer de koştum. Hatta o zorladı galiba, değil mi?
2: Evet. Yani şey, onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur, tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama orada bir yerdeydi. Güney, evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
1: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
2: Murat'ın menajeri.
1: Ha, Murat'ın menajeri.
2: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım, gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin, artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
1: Seninle çalışıyor.
2: Benim de devam ediyor.
1: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
2: Demedim.
1: Vay.
2: Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
1: Güzel. Harika.
2: Ama Murat sağ olsun gerçekten. Onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
3: Ne güzel.
2: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zeka ile bir klip yaptık. Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da burada, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de. Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelme zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya evet. Ullar, İrem, hani herkes vokal, Bengüller yani geçmişte herkes
2: ben
1: bir vokalden
2: çok,
1: gelme.
2: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A+ bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Buradan aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra yani tecrübesi ben sorguluyorum, hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
0: Yani ben mesela konservatuar değilim.
2: Olsun.
0: ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan
1: gibi daha ne olsun?
2: Getirdi. Daha ne olsun yani?
1: Konservatuarım zaten.
2: Hani söylediği isimler
1: sen
2: zaten.
1: Almışsın.
0: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
2: hiç
0: ama.
2: Hiç fark etmez ki.
3: Konservatuar ne olmuş?
0: Yani evet sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar.
0: Tabii Uğur Başar,
1: Uğur Başar.
0: Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Ya, ben de çok emekleri vardır.
2: Zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi evet. Direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
0: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında tabii, nasıl düzeltilir, seyirciyle yani. İletişim nasıldır, profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan bunlar... çok önemli şeyler
1: kesinlikle.
0: Bence.
2: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün. Maskeyi tak suratına sahneye çıktığında. Çok mu üzgünsün? Ailenle mi kavga ettin? Sevgilinden mi ayrıldın? Hadi ne yaşadıysan. Tak onu o an 2 saat. Sonra çıkart at. Ağla zırla at kendini yerlere ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi. Bunu yapıyor. Şahidiz yani çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
3: Bu kadar Murat Dalkılıç dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
1: Evet ben
3: kesinlikle.
1: Bilmem. Değil mi?
3: Hadi dinleyelim. Evet.
1: Ben bilmem bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
2: Ne gelsin? Bırakma mı olsun?
1: Olsun bırakma gelsin. Harika. Gelsin.

0: şarkı harika olmuş. Üçüncü düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştık. Semih Gönder yaptı. City Pop, yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City, şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık çok böyle güzel. Sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da valla o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat iletişimlerle devam ediyor anladığım
1: kadarıyla. Tabii hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Ne hiç değişmez böyle. Aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğimiz?
3: Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi
3: tavuk
2: galiba.
3: Mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak ne neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle hani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda

0: başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı ama gerekliydi.
1: Çıktın değil mi?
0: Gerekliydi, evet, çok şükür.
2: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
0: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
2: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışma üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
0: Üretiyordum, çalışıyordum ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim ama...
2: Ama sen böyle konuştun, ben çok üzülüyorum şu an.
0: Ama gerekliydi, gerekliydi. Vallahi yani iyi ki şimdi oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu. Ama oldu.
1: Ama geçmiş olsun diye.
2: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
0: Evet. Yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi sesimle söylemek. İnanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
1: Bu kadar duygusal konuştuk. Senin bir duygusal şarkın var.
0: Bir masal daha.
1: Bir masal daha gelsin. Sonra üstüne konuşalım.
0: Tamam.

0: Zeynep, mükemmel bir şarkı. Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Gözleriniz doldu. Özel, yani annem, bir sürü annem şarkısı dinledim ama bu çok değişikti ya. Kimin şarkı sözü?
1: Aysu'da Ülkü Zeren'in söz ve müziği. Aysu'da'ya ait. Ben bir ortak arkadaşım sayesinde dinledim şarkıyı ilk defa. Ve yani hüngür şakır ağladım.
0: Onu diyecektim. Zaten kötü bir dönem geçirmişsin. Özellikle istedin mi yani?
1: Hayır hayır, özellikle istemedim. Hayat çok acayip. Yani garip bir frekansta titreşmeye başlıyorsunuz. Ve ona göre her şey şekillenmeye başlıyor. Yani ben kendime kocaman bir mıknatısım diyorum. Yani içsel olarak nasılsam ve neler hissediyorsam bir şekilde hayatım da ona göre o frekanstan bir şeyler geliyor ve beni buluyor. Yani ben mi çekiyorum, onlar mı buluyor bilmiyorum ama oluyor.
2: Bu şarkı o dönemde mi geldi sana?
1: Bu şarkı o dönemde geldi bana. Kapandığım ve kendim şarkı yazmaya başladığım ve gerçekten karanlıklarda biraz fazla zaman geçirdiğim.
0: Çağırdın mı şarkıyı? Nasıl?
1: Olabilir, bilmiyorum. Allah Allah. Olabilir. Muhtemelen çağırdım. Bir de yani şöyle 15 senedir sandıkta duran bir şarkıymış bu.
0: Oo.
1: Bir sürü sanatçıya gitmiş, gelmiş, demolar söylenmiş. Kısmet. Zor da bir şarkı. Yani hem teknik olarak zor hem duygusal olarak
2: zor.
1: Zor. Dolayısıyla hani söylememeyi seçen şarkıcıları da çok iyi anlıyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi, yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun o da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkıyı bana verdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
0: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
1: Evet.
0: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
1: Tamam.
0: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
1: Geç bile kaldık
0: kaldın
1: dedim.
0: Kaldın, o 2,5
1: evet.
0: Yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
1: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
0: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
1: Doğru. Kim derse ki.
0: Kim derse ki var.
1: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı, Come Vorrei. Ben İtalyan lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm, İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikret Şeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
0: Hadi gelsin iki şarkı.
1: Hadi.

0: uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım Hayat Bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce Hayat Bilgisi ile başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum. Çok severek yaptım.
1: İlk oyunculuğa mı başlamıştın yoksa müzik kariyerin başlamış mıydı o sırada?
0: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra Hayat Bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
0: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
0: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 evet. yılı saymazsak.
0: İki buçuk yılın da bir kendine özgü bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı. Ama evet ya, ben çok...
2: Renkli,
0: kişilik. Keyifli.
3: Zeynep Eryay'dı.
0: Evet.
2: Var mısın yok musun, ne oldu, nasıl geçti bu, ne oldu orada en son?
0: Vallahi,
2: sen de ne yaptın?
0: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
2: O zaman parasını
1: kazanmışsın.
0: İyi paraydı. İyi
2: bence
0: paraydı.
2: De.
0: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey
2: şu
0: yapmam gerekiyordu.
2: Şu anki
0: evimi
2: var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
0: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
1: O ne güzel.
0: Ama şey, yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
1: vergi
0: ödedim,
1: güzel.
0: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Çünkü ben o parayı çok güzel yardım. tabii yurt dışına seyahatlere giderdim, üstüme başıma alışveriş yapardım falan, ben onu bir sene içinde eritirdim yani, öyle bir şey olsun istemedim.
2: İstiyorsan seni de alabiliriz, yeniden başladı.
1: Alın vallahi ya, ben de bir şeyler kazanayım.
3: Zeynep ne güzel anlatıyor.
0: Vallahi ama şans yani, çünkü
1: tabii, tamamen şans.
0: Tamamen şans. 3 ağaç, 5 ağaç yani hepsi normal
3: ama sen
0: kutu.
3: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
0: Yani teşekkür ederim.
3: Bence öylesin.
1: Maşallah.
0: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle
3: bence öylesin.
0: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
2: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
3: Oldu tabii, niye olmasın? Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
2: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, ya sahne, sanatçı olduk. Olmak filan, evet, şarkıcı çok olmak. Doğru. Özellikle sen after filan sabahlara kadar.
3: Aynen,
2: yani zor değil
3: aynen.
2: mi?
3: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani, hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle Zoom'dan şeyden ders veriyorsun internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de...
2: İnternetten piyano dersi verilebiliyor mu?
3: Verilebiliyor, evet. Biraz tamam. Gecikme oluyor, çok az bir gecikme oluyor ama evet, kulak dersi, piyano dersi. Lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum, yan flüt dersi, şan dersi.
2: Ne güzel.
3: Bunları verdim. Onun dışında ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi, şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım çünkü bunu tabii. yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum, işte markete giderken Murat aradı beni. Dal Kılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
2: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın. Alan kişi niye aldı pandemide sahne kostümünü?
3: Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
2: Geleceğe yakalamışım.

0: Abi. Kadınlar genelde öyleyiz.
1: Evet. Ve bu arada belki nişanı, düğünü bir şey de vardır.
0: Belki
1: daha
0: de.
1: Daha ileriki dönemler için almıştır.
0: Evet, belki ev ortamında bir nişan, düğün evet. yaptılarsa ki pandemi çocukları, evlilikleri falan da var yani.
2: Yani.
0: O yüzden.
2: Hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok,
3: çok keyifli.
2: Çok teşekkür
3: ederiz.
2: Sesiniz de, hikayeleriniz de.
1: Evet.
2: Niyetiniz de geldiniz.
1: Çok ve çok güzel hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı, kim Galatasaraylı?
0: Ben Beşiktaşlıyım. Tamam. Ben de Galatasaraylı.
1: Hediyeler. Şöyle Galatasaraylı.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
3: Ay çok teşekkür ederim.
2: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
3: Oo, çok teşekkür ederiz.
2: Evet, kahvelerinizi içerken bizi hatırlarsınız.
3: Yaşasın.
0: Aa, çok
2: değil mi? Atla.
3: Evet.
2: Tamam. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Termos.
2: Termos değil mi?
1: Evet. Tamam.
2: Kahve çay
1: falan. Güzel güzel yürüyüş yaparken.
0: Spor yaparken.
2: Evet, evet. Aynen öyle. Tamam.
3: Şahane.
2: Tekrar teşekkür çok teşekkür ederim. Ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum, senin bir şarkınla veda ediyoruz.
0: Evet.
2: Programı öyle kapatıyoruz.
0: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyoruz.
1: Hadi dinleyelim.
2: O zaman hadi gelsin. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri.

İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Eybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Maçka'yla Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 20.

0: 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
1: Yaptım bile.
0: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
1: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
0: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
1: Geldik, geldik.
0: Yine yaptın yapacağını.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Koçak'ta

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: sundu. Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin. Bugünleri de mi görecektik? Çok garip günler. Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
1: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
0: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
1: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
0: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
1: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
0: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
1: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
0: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler yarın 19'da Ağbara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu.

Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı. Sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an. İşte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı.

0: etti. Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi

lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi.

bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvar

değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlence

De alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları, iş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak, fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var: biz bu geleceğe hazır mıyız?

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: vakit fırsatını kaçırma. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Bu Salı binde içim %0,5 yağlı süt...

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni.

0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona nokte, bona nokte.
2: Samim? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem yarın 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

80 dile çevrildi. 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı. 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmıştı. Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridors. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. Is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Şalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. Araştırma korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

olaylardan biri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında kalacak.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Öyle ki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

listede su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

Ve birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

ilk durağımız bir zamanlar küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarz.

tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

Başkentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor. Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

kaynağımızsa Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri

kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğalgaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde, 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde, aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip hop ve

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Haziran 3 Temmuz arasında Dinde efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomi.

0: Bankaları Hangi Kredi'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmek.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 169 lira. Feri sıvı sabun 99 lira.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
10: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
10: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
12: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
10: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek. Yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Bununla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek Yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinler. Ne diyorlar? İ Dai İ Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya ya da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
0: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarih temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
2: rakibi
1: üzerinde...
2: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
2: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımızda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire ve bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Buradan bir yol yaptık falan diye. Şöyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli. Yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
2: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
1: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
2: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
1: O doğru ama nüfus da önemli.
2: Nüfus.
1: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayılıyorum şey, hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'dan sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Lan bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla daha ucuza işte daha kısa sürede nakli olabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
2: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
1: Kesinlikle.
2: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
1: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı batmış bir şekilde. Bütün dünya altı soldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Şalkovi Puti dedikleri, Çinlerin Si Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourc diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz. Hı
2: hı, tabii.
1: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. Hı hı. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor. Diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
2: 19. yüzyılın ikinci yarısından
1: sonu,
2: itibaren.
1: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire. Ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar YAM teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payızı ya da Çincisi payızı.
2: Ne demek?
1: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O, tacirlere şey veriyorlar o belgeyi.
2: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
1: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyo'yu şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere

0: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak görüyor?
1: Görüyordu. Peki Batı. Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
0: Kılıçtan mı geçirdi?
1: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim o kadar şeyle kimse baş edemiyordu vesaire.
0: Ögedei Han'ın ölünce bir hal aldı.
1: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak tabii siyaset önde ya. Katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulan Bator'a yani pardon Karakurum'a geri dönüyorlar Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok kapadı, gazdalları diyelim çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi İlhanlı, Çağatay'lı vesaire bence o ticaretin bir süre sonra çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
0: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı. İşte Şekil Ağa'da olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına tabii. Batılılar bu yolu kullandı.
1: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngiliz. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya Kraliçe Elizabeth'in yenildiği o savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din sadece tabii Hristiyanlık değil. Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman milattan önce 136 yılında Çin İmparatoru U Hunlarla baş edemediği için Hunları yenemiyor. Kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık batının zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye çok elçi gönderecekler ve böylece buradan da batıya doğru gidecek.

0: ilginci romanlar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında romanlara romanlar İranlara şey uzun partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde İran üzerinin ordusunun üzerinde askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani böyle bir oku işte şey yapmayan gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra romanlarda artık ipeği
1: tanıyorlar. Hangi tarihti bu?
0: 77 milattan önce 77.
1: O kadar eski miydi?
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan ipleri meydana dokuma adı vesaire. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınlara hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılır vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi şey diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek aldık elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmeden
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir
0: oldu,
1: miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı şeyde Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, Doğu Roma. 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela şeyde Ptolemyos'ta hani Batlamyus'lar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10.000 kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8.000 kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8.000 kilometre, 10.000 kilometre.
0: Evet bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10.000 kilometre nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8.000 kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum 8.000 kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8.000 dediğim tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Serir diyorlar. Çok ilginçtir diye. Serle ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil. Bilinmiyor. Şeyler.
1: Serir mi dediniz?
0: Serir.
1: Seril.
0: Serir diye. İlginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan önce yüzlü, milattan sonra pardon. Yüzlü, 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. ilk etapta da İpek yolunu çağdaş anlamda konuşalım dedik. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladık?

0: içselleşme.
1: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil. Yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire, ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor? Mesela kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları, yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı, Fergana atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
2: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
1: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar, canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden, Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırılmışlığı. Ben çok hani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
2: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
1: Bu şöyle tabii, mesela ilk İpek yolunu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
2: Can Çiye.
1: Can Çiye.
2: O kim?
1: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
2: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
1: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
2: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
1: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek yolunun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa, Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanıdır. Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar, Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden, Fergana'dan, yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim, böyle Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
2: Ne zaman gittiniz hocam?
1: O pazara 2013'te gittim.
2: 13 sene önce.
1: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiye gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
2: En doğu ucu.
1: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
2: Nasıl buldunuz hocam?
1: Orada soruyorum tabii.
2: Hayır, yani gördünüz nasıl?
1: İntibam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman. Hui dedikleri, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon. Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuang'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi. Yapamadım. Vaktim olmadığı için. Bu Çinli Müslümanlarla ilgili konu araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete dönem biliyor musun? Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerine yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların Kaan'ında maniyes yapıyorlar yani.
2: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
1: Tabii.
2: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
1: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
2: Kürk yolu.
1: Tabii.
2: Orası nereyi kastediyor?
1: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
2: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
1: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
2: Kürk yolu Sibirya'da.
1: Sibirya'dan tabii.
2: Başka Çin'e. Var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
1: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala. Ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman, Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
2: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
1: Tabii vergi oranları değişik en azından.
2: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji hat safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
1: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
2: Yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
1: Mümkün
2: şey.
1: Değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
2: Sever misiniz yani, hocam Çin makarnasını?
1: Severim, iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomist

0: Gençlerin bundan sonraki önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de veya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii en azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğinde kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknolojiye direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zeka ile AI ile birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya yani bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görüntüsünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Yani olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var hali.
0: Evet.
1: Özellikle de sizde.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri, o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peijun'un raporu. İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya, sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çüski otoban diyor Rusçasına şeyle. Çü otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp
1: coğrafi konumu itibariyle.
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben

0: Türkçe'yle birlikte. Tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli konu uzmanların, tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak 2000 yıldır her dönemde İpek yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi şeyden bu şey anlamda nasıl diyelim gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek yolu diyorduk. İşte Kürk yolu dediniz. Baharat yolu. Ne bileyim şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zaman ne vardı orada, mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge o bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha

0: dirençli çıktı bence ulus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğalgaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 1/3 Sibirya'da. Hmm. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam, peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmayan, 1500'lere kadar diyebiliriz ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından, yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, şeye kadar, Hollandalılar, Portekizler gidip sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Babürlerin son hükümdar. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinden. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Umman'dan, Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela şeyde Ali Reis Miratül Memalik adlı eserinde görüyorsun. Evet. Memleketlerin aynası demek. Hint Okyanusu'nda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Rumi Çan diyorlar. Rumi tüfekleri, yani Rumun Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde, tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerine gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyıp hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek Yolu'nu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: geçmişin yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımları atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Uçuşumuz için son çağrı.
5: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
6: Uzun zaman olmuştu.
7: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki Derin Kabus'un yönetmen koltuğunda Reni Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
7: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
8: Ne yapacağız?
5: Diğerlerini arayacağız.
9: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Animasyon türündeki Minyonlar ve Canavarlar vizyona girdi. Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
10: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
11: Eureka! Gloria, Alleluia! Not a movie! Un movie de minions, con monstras!
12: Yachi, unigiri!
11: Kai fuku! Onlar bana da soğata! Tamam. Ben gene orkum olur bak bak ikalat düzenmez. Ama nasıl bana kısaca gol eder? Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
13: Ne yapacak bu buyum? Kare.
11: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edici.
10: James, sen harika şeyler başaracaksın.
0: This place was military storage back in the day.
1: You wanna go down and see it?
2: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
14: That is a nuke. What are you, nuts?
15: No, I'm ambitious.
16: My cousin and I.
2: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceraları.

0: odaklanıyor. Kevra yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kevra ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
1: Oh, that might be a problem.
2: It's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
3: I'm going to tell you something. Only one of you is going to make it out alive.

0: We haven't been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş ne demek, kim zehirledi?
0: Bonnie.
3: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
5: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
0: Evet.
5: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
0: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
5: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
0: Şimdi de İspanyolca.
5: Bono sermes no sordo.
0: Ne?
6: Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
7: Jesse, merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
8: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
9: Lanetlendi.
5: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
8: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle...
7: Her şey yapılabilir.
10: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
11: Woody.
8: Elimden geldiğince çabuk geldim.
12: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
8: Buna panço deniyor Forky.
5: Birine kahverengi kalem lazım.
13: Dur, kim var orada?
8: Hop hop hop, niyetim kötü değil.
13: Uzun zaman oldu kovboy.
5: Nesin sen, bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
8: Ne?
12: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
5: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
13: Destek lazım olacak.
8: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
13: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
14: Unutma.
5: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
8: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
13: Yapamayacağımı mı sanıyorsun? Güzel Pancho.
15: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
8: Kesinlikle.
10: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevine devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
16: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
10: Yes, sir.
16: This is a hell of an armory.
10: Did you catch that?
16: Yeah, it's my one trick.
17: What do you think of our little town?
16: It's charming. Oh, shit.
13: Keep your hands where I can see them!

0: Nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story. They're all lies.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. And blood is all that will give in return. I am the outlaw.

İstanbul'un kültürel belleğinde kavuşma ve ayrılık temalarıyla yer eden, kent silüetinin en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı eski görkemine kavuşuyor. Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli gelişme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları

iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Cenk Eren, sözleri ve müziği Oğuz Yılmaz imzalı Kopsun Kıyamet şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Finlandiya'nın 122 bin nüfuslu Lahti kentindeki Sibelius konser salonunda klasik müzik konserinde talihsiz bir kaza yaşandı. Orkestra şefi Matthew Halls, yüzlerce izleyici karşısında orkestrasını coşkuyla yönetirken 1.3 milyon dolar yani yaklaşık 60 milyon lira değerindeki tarihi kemanı batonuyla ülkenin önde gelen keman virtüözlerinden Elina Vahala'nın elinden düşürdü. ...1780 yapımı Guadagnini keman havada 3 kez takla attıktan sonra yere düşerken Vahala durumun vahametiyle çığlık attı. Bu anlar yaşanırken orkestra şef onları durdurana kadar çalmaya devam etti. Bu sırada Vahala kemanı nazikçe yerden aldı, endişeli müzisyenlerse onu izledi. Vahala, Max Bruch'un bir numaralı keman konçertosunu çalmaya devam etti. Zira usta kemancının ayağıyla düşüşünü engellemesi sayesinde tarihi enstrüman fazla hasar görmedi.

sanatçı konser sonrası eserin son bölümünü çalarken elini çok az gevşettiğini ve bunun sonucunda kemanın havada 3 kez takla attığını söyledi. Kemanın başkent Helsinki'deki keman üreticisi Jarkko Niemi tarafından incelenerek

Antiklikya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya bölgelerinin kesişiminde yer alan Antalya'nın dünyanın en çok antik kenti olan şehir unvanını elinde bulundurduğunu biliyor musunuz? Adeta devasa bir açık hava müzesi olan kent, deniz turizminin yanı sıra tarihi mirasıyla da yerli ve yabancı ziyaretçilerin her mevsim ilgisini çekiyor. İzlence ekibi olarak Antalya'da mutlaka görmeniz gereken 5 antik kenti sizler için derledik. İlk durağımız Perge Antik Kenti. Pitit dönemine uzanan yerleşimiyle Perge, Antik Pamfilya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri. Roma İmparatorluğu döneminde benzersiz bir kent planlamasının örneği olan kent, mimarisi ve ünlü heykeltıraşlarının eserleriyle öne çıkıyor. Kentte yer alan 15 bin kişilik antik tiyatro ve de 12 bin kişilik stadyum, Perge Antik Kenti'nin zamanında ne denli ihtişamlı bir şehir olduğunu adeta kanıtlıyor. Antalya denilince akla gelen ilk antik kentlerden olan Side, bölgenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender'in Anadolu seferinde ona kapılarını açan kent, ilerleyen dönemde büyük bir sikke basın merkezi olur. Ayrıca bölgenin en önemli kültür merkezi olduğu arkeolojik çalışmalardan ortaya çıkan Side Antik Kenti, büyük kapısı, anıtsal caddeleri, tiyatrosuyla bir antik çağ liman kentinin havasını solumak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akdeniz'in en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla öne çıkan kenti Aspendos, Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 20 bin kişilik amfiteyatrosuyla öne çıkıyor. Bugün festivaller ve konserler düzenlenen tiyatrodan sonra en dikkat çekici yapıysa günümüze kadar ulaşan su yolları. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kemerli köprü, köprünün her iki ucundaki basınç kuleleri ve suyun toplandığı armut biçimli sarnıçlar, antik dönemlerin mühendisliğine ilgi duyanlar için mutlaka görülmesi gereken yapılar. Aspendos antik kentini ziyaret ettiğinizde ayrıca Agora, Bazilika, Anıtsal Çeşme, Meclis Binası, Anıtsal Tak kalıntılarını da görebilirsiniz.

Şimdiki durağımız ise Antik Likya Birliği'nin idari merkezi olmasıyla öne çıkan Santos Antik Kenti. Likya medeniyetinin özgünlüğünü yansıtan pek çok önemli kalıntıya ev sahipliği yapan kent, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Kentin agorasının kuzeydoğu köşesinde bulunan M.Ö. 5. yüzyıldan kalma anıt mezarın gövdesindeki kitabe, bugüne kadar bulunan Likya dilinde yazılmış en uzun eser. Homeros'un eserlerinde Troya Savaşı'na asker gönderdiği de anlatılan Santos, ziyaretçilerine antik zamanda yolculuk vaat ediyor. Ve Patara Antik Kenti. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntıların demir çağı öncesine uzanan bir yerleşim tarihine işaret ettiği Patara, Santos Vadisi'nin denize açılan tek kapısı olması sebebiyle önemli bir antik liman kenti olur. Girişinde görkemli bir Roma zafer takının ziyaretçileri karşıladığı Patara Antik Kenti, tiyatrosu, hamamı, tahıl deposuyla Antalya'ya yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerleşim noktası. Bizden bir tavsiye: Patara'ya gittiğinizde yüzyıllardır caretta carettaların yavruladığı 12 kilometrelik altın kumlu muhteşem Patara plajını da görün deriz.

Grammy ödüllü efsanevi grup Gypsy Kings Viva El Arte turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gypsy Kings by Andre Reyes köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Bamboleo, Volare, Un Amor, Baila Baila gibi onlarca hit şarkıyla sahnede muhteşem bir repertuar sunacak grup. Pio Entertainment organizasyonuyla 3 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava sahnesinde, 5 Temmuz'da ise Ankara Oran Açık Hava sahnesinde konser verecek.

0: never met.
1: Kanadalı şarkıcı ve multi-enstrümantalist Mac DeMarco 2 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifone organizasyonu ile gerçekleşecek konserde aylık 22 milyon dinlenmeye sahip müzisyen For the First Time, My Kind of Woman, Chamber of Reflection gibi kültleşmiş parçaları ve yeni sürpriz çalışmalarıyla hayranlarıyla bir araya gelecek.

punk rock'ın en enerjik, en sarsıcı, en kuşaklar arası gruplarından The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye geliyor. 90'lar ve 2000'ler kuşağının kolektif hafızasının canlı bir geri dönüşü olacak konser Life Park'ta gerçekleşecek. The Offspring'in 1994'te yayımladığı Smash albümü bağımsız müziğin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu ve 11 milyonun üzerinde satış yaparak bugün hala tarihin en çok satan bağımsız rock albümü olma unvanını elinde tutuyor.

Britpop'un altın çağını başlatan bir neslin estetik, müzikal ve duygusal kodlarını şekillendiren Suede yıllar sonra İstanbul'da. 30 yılı aşkın kariyerinde grup yeni albümü Antidepressants'la modern alternatif rock sahnesine yeniden yön verirken, bu albüm turnesinin Türkiye durağı 17 Temmuz akşamı %100 müzik katkılarıyla Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek.

Li şarkıcı ve söz yazarı Matt Berninger 13 Temmuz'da evet. PALS organizasyonuyla solo konserle CC Arena Ateşehir'de sahnede olacak. Berninger ikinci solo albümü Get Sunk'ı 2025 yılında dinleyicilerle buluşturmuştu. Li

İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 4 mevsim eserinin yeniden yorumuyla kapatıyor. Topluluğun yeni bir yorumla 28 Haziran'da Süreyya Operası'nda sahneye taşıyacağı temsilde Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için 4 ayrı koreograf, mevsimleri koreografik bir dille kendi özgün hareket anlayışları ve kültürel bakış açılarıyla ele alıyor. İlkbahar Matthew Soloviev imzasını taşırken yaz mevsimi Animus'ta sahnede hayat buluyor. Sonbahar Sasha Evtimova tarafından yorumlanırken kış mevsimi ise Olga Pango tarafından sahneye taşınıyor.

Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Temmuz tarihine dek Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak festivalde 1 Temmuz'da Mausa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşacak. 6 Temmuz'da Arjantin'in büyüleyici tango ruhunu sahneye taşıyacak Naturalist Labor Dans topluluğunun tango gala gösterisi sanatseverlerle buluşacak. 7 Temmuz'da uluslararası caz sahnelerinde önemli başarılara imza atan Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band sanatseverlerle buluşacak. Festival 16 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle kapanışını yapacak.

Ayrıca uluslararası alanda 2021 JGP Slovenya şampiyonu ve 2025 Skate to Milano şampiyonu oldu.

Petrosyan'ın 2026 kış olimpiyatlarında sergilediği pop ikonu Michael Jackson'ın müziği ve ay yürüyüşü dahil danslarından esinlendiği koreografi bugünlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. İzliyoruz.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba, kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.

0: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
1: Geç kalmış olmayasın, karanlığa dert eskimi, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelse geri, geç kalmış olmayasın.
0: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Oyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalışır.

0: Ben bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine ilgilendim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım. Kim?

13'ünde tambur eğitimine sıra gelmiştir. Kısaca bir enstrümandan bir enstrümana koşar. En çok ama en çok da Aşık Veysel'den etkilenir.

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi ruhumda titreyen sonsuz bir alevsindir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin sen.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Doğan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Karagözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.

0: Hafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
0: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
0: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
0: Teşekkür ederim.
2: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordur. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imzalıyordum.

0: 1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plak'ı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamur Anakkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plağını çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı satışlarla rekor üzerine rekor kırar.
1: Burada sana ait başka bir şeyler de varsa alabilirsin küçük hanım.
2: Adım Gülcan. Senin?

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: olsak da
1: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadı. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
2: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki korsan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın sayılı tiraj rakamlarından.

Fransız deniz aşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda yer alan Güney Pasifik'teki Bora Bora gerçek olamayacak kadar güzel, okyanusun ortasında tropikal bir

Hollywood yıldızlarının da uğrak tatil destinasyonlarından olan bu ada yönetmenlerin de çoğu zaman kadrajında. Zira çoğu komedi aşk filminde set olarak da kullanılıyor.

Bora Bora Adası etkileyici lagünler ve bariyer resifle çevrili. Ada 7 milyon yıl önce şekillenmiş. Tamamen yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı adanın merkezinde yer alan Paya Dağı ve o tamamen sönmüş volkanlarını görebilirsiniz.

Dağlar sık sık beyaz bulutlarla kaplı ve bu bulutlu ve sisli görünüm dağlara gizemli bir hava katıyor. Bu arada hatırlatalım, adada Schengen vizesi geçerli değil. Fransız Büyükelçiliğinden ada vizesi almanız şart.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Lucas Solich ile birlikte Tuğçelos grubuyla şöhreti yakalayan dünya ünlü Hırvat çelist Hauser, özgün performanslarıyla müzikseverleri kendine hayran bırakıyor. Başarılı müzisyenin Macaristan Budapeşte Arena'da 2022 tarihli Karayip Korsanları performansını izliyoruz.

Bazı filmler vardır. İzleyicilere zihinsel bir meydan okuma sunar adeta. Duygusal derinliği olan filmlerdir onlar ve karmaşık hikayelerle doludur. İşte bu alanda en iyi 10 film.

0: her sihirbazlık numarası 3 bölüm ya da perdeden oluşur. Birinci bölüme vaat denir. Sihirbaz size sıradan bir şey gösterir. İskambil destesi, bir kuş ya da bir insan.
1: Christopher Nolan'ın yönettiği, Hugh Jackman ve Christian Bale'i bir araya getiren Prestige, bir gizem ve gerilim filmi, iki sihirbazın rekabetini ve sıra dışı numaraları arasındaki çekişmeyi anlatan film, psikolojik anlamda oldukça etkileyici.
0: Fakat aslında öyle olmayacaktır.
2: Hey, nereye gittiğini sanıyorsunuz?
3: Gösteride rol alıyorum.

0: Yılmaz olağan bir nesneyi alır ve onu olağanüstü bir şeye dönüştürür. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. Henüz alkışlamazsınız. Çünkü bir şeyi yok etmek yeterli değildir. Onu geri getirmeniz gerekir. İşte bu yüzden her sihirbazlık numarasında üçüncü perde bulunur. Yani en zor bölüm. Bizlerin deyişiyle prestij bölümü.
1: İmdat! Çıkar beni! Çıkar! Çıkar! İmdat!
2: Temmuz, o günün sabahı.
3: Teknik olarak kayıbım. Yakında öldüğüm tahmin edilecek.
2: 5 Temmuz 2012, Amy'yi öldür.
3: Kayıp. Ve tembel, yalancı, aldatan, ihmalkar kocam beni öldürdüğü için hapse girecek.
4: Usta yönetmen David Fincher'ın yönettiği Kayıp Kız, kaybolan bir kadının araştırılmasını ve olayın karmaşıklığını çözmeye çalışan bir dedektifin çabalarını anlatıyor. Başrolde Ben Affleck var.
2: Beni sevdi. Kaçan kaçana. Sade cinayet.
3: İkna edici sahte bir cinayet için disiplinli olmalısın.
2: David Bolas, çavuş.
3: Yerel bir aptalla dostluk kur. Hocanın asabiyetiyle ilgili hikayeler anlat. Gizlice para sorunu yarat. Kredi kartları. Belki internet kumarı. Craigslist'ten. Sıradan. Ucuz. Nakit öde. Kendini pazarlamalısın ki insanlar kaybın için yas tutsun. Ve Amerika hamile kadınlara bayılır. Mutlu yıl dönümleri. Habersiz kocanın güne başlamasını bekle. İşte gidiyor ve saat işliyor. Cinayet mahallini özenle hazırla. Kuşkuyu yeterince artıracak kadar hatayla. Kan kaybet ve temizle. Ve geride küçük bir şey bırak. Temmuz'da ateş mi? Ve sen olduğun için bununla yetinmeyeceksin. Bir günlüğe ihtiyacın var. Nick ve Amy hikayesi hakkında en az 300 kayıt. İlk günlerde bir peri masalıyla başla. Onlar doğru ve çok önemliler. Nick ve Amy sempatik olsun istiyorsun. Ondan sonra uydur. Harcamalar, kötü davranma, korku, şiddet tehdidi. Nick de kendini yazar sanıyor. Sadece yeterli miktarda yak. Polisin bulmasını sağla. Şekillendirdim.
2: 5 Temmuz, 10 saattir kayıp.
3: Başkaları gibi davranmaktan memnunduk. Tanıdığımız en mutlu çifttik. Zaten en mutlusu olmadıktan sonra birlikte olmanın ne anlamı var ki? Ama Nick'ten

0: güzelleşti. Evlenmeyi kabul etmediğim birine dönüştü. Benden onu her ne olursa olsun sevmemi bekledi. Sonra beni beş parasız bu büyük ülkenin göbeğine sürükledi. Ve kendine daha yeni, daha genç, daha hevesli, hoş bir kız buldu. Beni mahvedip mutlu yaşamasına izin vereceğimi mi sandın? Mümkün değil. Asla kazanamaz.
1: Kitabı okudunuz, nedenini anlarsınız. Şahsen tanık olmadığım bütün olayları birinci elden öğrendim. Hapisteki koşulları, Dunkirk'teki yapılan tahliyeyi, her şeyi.
2: Duygusal derinliğiyle etkileyen bir diğer filmde Kefaret, Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Joe Wright üstleniyor.
3: Bundan kastınız nedir? Dürüstlüğüm mü?
1: Dürüstlüğün ya da gerçeğin. Çünkü aslında 1940 Haziran'ında ablamı görmeye gidemeyecek kadar korkaktım. O ziyareti hiç yapmadım.
4: Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu bilir misin sen?
1: Yani onlara itirafta bulunduğum sahne hayal ürünü.
5: Çok derin uyuyor.
4: Doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmen için kaç yaşında olman gerekiyor?
1: Uydurmadır.
4: Ama hiçbir şey yapmadın.
1: Bu zaten mümkün olamazdı. Çünkü Robbie Turner 1 Haziran 1940'ta Brydance'da septisemiden öldü. Tahliyenin son gününde.
3: Elveda dostum.

Ablam Cecilia ile aramı asla düzeltemedim. Çünkü 15 Ekim 1940'da öldü. Balham metrosu üstündeki gaz ve su borularını tahrip eden bir bomba yüzünden.

0: Nasılsın?
1: Gel buraya.
2: Aa, ben de seni seviyorum. Sizi özledim. Bu babam Dean, bu da Chris. Merhaba.
1: Bana bay Armin var.
3: Jordan Peele'ın yönettiği Kapan, psikolojik bir gerilim filmi. Genç bir siyahi adamın, beyaz kız arkadaşının ailesi tarafından tuhaf bir şekilde karşılanmasını konu alıyor.
4: Ben de öyle. Teşekkür ederim.
2: Seninle tanışmak için çok heyecanlıyım. Her neyse ben misin?
4: Evet.
2: Tanıştığınıza sevindim. Seni de lütfen.
1: Yolculuk nasıl geçti?
2: Fena değildi. Aslında bir geyiğe çarptık.
5: Ne? Olamaz.
2: Evet.
1: Öldü mü?
4: Evet. Evet.
5: Korkunç. Siz iyi misiniz?
2: Evet, sadece panikledik.
5: Öyle mi?
4: Birden ortaya çıktı, ona fena çarptık.
5: Evet, sizi çok korkutmuş olmalı.
1: Bu çok tuhaf. Nedirim ben biliyor musunuz?
5: Şunu değil.
1: Fikrimi sorarsanız biri gitti 100.000'i kaldı derim.
5: Değil.
1: Hayır, büyüklenmek istemem ama geyiklerden hiç hoşlanmıyorum. Onlardan bıktım. İstilacılar, sıçanlar gibiler. Ekosistemi mahvediyorlar. Yol kenarında ölü bir geyik görünce içimden bu da bir başlangıç diyorum.
5: Onu hiç anlamıyorum. Çok üzgünüm.
1: Diyorum ki bugün yaptığınız şey için minnettarım. Onları sevmiyorum.
2: Onu anladık.
1: Tamam.
5: Evet, tamam. Çok bitkin duruyorsunuz.
4: Evet, evet, evet, birazcık.
1: Bu şey ne zamandır sürüyor? Bu şey şey işte. Ne kadar oldu?
4: 4 aydır.
1: 4 ay mı?
2: Aslında 5 ay.
4: Evet, o haklı. Yanılmışım.
1: Aferin sana, bunu söylemeye alışmalısın.
5: Lütfen, çok üzgünüm.
1: Evet, üzgünüm, o haklı.

0: aşkla ben yanıldım.
1: Gördün mü?
2: Kapatma düğmesi var mı? Çünkü bu çok yorucu.
0: Sana evi gezdireyim.
2: Önce çantalarımızı çıkarsan.
0: Gezmeden önce yerleşecek misiniz?

Müzikle çocuk yaşlarda tanışan ve ülkemizin pek çok önemli sahnelerinde de konserler veren Rus piyanist Evgeni Grinko'nun Orange Marmalade albümünden It's Foggy Today parçası ruhunuzu dinlendirecek.

Gürültü ve kalabalıktan uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yolculuk yapmak isteyenler genelde bisiklet sporuna gönül veriyor. Fakat bunların yanında adrenalini de sevenler bu kez daha bisikletini tercih ediyor.

şehir bisikletlerine göre çok daha hafif ve çoğunlukla modifiye olan bu bisikletlerde tekerleklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kondisyonun oldukça önemli olduğu bu ekstrem sporda dağ bisikleti sürüş tekniklerine hakimiyette yolculuk sırasında sporcuların işini kolaylaştırıyor.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1899 doğumlu sinema yıldızı gösteri ve eğlence dünyasıyla 5 yaşındayken tanıştı. Dansa ise 1917 yılında kız kardeşi Adele

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Himalaya dağlarının eteklerinde sadece olağanüstü manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor Tibet.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

2016 yılında kurulan Moğol folk metal grubu The Who, Moğol gırtlak şarkılarını içeren albümler hazırlıyor. Geleneksel Moğol enstrümanlarını kullanarak müzik tarzlarını Hun Rock olarak adlandırıyorlar. İşte The Who'nun beğeni toplayan You You You şarkısı.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar, yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, Dijital Çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Avandar'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piyanın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız, dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara tüm iyisini bilemezsiniz.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz hayat bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için.
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında gemiler var, yolcu gemileri var, yönetim var, liderlik var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Önce hanımlara diyelim. Şimdi kitap yazmışsınız.
2: Evet.
0: Hemen kitabınızı gösterelim. Kadın Liderin Zirve Yolculuğu.
2: Evet.
0: Kadın lider olmak zor bir şey galiba, değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Çünkü erkek liderin zirve yolculuğu diye bir kitap mesela,
2: evet,
0: olmaz değil mi?
2: Evet, çünkü zirveyi erkekler kaplamış durumda. O yüzden azınlık olarak görülen kadınların zirve yolculuğu o yüzden biraz zorlu. Benim ikinci kitabım Kadın Liderin Zirve Yolculuğu. İlk kitabım İçimdeki Lider'di. Dönüşümsel liderlikle alakalı. Ancak bir 5 yıl kadar önce örgütsel psikoloji master yaparken çalıştığım profesör bana etrafında seni ilgilendiren, dikkatini çeken, merakını uyandıran ne var? O konuda tezini yaz dedi. Bitirme projemi ben bu konu üzerinde yazdım. Oradan da hem benim yaşadığım

0: tanıdıklarım hem de 50 ülkede çalıştığım yöneticiler bana ilham verdi bu konuda.
1: Ama liderlik, şimdi belki kızabilirsiniz ama daha genetik bir şey değil mi ya? Erkek, yani hayvanlara da baktığımız zaman genelde erkekler lider değil mi?
0: Hayır, bunun tam karşılığı açıkçası öyle değil. Bir liderlik kavramı çok değişti. Ama binlerce yıldır erkek egemen bir anlayışta. Şu anda özellikle bu büyük değişimleri yaşarken insanlar da bunun zorluğunun içinden geçiyorlar. Çünkü geleneksel liderlik direktif veren, otoriter bir liderlik anlayışında. Ama günümüzün liderliği daha işbirliğini ön plana çıkaran, daha empatik liderliği.
1: Ama o işe göre değişmiyor mu? Yani asker desen otoriter liderlik lazım. Şimdi gemi işinde de otorite olmazsa olmaz. Bazı işler otoriterliği gerektirir, bazıları daha şey olabilir, değil mi öyle sizce de?
0: Tam olarak öyle değil açıkçası. Yani şu anda yaşadığımız dönem bunun tersinin geçerli olduğunu söylüyor. Bir de şöyle bir şey var, milattan önceki zamana baktığımız zaman çeşitli toplumlarda kadınların lider olduğu, liderlik rollerine rahatlıkla gelebildiği birçok örnek var. Toplumda işte öğreten, bilge kişiler ama...
1: Algı operasyonuna mı kurban gitmiş?
0: Biraz kadını? Öyle, evet. Algı operasyonu da diyebiliriz buna. İkincil ön yargılarda diyebiliriz.
1: Kadın kaptan var mı gemiler?
2: Var, kadın kaptan var. Genelde şöyle bir söylem var. Gemiler, kruz gemileri aslında bayan olarak simgelenir.
1: Gemiler bayandır, bayandır.
2: Bayandır.
1: Arabalar da bayandır.
2: Arabalar da bayandır. İşte kaptan olarak baktığımız zaman kadın kaptanların da çok iyi servis verdiğini görüyoruz.
1: Peki şimdi kruz, sizin de kitabınızdan başlayalım. Kruvaziyer Endüstrisi diye
2: evet.
1: Kitap yazmışsınız.
2: Evet.
1: Bu akademik bir kitap galiba, değil mi?
2: Bu akademik bir kitap. Cruise Industry diye aslında İngilizcesi. Türkiye'nin ilk kruvaziyer kitabı bu. Aslında benim kruvaziyere yönelik bir eğitim projem de var. Kruvaziyer Endüstrisi Meslek Yüksekokulu şeklinde. Bu kitap genel kruvaziyer tarihçesinden başlıyor ve genel kruvaziyeri anlatıyor. Aslında her öğrencinin okuması gereken ideal bir kitap.
1: Kruvaziyer dediğimiz zaman aşk gemisi, değil mi, bildiğimiz şeyle?
2: Evet, genelde love boat aklımıza geliyor. Aşk gemisi aklımıza geliyor ama son yıllarda baktığımız zaman kruvaziyer sayılarındaki artışla yoğun talep aldığını görüyoruz.
1: Nasıl temalar var? Şimdi mesela soğuk yerlere, buzlu yerlere gidenler var, daha... İçinde temalar da değişiyor.
2: Şöyle diyeyim,
1: nasıl
2: gemiler,
1: ayrılıyor?
2: Yılın 365 günü kruz var. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Örneğin Akdeniz'de işi biten gemiler Amerika'ya geçerler. Bu geçişi de transatlantik diye satarız biz. Sonra Amerika'da Karayipler programı ya da Güney Amerika turlarını yapan gemiler tekrar dünyanın başka bir bölgesine giderler. Dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerinde kruz gemisi bulmanız mümkün. Ama bu kruzların da tematik kendi karakter
1: özellikleri. Kendi daha mesela çocuksuz olanlar,
2: aynen,
1: falan
2: mesela,
1: filan.
2: Eğlence sevenler, fanship dediğimiz eğlence gemisine, çocuk sevenler çocuk karakterli kruzlara, işte özgürlüğünü sevenler freestyle dediğimiz konseptli kruzlara giderken işte karakterine göre misafirlerimiz bir cruise line seçiyor ve o cruise line'da seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
1: İşte ne kadar bu, yani genel turizmin içinde bu gemi turizminin payı ne kadar?
2: Aslında dünyadaki payı, aslında genel bakarsanız yaklaşık 36 milyon kişi kruz seyahati yapıyor.
1: Bayağı bir.
2: Bayağı. Bunun %55'i Amerikalılar.
1: Yani şu an 36 milyon kişi gemilerin üstünde gidiyor mu? Şu anda öyle.
2: Yıllık total diyelim 36 milyon.
1: Şu anda kaç kişi?
2: Anlık itibariyle baktığınız zaman yaklaşık 400 gemi var şu anda. 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik, 11 gecelik, 119 geceliğe kadar giden farklı kruzlar var. Bu da sayıların artmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman Türkiye'de de kruvaziyer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü geçen sene biz 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon 180 bin kişi Türkiye'ye kruzla geldi. Ve giden yolcuda da özellikle kruz gemilerinin Türkiye'de ana liman olarak, home port olarak yolcu almasıyla beraber hızlı bir şekilde talep artıyor. Ve işin güzel yanı, kruza giden %96 oranında tekrar kruz yapıyor. Yani otel tercihlerinde...
1: Peki turist açısından mesela kruz turisti bir evet. Şehir için iyi bir turist şekli mi? Yani çok para harcayan turist şekli midir? Yoksa kalabalık yapar gider mi?
2: Yok, hayır. Normal seyahatle gelen turist şekline baktığımız zaman özellikle home port, ana liman İstanbul'sa öncesinde otel konaklaması muhakkak alıyor.
1: Ne, o gemide kalmıyorlar mı? Otel mi alıyor?

0: mesafeli geliyorsa bir gece İstanbul'da otelde kalıp ertesi gün gemiyi kaçırmamak adına bir gece overnight yapıyor. Alışveriş yapıyor. Home port olarak Türkiye limanlarını kullanırlarsa 7 katı fazla para harcıyor normal bir turistten. Bu da yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Harcama kalemleri gerçekten yüksek. O yüzden şehir ekonomisine de yüksek oranda para getiriyor.
1: Yani kruz turistleri istenilen bir şey şehirler tarafından.
0: Tabii istenilen bir şey. Bazı yerlere aşırı kruz gemisinin gelmesi şehirde yoğunluğu da arttırıyor. Ona göre yeni planlamalar yapılması gerekiyor ama ekonomik açıdan şehrin bütün ekonomik statüsünü değiştiriyor.
1: Evet. Siz hiç çıktınız mı kruza?
2: Hayır, çıkmadım ama anlattıklarınız çok çekici geldi.
1: Şimdi bir yönetici olarak, değil mi, siz yönettim de zor bir yönetim şekli değil mi? Gemi biraz da reklam öncesi program öncesinde konuştuk.
2: Evet. Ben
1: 8000 kişi mi? 10000 kişi mi?
0: Yani bugün 8800 kişilik artı personelle 11000 kişilik kruz gemileri mevcut. Hatta katlarda GPS cihazı var. Kaybolursanız
1: kim nerede diye.
0: Size tarif ediyor. Lokasyon gösteriyor. İçlerinde cadde dediğimiz caddeler, işte bu caddelerde shoppingler, kafeler ve restoranların olduğu. Aslında yüzen bir şehirden bahsediyoruz.
1: Kolay bir yönetim değil herhalde.
2: Yok, hiç kesinlikle değil. 3000 kişiden bahsettiniz değil mi?
0: Gemide çalışan yönetimi gerçekleşiyor.
2: Hem hani baktığınızda teknik ekiple beraber servis ekibinin çok geniş bir yelpazesi var. Bu ekibe liderlik etmek hiç kolay değil açıkçası.
0: Yani aslında gemiye baktığımızda ben iki önemli lider var. Bir tanesi kaptan. O deck and engine dediğimiz kısma liderlik yaparken bir de otel management dediğimiz otel kısmı içinde otel müdürü var. O da servisten sorumlu. Çünkü aslında yüzen bir otele servis veriyorsunuz. Daha önce işlettiğim gemilerde de bu ambiyansta servis verdiğimiz için genelde bir problem çıkmıyor.
2: Demin bahsettiğiniz işte hani bu gemi yönetiminin özellikle servis ayağında insan odaklı, empatik, işbirliğine çok ihtiyaç duyulan bir liderlikten bahsediyoruz.
1: Kadınların iletişim konusunda daha ileri oldukları erkeklere göre kesin ama erkeklerin de başka konular ya daha iyi yaptığı konular olabilir.
2: Şöyle, ben bu konuyu biri diğerinden daha iyi değil de ikisinin beraber yürümesi gereken bir yol olarak görüyorum. Öncelikle şu anda üst yönetimde kadın oranı CEO olarak %6.7 dünyada. Nüfusun %50'si kadınken, çalışanların %40'ı kadınken, bu Türkiye'deki rakam, dünyada da böyle. Sadece %6.7 ile üst yönetimde kadınların yer alması perspektif açısından çok
1: bence
2: yanlış.
1: Bu çok fena bir şey değil. Çünkü mesela CEO dediğiniz zaman yani kimse alınmasın üstüne ama psikopatik karakterler taşıması lazım CEO'nun.
2: Çok ilginç bir bakış açısı. Yani,
1: şimdi profesyonel hayatta başarılı olmak için yaptığını daha iyisini göstereceksin. Hatta kötü yaptığını iyi yaptım diyeceksin. Bu raporlarla olabilir, şeylerle. Başkasının iyi yaptığı bir şey ben yaptım diyeceksin falan. İnsanların yüzüne bakıp belki işine son vereceksin, belki maaşını şey yapacaksın. Yani çok psikopatik karakterler barındıran bir şey ve yanlış şey bilmiyorsam da o CEO'ların belli bir yüzdesi de gerçekten psikopatmış deniyor.
2: Evet, öyle bir şey deniyor ama bu bir azınlık. Eğer böyle olsa işler yürümez, şirketlerde yönetilmez
1: işte
2: hale gelir yani hepsi için. Ya
1: psikopat dediğinizde şey yapmayın, psikopatlar çok yüksek IQ'lu oluyor.
2: Evet.
1: İnsanları manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Çok analiz yapabiliyorlar. Yani o yere bir şekilde o şeylerle geliyorlar zaten. Hani kadınların çok CEO olmaması belki iyi bir şey diye söylüyorum.
2: Şöyle, ben sadece CEO olmaları anlamında değil, yönetim ekipleri, yönetim kurulunda kadınların olması ve icra kurullarında kadınların doğru bir şekilde temsil edilmesinden bahsediyorum. İlla erkekler insin, oraya kadınlar çıksın anlamında değil. Kadın ve erkek gücünü birleştirmek gerek. Şu anda elimdeki araştırmalara göre 130 bin kişinin dahil edildiği liderlik araştırmasına, yani liderlik becerileri konusunda kadın liderler nerede, erkek liderler nerede diye, kadınlar ciddi şekilde erkeklerden daha üstün performans gösteriyor.
1: Çocuğu doğurana kadar.
2: İşte bu ön yargıların başladığı zaman ve
1: yani
2: ayrımcılığın başladığı zaman. Şimdi kadının doğasında doğum var.
1: Tamam işte.
2: Dolayısıyla
1: zaten
2: şirketlerin bunu kabul etmemesi ve kadınlara da erkek gibi davranması problem aslına bakarsanız.
1: Şirket bir insan değil ki davransın. Yani şimdi mesela bir yönetici baktığı zaman uzun vadeli plan yapıyor. Arada kesinti olacak mı olmayacak mı? Buna bakar. Gayet
2: evet,
1: net
2: erkekler
1: bu.
2: De askere gittiği zaman bu kesinti
1: ama
2: oluyor.
1: Yani erkekler askere zaten hayatının başında gidiyor. alırken işe bakıyoruz. Askerliğini yapmış mı, yapmamış mı? Hı hı. Askerliğini yapmadıysa almıyorlar genelde.
2: Kadınlar da çoğu zaman aslına bakarsanız ilk 5 senede düşünüyorlar çocuk yapma konusunu. Evlenme yaşlarına da bakabiliriz yani eğitimli.
1: Ama bir kesinti oluyor yani,
2: evet,
1: orada.
2: Evet,
1: yani
2: bu hayatın bir parçası. Çok doğal bir
1: parçası.
2: Tamam,
1: ben de gayet doğal buluyorum. Hani buna direnmenin bir şeysi yok. Hani bizi yanlış anlıyorlar falan gibi bir şey değil. Yani
2: direnen kadının, kim burada sizce tam olarak?
1: Yani burada benim şeyim, kadınlara yapılan her türlü pozitif ayrımcılık, hı hı, kadınları daha geriye itiyor diye düşünüyorum ben. Hı,
2: ne açıdan?
1: Yani mesela Türkiye'de gümrük duvarları vardı. Sanayi gümrükle korunuyordu. Hı hı. Hiçbir sanayimiz gelişmedi. Ne zamanki rekabete açıldı, hı hı, koruma kalktı, hı hı, İhracat rekorları kırmaya başladık gibi bir şey.
2: Hı. Şöyle, şimdi kadınların karşılaştığı bariyerleri 3 temada incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi toplumsal beklentiler. Bu ne demek? Kadınlar işte hep bakım veren olsun, hep şefkatli olsun, o liderden beklenilen otorite ve direktif veren halini göstermesin, çocuklarıyla ilgilensin, eşiyle ilgilensin, işiyle çok ilgilenmesin. Bir kere bu çok büyük bir baskı yaratıyor her anlamda. İkincisi şirketlerin yaklaşımını, tam dediğiniz şey, aslına bakarsanız pozitif ayrımcılık değil bu. Kadınların doğasında doğum yapmak varsa bir kadının en az 2 kere işinden, sadece 4 ay bu arada. Üstüne 2 ay
1: bitmiyor yani, bir çocuk şimdi doğduğu zaman o ayrı bir iş olarak çıkıyor. Bir çocuk daha varsa bir iş daha.
2: Evet, ama
1: bir
2: iş performanslarını etkilemediği gibi 4 ay bir çocuk için yeterli değil bu arada. Onu da tabii ki belirtelim. 4 ay sonra o kişi iş yerinde ve sanki hiç yapmamış gibi, işte süt odaları ile ilgili problem, süt izni alma ile ilgili problem. Aa, şimdi o doğum yaptı, ona terfi vermeyelim. Bu duygusal olacak. Acaba işleri yönetebilir mi vesaire gibi bir sürü varsayımdan bahsediyoruz. Bunlar gerçek değil. Performans olarak baktığımızda da kadın performansı bunu göstermiyor. Bu hep aslında bakarsanız şirketlerin başındakilerin erkek olup kadınlar hakkında karar vermesiyle alakalı.
1: Bir başa geçseniz bitecek iş, öyle mi?
2: Nasıl? Yok, beraber yönetmeyi öğrendiğimiz zaman. Çünkü şöyle, kadın liderlerin daha yüksek oranda üst yönetime geçtiği şirketlerde birincisi ciro artışı. %41 ile %115 arasında bir fark yaratıyor. İkincisi, S&P 500 şirketine bakıldığında, Boston Consulting Group'un bir araştırması bu. Daha fazla kadın terfi eden üst yönetime şirketlerde inovasyona bağlı pazar payı %26 ila %45 oranında daha yüksek. Demin bahsettiğim araştırma da bu arada 19 yıl boyunca yapılmış bir araştırma. Hani zamanın içinde bir noktada seçilmiş
1: yani
2: bir araştırma.
1: Yani kadın CEO'su değil olan şirketler
2: üst yönetimde daha fazla kadın
1: üst yönetimde
2: olması.
1: Daha fazla.
2: Üst yönetim ne demek? Artık CEO'lar tek başlarına yönetmiyorlar şirketleri.
1: Bir takım liderlik ekipleri var işte,
2: değil mi? Liderlik ekiplerinde en az %50'ye ulaşmaktan bahsediyorum. Şu anda ondan çok uzağız. %15 ila 20 arasında ve eğer hiçbir şey yapılmazsa 136 yıl alacak kadın erkek eşitliğini birçok alanda.
1: Ama kadınla erkek yani eşit hakları olabilir de eşit değiller yani. Hani onun bir şey yapın.
2: Hangi açıdan?
1: Hiçbir açıdan yani. İsimleri bile farklı. Biri kadın biri erkek yani.
2: Evet, ama farklılıklarımızı kullanarak yani kadının empatisi ve işbirliği becerisi
1: tamam
2: masaya gelemiyor.
1: Ya ve kadınları kötülemek değil bu. Eğer kadınla erkek eşit dersek o zaman bu sefer kadınları kötülemiş oluruz. Biz çünkü kadınları daha farklı, daha yüksek bir yerlere koyuyoruz. Şöyle, yani eşit dediğimiz anda
2: aynı ile eşit farklı
1: yani
2: şeyler ya. Ha? Aynı ile eşit farklı şeyler. Yani yukarıya çıkma imkanı özellikle bastırılıyorsa.
1: Eşit hakkı ayrı, o herkesin eşit hakkı olur. Ama yani insanlar eşit değil. Hiç kimse eşit değil.
2: İşte aynı o aynı olmadıklarını tabii ki kabul ediyoruz. Bu noktada şu anda bütün şirketlerde bir liderlik sıkıntısı var. Çünkü baktığımız zaman o eski tarz yönetim şekli, otoriter ya da liderlik, direktif veren liderlik şekli yeni jenerasyonlar tarafından kabul edilmiyor.
1: Bence şu anda şirketlerdeki sorun kadınların liderliği veya lider olmaması değil, yapay zeka yaptırılacak bir işi kadın veya erkek insana yaptıran şirketler çok ciddi sorunda.
2: Tabii tabii, o günümüzün başka bir gerçeği.
1: Asıl sorun bu, hani kadın erkek falan o şey ama asıl sorun şu anda mesela baktığınız zaman şirketlerin yarısı batmış durumda. Çünkü makinenin yapacağı bir işi insana yaptırıyorlar.
2: Yapay zeka yüzünden batmıyorlar, emin olabilirsiniz.
1: Hayır, fiilen.
2: Yönetimde perspektif

0: yemek için verdiğimiz şeyleri dengelememiz gerekiyor. Eğer böyle giderse göreceğiz yani ciro açısından kadın liderleri yukarıya çıkaranlar şanslı olacak mı diyeceğiz, sonuçları getiren mi olacak diyeceğiz. Pazar payı artışını sağlayacaklar, kültürel çeşitliliği sağlayacaklar ve bence en önemlisi kadınların sahip olduğu dönüşümsel liderlik becerisi.
1: Benim de gördüğüm şu, insanlık son 1000 yıldır da, 100 yıldır da, 10 yıldır da, son 1 yıldır da hep iyiye gitmiş. Teknoloji ilerlemiş, ömür uzamış. Hani dolayısıyla hani erkekler de fena bir iş çıkarmamış diye
0: bu arada. Bu erkekleri kötülemek için değil, ben sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya şirketlerde nasıl sürdürülebilir işler yaratabiliriz. Bunun sırrı beraber yönetebilmekte. Yani bir kadın erkek bir araya gelip bir çocuk ortaya koyuyor. Kendisinden
1: yani kadın
0: daha
1: erkek
0: güzel bir şey.
1: Çok fazla bence gene de ayırmamak lazım insanları. Yani sizin dediğinize geliyor sonunda. Ayırdığınız zaman bu sefer işin bütün şeysi bozuluyor yani. Hani işin doğası
0: İkincil
1: bozuluyor.
0: İkinci önyargıları nasıl peki ortadan kaldıracağız?
1: Önyargı değil yani. Yani bir kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı yargılı veya önyargılı olması normal bence, değil mi öyle?
0: Şöyle üst yönetim yukarıya çıkmak için insanları, şöyle diyeyim, ben bir şirkette çalışırken %77 kadın vardı ama tepede sadece %10'du ve bu tepe yönetim %77 için. Hayır, global bir şirketti. Bu %90 erkek olan icra kurulu %77 için karar veriyordu. Ne kadar kapsayıcı olabilir ve ne kadar doğru tespitlerde bulunabilir?
1: Şirketlerde pek demokrasi olmuyor zaten.
0: Demokrasiyi geçiyorum ben burada, işte o zaman ne oluyor? O doğum yapıyor, o olmasın, o yukarı çıkmasın vesaire. Biz şartları eğer elverişli hale getirirsek o zaman liderlik konusunda değişim söz konusu olabilir. Bir de liderlik setini hala tam olarak yeni şartlara göre adapte etmedik. Evet. Yani dönüşümsel liderlik dediğimiz şey sadece bugünü değil yarını da düşünen ve geliştiren bir liderlik tarzı. Kadınlarda bu daha yüksek. Bu da yine bütün araştırmaların gösterdiği bir şey. Ben demiyorum ki erkekler kenara çekilsin ve kadınlar devralsın. Beraber yürümeyi öğrenmek
1: zaten
0: gerektiğini
1: düşünüyorum.
0: Zaten yürüyoruz
1: gibi geliyor bana da. Yönetim zor bir şey galiba, değil mi?
2: Yönetim zor bir şey. Burada bir şey söyleyeceğim. Aslında burada cinsiyetten ziyade biraz karakter. Yani yönetim, yönetici olabilmenin bir takım karakteristik özellikleri var. Yani herkes bir şeyi yönetemez ya da idare edemez. Bence öncelik biraz daha karakterle kaynaklanıyor. Çünkü bayan veya erkek olmasından ziyade yönetici karakterine sahip olup olmaması gibi. Çünkü gemilere de bakıyoruz. Kruz gemilerinde baktığınız zaman bayan kaptanlar da var ama o kaptanın karakterine baktığınız zaman yönetebilecek bir statüde olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta aşağıda yaklaşık 3000 kişiye hükmediyorsunuz ve belli bir sistem üzerinde gitmek istiyorsunuz. Bu yüzden karakterin ön planda olduğunu düşünüyorum.
0: Karakterlerin liderliği beslediğine dair çok
2: mizaç diyebiliriz. Bunda bence şey de var.
0: Yetkinlik diyoruz biz daha çok.
2: Yetkinlik. Yani hangi nationality yaptınız? Yani bir Alman şirketindeki yetkinlik farklıdır. Bir Türk şirketindeki farklıdır. Çünkü her milletin bir karakteri var. Bu karaktere uygun yönetim birimi de farklıdır. Burada daha çok cinsiyetlikten çok kişinin karakteristik yapısı o gruba hitap
1: ediyor. Mesela iyi denizci diye bir şey var, değil mi?
2: İyi denizci mesela. Bu onun dişi veya erkek olmasıyla alakalı değil. Bu onun sahip olduğu yetkinlikle alakalı.
0: Keşke sadece yetkinliklere göre karar veriliyor olsa. Zaten o zaman hiçbir problem olmayacak. Bu bahsettiğimiz ikincil ön yargılar yüzünden yetkin olmalarına rağmen yukarıya çıkamayan ilk terfileriyle.
1: Erkek komplosu
0: doğum,
1: yani bu, değil mi?
0: Bilinçli yapılmış bir şey değil.
1: Bilinçli yapılmadıysa o zaman sorun yok zaten. Kasıt, önemli olan kasıttır.
0: Evet
1: burada.
0: Ama düzeltmemiz gereken bir şey. Yoksa bu eşitliğe ulaşmamız 136 yıl alacak. Kimin bu kadar vakti var sürdürülebilir bir gelecek için?
1: Belki ölümsüzlük de bulunur. Hiç sorun olmaz yani bu
0: çok
1: yapay zeka.
0: Çok pragmatik yaklaşıyorsunuz. Süper.
1: Şimdi bu yönetimde yapay zeka işi falan nasıl etkiliyor şimdi sizin?
2: Şimdi normalde
1: rezervasyonlardan tutun
2: her şeyi
1: içerideki
2: etkiliyor.
1: Yönetime kadar her
2: şeyi etkiliyor. Her şeyin analizleri daha hızlı yapılabiliyor. Bugün baktığınız zaman call center'da bile artık yapay zeka devreye giriyor ve call center'daki konuşan kişi yapay zeka olmadığını söylemez.

0: Gelse bunu kimse aslında anlayamıyor. Baktığınız zaman burada baktığınız zaman her branşta da yapay zekayı görüyoruz.
1: Evet. Buzlu yerlere turlar yapıyor musunuz? Kuzey Arktik turlar.
0: Antarktika turları, Alaska turları, dünyanın hemen hemen her lokasyonunda turlarımız var. Ve gemilere baktığınız zaman mevsimlere göre bunu tercih ediyor misafirlerimiz. Örneğin kışın Türkiye'de yaşayan bir misafir yaz ortamını seçmek için Karayiplere gidiyor. Ya da yazın Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Daha soğuk, daha serin. Burada önemli olan gittiğiniz lokasyon.
1: Okyanus geçen gemilerle yolcu gemileri farklı şeyler değil mi?
0: Yo, aynı gemiler.
1: Aynı gemiler
0: Akdeniz'de
1: mi?
0: İşini bitirdikten sonra yeni destinasyon nereye gidecekler? Hava değişiyor, iklim değişiyor Akdeniz'de. Bu sefer Karayiplere
1: geçiyor. O eskiden miymiş? Bir Ocean Liner diye böyle bir hızlı geçen gemiler.
0: Gemilerin hepsi büyük Ocean Liner aslında. Baktığınız zaman Genesis dediğimiz büyük tarzlı gemiler. O geçiş süresini biz transatlantik diye veriyoruz. Örneğin 29 günlük kruz biz satıyoruz. Nereden çıkıyor? Barcelona'dan çıkıyor. İşte Kanarya Adaları, belli limanlara uğruyor. Sonra okyanusu yaklaşık 5 günde geçiyor. Ve nerede bitiriyor? Bazıları işte Miami'de bitiriyor. Bazıları New York'ta bitiriyor. Daha sonra oradan regular normal turlarını yapmaya başlıyorlar.
1: Yani ama onun benim bildiğim şekilleri bile değişiyor. Yolcu gemileri daha böyle apartman gibi daha yüksek oluyor. Değil mi? O eskiden evet. Miydi? Yani değişti mi o?
0: Ya şöyle diyeyim. Sizin dediğiniz Ropax dediğimiz yani feribot tarzı gemiler var. Tek line üzerinde evet. Gidenler. Örneğin bir lokasyondan çıkıyor. Mesela İtalya ile Yunanistan arasında tek seferde giden gemiler. Onlarda da kabinler mevcut. Ama genelde onlar araba ve yolcu taşıyor. Onlara biz Ropax diyoruz. Ama kruz gemilerinde sadece kabin var. Daha çok seyahat ve tatil amaçlı. Yani her gün bir limana uğrayacak şekilde dizayn edilmiş gemiler.
1: Bir de yaşayanlar var diye duydum ben bu gemilerde yaşayan.
0: Gemilerde uzun süre kalan misafirlerimiz var. Çünkü sürekli her gün bir limanda uyanıyorsunuz. Farklı şehirleri geziyorsunuz. Sürekli odanız Housekeeper tarafından temizleniyor.
1: Bir otel fiyatıyla karşılaştırırsak.
0: Daha uygun fiyat baktığınız
1: nasıl
0: zaman.
1: Nasıl daha uygun olabilir?
0: Yani şöyle diyeyim. Bugün kruzlara baktığınız zaman 3 gecelik bir Ege Adaları programının 500-600 Euro'dan vergiler dahil başladığını
1: nasıl
0: biliyorsunuz.
1: Nasıl olabiliyor onu soruyorum ben yani.
0: Çünkü gemiler transit free zone bölgesinde dolaşıyor. Yakıtı transit alıyor. Bütün vergiden muaf. Kumanyalar vergiden muaf. Personeller uluslararası regülasyonda bayrak devletine ait olduğu için herhangi bir ekstra sigorta yani geminin genel sigortası var. Personelli sigortası var ama bu da maliyetleri düşürüyor ve her limandan yolcu alıp sürekli dolan bir geminin de karlılığı yükseliyor.
1: Onun geminin bir şeysi var değil mi? Şimdi uluslararası sularda oluyor.
0: Evet, uluslararası sularda oluyor.
1: Ondan sonra girdiği zaman ne değişiyor mesela uluslararası sudan içeri girdiği zaman ne değişiyor içeride?
0: Şöyle diyeyim. Gemilerde belli alanlar var. Mesela free shop'lar var. Onlar mesela limanlarda kapalı oluyor.
1: Mesela kumar oynatan gemiler var mesela.
0: Evet, onlar var.
1: Mesela o kumar bitiyor mu?
0: Limana geldiği zaman hepsi kapanır. Normalde açık sularda denizden 30 mil açıkta bu free shop'lar açılır. Onun haricinde gemi zaten bütün harcamasını, yakıtını ve diğer harcamalarını free zone'dan alır. Yani serbest bölgeden alır. Transit yakıt alır örneğin. Daha uygun yakıt alır.
1: Bu şeydeki gemilerdeki formül nasıl mesela? Şimdi bizde tatil köyleri var.
0: Evet.
1: Parayı veriyorsun. Ondan burada sonra bir daha yiyorsun, içiyorsun, bir daha para vermiyorsun mesela.
0: Gemilerde şöyle diyeyim, sadece içecekler ekstradır ama içecek paketi alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ücret, vergi, liman vergileri, işte kabin ücreti, sabah, öğle, akşam yemekleriniz, beş çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız fiyatın içindedir. Buradaki avantajınız, örneğin Cenova'dan gemiye bindiniz. Gemide de bu arada aktiviteler var. Uyudunuz, uyandınız, farklı bir kültür, Marsilya'da, Fransa'dasınız. Sonra uyudunuz, uyandınız, Barcelona'dasınız. Aslında her uyandığınızda yeni bir rüyaya dalıyorsunuz. Çünkü farklı lokasyonlar geziyorsunuz. Lüks bir segmentte dolaşıyorsunuz. Bu seyahat, yolda geçen seyahati uyurken geçirdiğiniz için daha çok alanı, daha çok şehri görme imkanı buluyorsunuz.
1: Bir de gemide giderken uyumak daha şey değil mi? Beşik gibi sallanırken uyumak daha mı şey?
0: Aslında gemi çok beşik gibi sallamıyor. Çünkü yeni gemilerin içinde
1: titreşim var ama hafif değil mi?
0: Aslında büyük gemiler gerçekten tonaj olarak çok büyükler. Stabilizer dediğimiz denge kanatları vardır altında. Onları aşarlar. Aslında Türkiye'deki en önemli sorun gemilerin çok böyle salladığını düşündükleri

0: ve çok pahalı olduğu için çok rağbet gelmiyor ama ilk seyahatlerini yaptıklarında bunun böyle olmadığını görünce bir sonraki seyahatlerini yine kruz olarak seçiyorlar. Senede 3-4 kere kruza giden misafirlerimiz var.
1: Ama yani o ya sallanmayı hiç mi hissetmiyorlar mesela yolcular?
0: Yani şöyle diyeyim, açık denize çıktığında hafif bir sallanma olur ama bildiğimiz böyle bir sallanma, yani şu an nasıl bu ortamda oturuyorsak aynı ortamda. Hatta bazı yolcular sandık dediğimiz açık alana giderek denizde olduklarını anlayabiliyorlar. Çünkü içerideki cadde alanları, kafeler, restoranlara baktınız ama gemide olduğunuzda çok algılayamıyorsunuz.
2: Minimize olmuş.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten büyük tonajlı gemiler.
1: Türk turistler ne durumda?
0: Türkiye'de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda yaklaşık 100 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. Bunda sebebi Ege Adaları'na kolay ve ulaşılabilir gitmeleri ve bazı girişimcilerin de Türk gemilerini yapmaya başlaması, bu olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. Aslında ülkemizin bir Türk Cruise Line'la ileride
1: nasıl bu şey
0: ihtiyacı var?
1: Bu şimdi petrol taşıyan gemilerin bir döngüleri var. Bazen çok böyle sürünüyorlar. Hı hı. Fiyatları çok düşüyor falan. Bazen yükseliyorlar.
0: Evet.
1: Burada da var mı öyle bir döngü?
0: Burada da bir borsa var aslında. Şöyle.
1: Borsadan daha ziyade döngü var mı? Çünkü petrol de bir çıkıyor bir iniyor. Mesela demir de taşıyorsa bu hep böyle bir inişi bir çıkışı yaşıyorlar.
0: Burada sezon, 3 sezon var. Düşük sezon, yüksek sezon ve orta sezon.
1: Yılın içinde oluyor.
0: Yılın içerisinde oluyor. Buna göre fiyatlar önceden belirleniyor. Yani şu anda yabancı gemiler 3 sene sonrasını zaten satışa açtılar. Yani şu anda 2027-28'i alabiliyorsunuz. Genelde bizim Türk misafirlerinde last minute dediğimiz son dakika turlar satılıyor ama normalde yabancılar 2027 ya da 28'i alıyor. Bu sene baktığımız zaman bu sene yakıtlarda bir artış oldu gerçekten ama genelde gemilerin bazı avantajı, genelde cruise line'ların çoğu yakıt hatchleme dediğimiz bir yıl öncesinden fix fiyatlı bir anlaşma yaparlar. Biz bu sene onun avantajını yaşıyoruz.
1: Benim yani, dediğim ama Covid gibi mesela. Covid'de durdu değil mi bütün işler?
0: Covid'de yani bütün sektör durdu.
1: Bütün sektör turizm durdu. Yani onun gibi mesela şeyde de yani petrol fiyatı nasıl dalgalandığı evet. Zaman bunda öyle bir dalgalanma.
0: Böyle dalgalanma söz konusu oldu.
1: Sezon içinde.
0: Sezon içinde yüksek sezon zaten her zaman dolu. Düşük sezonda da ona göre promosyon fiyat çıktıkları için zaten o fiyatlarla dolduruyorlar.
1: Türkiye'nin liman sayısı nasıl bu kruz gemilerinde
0: Kruvazer
1: daha çok?
0: Kruvazer limanında şu anda ön planda Kuşadası limanı geliyor gelen gemiler açısından.
1: Niye, ne var Kuşadası'nda?
0: Efes, tarihi alan ve lokasyon. Çünkü gemi firmaları da kruz itinerileri yaparken maliyet analizi yapıyorlar. Bunda ne var? Yakıt var, uğrayacağı liman var, gideceği limanda alacağı su miktarının fiyatı var, pilotaj, romorkaj, yanaşma gibi bedeller var. Bunlar bütün programın oluşmasını sağlıyor. Yani düşünün, sezonda 4 milyon kişi taşıyorsunuz. 1 euroluk hata yapsanız 4 milyon euroluk bir rakam farklılığı çıkartır.
1: Bir zeytin fazladan koysan değil mi?
0: Yani onun gibi düşünün. Burada önemli olan şey işte Kuşadası'nın Efes'e yakınlığı, gelen misafirlerin tarih, deniz, kum, güneş için gelmesi. Birinci liman, Kuşadası Limanı. Benim zaten üniversite bitirme tezim Kruvazer Liman özelleştirmesinde Kuşadası Limanı örneğiydi. İkinci liman İstanbul Limanı. Sonra Bodrum, Çeşme, Antalya Limanı gibi kruz limanlarımız gidiyor.
1: Kıyaslarsak İstanbul'u
0: evet.
1: Başka şehirlerle nedir durumu bu konuda?
0: Limancılık olarak mı?
1: Yani bu kruz şey olarak. Çünkü dünyanın en müthiş tarihi burada.
0: Evet.
1: Ben o kadar kruz gemisi görmüyorum burada. Sanki.
0: Bayağı geliyor aslında.
1: Geliyor aslında
0: yani
1: ama.
0: Yani gelip gittikleri için yani bugün bir
1: Zarayburnu'nda var aslında.
0: Beşiktaş Kadıköy vapuruyla bir her gün geçseniz her gün farklı gemi görürsünüz. Aslında geliyor ve gelen gemiler gerçekten büyük tonajlı. Şu anda özelleştirmeden sonra özellikle Galata Port'ta yapılan liman gerçekten güzel. Hem teknik hem yapı olarak check-in check-out kısımları açısından baktığınız zaman dünyada sayılı limanların içerisinde. Ama kapasiteler arttığı için, çünkü kruvazer sektöründe önce arz yaratılır sonra talep gelir. O yüzden
1: gemiyi almak mı lazım yani önce?
0: Limancılıkta liman yapmak lazım. Kruvazer'de de önce gemi almak lazım. Daha sonra zaten müşteri gelir. İşin gerçeği o. Bugün Bergama bölgesinde bir liman yapsanız oraya da kruz gemisi yanaşır. Bugün büyük tonajlı bir kruz gemisi yapsanız o da dolacaktır. Çünkü şu anda gemi zaten ileriki yıllar için gemi talepleri zaten tersanelerde hazır süreçte yapılıyor.
1: Türkiye'de yapılıyor mu hiç yolcu gemisi?
0: Türkiye'de şu an yapılmıyor.
1: Nerede yapılıyor en çok?
0: Genelde Amerika, Almanya gibi ülkelerde yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ama gemi normal gemi yapmak bir LPG tankeri veya bir şilep gibi kolay değil. Aslında iç kabin ve elektronik ve teknik aksamı düşündüğünüz zaman bayağı maliyetli. Yani bugün iyi bir gemiyi yaklaşık 1 milyar euroya çıkartabiliyorsunuz.
1: Nasıl enerjisini alıyor? Dizel bir motor var değil mi içinde?
0: Birkaç tane motor var. Yani
1: full oil ile mi çalışıyor bu?
0: MGO ile çalışıyor genelde.
1: Nedir MGO?
0: Marine MGO dediğimiz düşük sülfürlü yakıt olarak çıkıyor. Yani yeni çıkan regülasyondan sonra artık IFO kullanımı MGO'ya dönüştü. Bu da gemilerin daha sağlıklı bir şekilde çevreyi kirletmeden seyahat etmelerini sağlıyor.
1: Bir sürü motor, 3-4 tane motor var. Çalışıyor bunlar. Var. Elektrik şarj ediyor değil mi bunlar?
0: Normal jeneratörü de var, ana jeneratörü.
1: Şafta bağlı mı yani?
0: Şafta bağlı ana makine de var. Siz bayağı teknik olarak da biliyorsunuz. Birkaç tane makinesi var. Çünkü gemide her şeyin yedeği olması gerekir. Bunun haricinde jeneratörlerimiz var.
1: Ya hem elektrikli motorlar var hem direkt şafta bağlı. Var,
0: aynen. Hem de bunun haricinde geminin su sistemini organize eden, çünkü düşünün aynı anda yaklaşık 2000-3000 oda var ve bu odaların sıcak su sistemini organize etmeniz lazım. Bunların tuvalet sistemleri, flush sistemleri var. Normal uçaklardaki gibi vakumlu sistemler bunlar. Bunların hepsini organize edeceğiniz bir yapı düşün. Yani o yüzden normal bir tanker ya da LPG gemisi üretmekten çok daha detaylı ve daha maliyetli bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi yönetim sorunlarına gelelim. Şimdi şirketlerin birçoğu kurumsallaşamıyorlar ve batıyorlar. Kurumsallaşmak ne demek?
2: Öncelikle ben liderlik koçuyum. Oradaki ayrımı birazcık yapayım. Yönetim danışmanlığıyla liderlik koçuyum.
1: Ama lider de sonunda kurumsallaştırmaya çalışır değil mi şirketi?
2: Kurumlarla çalışıyorum ben direkt. Yani kurumsallaşmış şirketlerle. O yüzden.
1: Ama şimdi her şirket yeterince üst yönetime gittiğinizde de bir aile şirketidir. Yani hissedarların arasına girdiğiniz zaman aile şirketi oluyor. Ama daha aşağıdan baktığınız zaman kurumsallaşıyor. Yani bir kurumsallaşmak diye bir misyonu yok mu şirketlerin?
2: Tabii ki var. Sadece benim alanım değil. Ben global şirketlerle, kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Hani aile şirketleri çok az çalıştığım bir alan. Dolayısıyla deneyimimi biriktirdim.
1: Peki global şirketler ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da bulundukları yerde daha çok var olmaya. Yani bulundukları
2: sürdürülebilirliklerini sağlamaya çalışıyorlar.
1: O da kurumsallaşmak. Değil miydi?
2: Onu öyle mi tanımlarız?
1: Peki emin nasıl değilim. Tanımlayalım?
2: Şöyle, onların derdi birincisi, yani çok köklü bir geçmişleri var. Geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda zorlanıyorlar. Çünkü artık trendleri yaratanlar daha startuplar, daha küçük yapılar. Birincisi bu. Teknolojiyi entegre etme konusu en büyük problemlerden biri. Yapay zeka ile beraber şu anda CEO'ların %75'i üzerinde yapay zekayı nasıl işlerine entegre edeceklerine dair bir baskı var. Bu çok önemli. Üçüncüsü, yeni jenerasyonları şirkete dahil edebilmek ve onları tutabilmek en büyük dertleri.
1: Şirketler fiziksel bir mekanın içinde mi gidiyorlar, yoksa bunun dışına çıkmaya yönelik bir trend var mı? Yani bina lazım mı değil mi bir şirket?
2: Lazım gözüküyor, çünkü pandemi çok kısa süreli olarak evden çalışmayı, daha sonra hibrit yapıyı getirdi. Ama şu anda şirketlerin hemen hemen hepsi tamamen
1: verim alamadı mı şirketler bundan?
2: Öyle olduğunu düşünüyorlar. Çalışanlar bundan memnun değil. Haftada bir ya da iki gün hala evden çalışmaya açık olan şirketler ya da hibrit sistemi destekleyenler yeni yetenekleri kazanma ve tutma konusunda daha başarılı. O yüzden yetenek yönetimi, yetenek geliştirme üçüncü bir sorun. Oldukça büyük yapı oldukları için de hantal yapılar.
1: Mesela ne diyorlar? O dikkat bozukluğu diyorlar mesela. Bütün gençlerde bu var. Evet. Aslında o dikkat bozukluğu çok yoğun konsantre olabilme yeteneği bir yandan. Şimdi mesela bu tip nasıl yetenekler var yeni jenerasyonun içinde? Eskiden muhasebe bilir mi diye bakılırdı, reklam bilir mi diye bakılırdı. Şimdi çok daha acayip yetenekler lazım değil mi?
2: Teknolojiyle barışık olmak çok önemli. işbirliği yapmak yine çok önemli. Empati yine çok önemli bir değer olarak gözüküyor. Bunlar eskiden çok önemsenmezdi. İşte karar vericilik, problem çözücülük çok daha önde gelirdi. Şimdi bunları paralel olarak bekliyor şirketler yeni jenerasyondan. Çünkü tüketiciyi daha iyi anlamak, çalışanı daha iyi anlamak şirketlerin geleceği için olmazsa olmaz, sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu değişen dünyada herhalde en büyük zorlandıkları yerde kırılganlığı dünyanın, ekonomik olarak ve politik olarak yaşadıklarımızın direkt sosyolojik ve tüketime etkileyen tabii ki zorlukları
1: yani
2: var.
1: Yani tabii küresel şirketlere baktığımız zaman işte serbest ticaret, serbest piyasa filan derken öyle bir şey de kalmadı. Her yerde ambargo var, savaş var.
2: Evet, evet.
1: Geçilemiyor değil mi? Evet, evet. Küresel şirketlerin de aslında...
2: Evet, belirsizliği ve karmaşıklığı yönetmek eskisine göre çok daha zor. İşte birdenbire Hürmüz Boğazı kapandığında, petrol fiyatları arttığında bütün ürünlerin ham maddelerine zam geliyor. Bu da ister istemez enflasyonu arttıracak fiyat artışlarını sağlıyor. Bunlarla da mücadele etmek
1: gerekiyor. Hayır ama şöyle bir şey vardı. Şimdi ben işletme okudum. Bize ne öğrettiler? İyi yaptığını yap, daha kötü yaptığını başkasından al. Yani outsource et. Ondan sonra bir ülke her şeyi yapmak zorunda değildir. Uçak yapamıyorsan araba yap, sen araba satarsın o sana. Bütün bunlar değişti. Artık herkesin her şeyi yapıyor olması lazım. Çünkü her an her türlü tedarik zinciri kesilebiliyor değil mi? Böyle bir yeni dünya var.
2: Evet, evet kesinlikle. Yani o yüzden çok karmaşık bir yapıyı yönetmek zorunda bugünün lideri. Şirketler de bu liderleri yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi o yeteneği keşfetmek, alabilmek ve tutabilmek. Çünkü yeni nesil senede bir iş değiştiriyor. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle son 10 yıla baktığımızda bu bütün sistemi değiştiren bir şey. Biz bir şirkete girip 20 yıl, 30 yıl kalmayı çok normal bir ve büyük bir başarı olarak bilirdik. Şimdi onlar öğrenebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Gelişebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Eğer değer katabiliyorsam ve benim de sözüm dinleniyorsa o zaman o şirkette kalırım.
1: Şimdi
2: diyorlar.
1: Bir genç için mesela bir üniversiteden çıkmış bir genç için hayat daha mı zor daha mı kolay geçmişle kıyasladığımız zaman?
2: Bizim açımızdan bakarsak daha zor. Çünkü bizim
1: yok onların açısından
2: açısından baktığımızda da rekabet çok arttı. Yani baktığınız zaman bugün işte LGS sınavı, üniversite sınavı çok daha fazla insan giriyor. Elemek için çok daha zor sorular soruluyor. Çin gibi devasa bir popülasyon bütün dünyaya nüfuz etmiş durumda. Amerika'ya gitseniz üniversitelerde çok büyük oranlarda Çin nüfusu var. Çok çalışkanlar, çok zekiler. Dolayısıyla rekabet çok ciddi oranda arttı. Dolayısıyla onlar için daha zor bir hayat olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hiç gemi kaptırdınız mı Hürmüz Boğazı şeye, İran Körfezi'ne? Neydi onun ismi? Ne
0: orada kalan gemiler oldu sonra çıktılar.
1: Nasıl çıktılar?
0: İşte o anlaşma sürecinde çıkarak seferlerine devam ettiler.
1: Nasıl bir şey süreç yaşandı orada gemiler?
0: Şöyle diyeyim, gemilerde savaş sigortası dediğimiz bir war sigortası var. Yani bölgesel olarak bir program çizdiğimiz zaman biz hemen insurance şirketi, sigorta şirketine bunu göndeririz. Çünkü can taşıdığımız için lokasyon ve bölgede risk varsa ona göre bir sigorta ödemesi yaparız. Bununla ilgili zaten gemilerin kendi sigortaları olduğu için böyle bir durumda direkt sigorta devreye girerek gelir kayıplarını zaten karşılıyor.
1: Peki orası cazip bir alan mıydı?
0: Kış mevsimi için golf dediğimiz Dubai bölgesi yoğun kruz talebi alıyor. İşte Dubai ve Arap Emirlikleri olarak baktığımız zaman mevsime göre insanlar seyahat ediyor. İşte kışın sıcak yerlere gitmek için Singapur çıkışı, Lanka ve adaları ya da Dubai kruz yaparken işte yazın buradan daha serin yerlere gitmek için Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Ya da sıcak yere gitmek için Karayipler yapıyorlar. Tabii baktığınız zaman kruz sayıları arttıkça yeni destinasyon arayışları da giderek artıyor. İlerleyen yıllarda da bizim Karadeniz kıyılarında yoğun kruz alacağımıza inanıyorum.
1: Liman var mı Karadeniz'de bu iş için?
0: Trabzon, Sinop. Genelde kruz limanları daha önce kuru yük ve konteyner limanları çevrilerek yapılan limanlar. Çünkü normalde direkt kruz limanı diye bir limancılık yeni yeni ortaya çıktı. Son yaklaşık 20-30 yıldır var. O yüzden geminin yanaşabildiği ve gümrük ve terminal olduğu her yerde kruz gemisi yanaşabiliyor.
1: Devlet çok önemli galiba, değil mi? Burada devletin öncülük etmesi lazım. Çünkü tabii izini ki var, şeysi
0: izini
1: var.
0: Şehir yapısı var. Bugün yani 10 bin kişilik bir gemiyi Trabzon'a yanaştırdığınız zaman sonuçta bunlar tur alacaklar. Alacakları tur içinde geminden yaklaşık

0: şimdi 78 tane otobüs çıkacak. Normal gezenler de var. Bir anda şehrin altyapısı, karayol yapısı ve her şeyi buna uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü o kadar nüfusu bir anda şehre sokmak, sadece limancılık olarak düşünmeyelim bunu. Şehir yapısını da buna göre birleştirmek gerekiyor. Tüm analizi. Yani bu aslında ekonomik açıdan da önemli. Bir şehri sadece kuruza bağlarsanız ve kuruz gittiği zaman şehrin ekonomisi de çökebilir. Yani bu analizi biraz genel perspektifte bakmak lazım.
1: O buradaki Galata Port'ta öyle bir şey oluyordu. Bazen mesela bir gemiler gelmiyor diyorlardı orada benim bildiğim.
0: Tabii o turizm şirketlerini etkiliyor ama İstanbul'da...
1: Hayır, lokantalar mesela oradaki çok şey yapıyor.
0: Lokantalar, bazı lokantalar. Yani bir şehirciliğin ekonomik yapısını etkilemek için oraya yoğun kuruz gönderip ondan sonra bir anda çekip şehir yapısını değiştirebilirsin. Çünkü gelen bütün bazı şehirlerde özellikle Karayiplere baktığınız zaman şehrin tek gelir kaynağı kuruz olarak görüyoruz bazı şehirlerde. O yüzden burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılması. Yani burada herkese rol düşüyor.
1: Siz şimdi mesela böyle çok özel bir şey için bir seyahat planlıyor olsaydınız kendiniz için, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla böyle nasıl bir tur
0: destinasyon
1: seçerdiniz?
0: Ya aslında
1: bütün hepsini böyle görmüş herhalde yaşamış.
0: Çok gezdiğim için
1: böyle bir özel
0: yani
1: bir tur.
0: Norveç fiyortları önerebilirim. Güzel, keyifli. Bu aslında sizin beklediğiniz şeye bağlı.
1: Sizin beklediğiniz.
0: Ben Norveç fiyortlarını seviyorum. Yani destinasyon olarak. Bir Seattle çıkışlı Alaska turları güzel. Ege adaları her zaman cazip, kolay gidilebilir. Çünkü benim için zaman çok önemli ve hızlı ulaşabilmek çok önemli. O yüzden ben biraz daha yakın destinasyonlara da daha çok.
1: Ama gitti mi böyle hani insan wow neler varmış falan diye. En çok Alaska'da falan mı oluyor? Nerede oluyor?
0: Antarktika olabilir. Antarktika mini kruzlar onlar diye baktığımız zaman kruzlar olabilir. Avustralya çıkışlı kruzlar var. Yeni Zelanda'ya kadar oluyor. Tokyo'da Japonya kruzlarını önerebilirim. Bütün Japonya'yı gezebileceğiniz. Aslında baktığınız zaman hepsi gerçekten güzel. Yani hepsinin farklı karakteristik özellikleri var.
1: Nasıl geçiyor bir gemideki bir insanın günü? Ne yapıyor? Nasıl geçiyor?
0: Örneğin sabah öğlen geldiniz, check-in'inizi yaptınız, kabininize yerleştiniz. Gemide sürekli bir aktivite var ve gemide sizin kabininize bir gazete bırakılır. Bu gazetede geminin 24 saatlik aktivite planlaması olur. Örneğin işte saat 5'te havuz başında salsa dersi, saat 6'da işte gitar resitali gibi bütün sanatsal aktiviteleri, bütün aktiviteleri o gazetede görebilirsiniz. Siz o anlık hangisine gitmek isterseniz o planlama dahilinde gidersiniz. Gemide yaşam aslında 24 saat vardır. Bu yaşamda siz nerede olmak istediğinizi kendiniz seçersiniz ve buna göre seyahati gerçekleştirirsiniz. Şu anki gemilere baktığımız zaman bazen limana bile inmek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten teknolojik gemiler, gerçekten mesela Central Park'ın olduğu, gerçek çimenin olduğu, hamakların olduğu kruz gemileri var. Ve misafirler gerçekten memnun oluyor.
1: Eğlence bazlı gemiler var herhalde veya beni rahatsız etmeyin ben rahat rahat durmak istiyorum beni ittirip kalktırıp ona buna çağırmayın. Yani turlar...
0: Mesela sanatla kruz var mesela Viyana Filarmoni Orkestrası ile kruz seyahati Baltık başkentleri. Her limanda bir konser dinleyebilirsiniz. Ya bugün Dukan diyetli kruz bile var. 11 gün boyunca protein.
1: Nasıl karar veriliyor bu mesela bu temalara?
0: Normal temalar sürekli reklam olarak çıkartılır. Golf kruz, işte sanat kruz. Bunları zaten işte çok klasik müzik seviyorsanız klasik müzik eşliğinde bir sadece kruz olarak düşünmeyin. Nehir gemileri de ön planda.
1: Ya bunun dizaynı nasıl bir ekiple yapılıyor mesela bir turun dizaynı bunun da işte filarmoni orkestrası
0: şöyle,
1: olsun.
0: Şöyle geminin ana bir karakteri var. Bu firma seçiyor bunu. Ben diyor freestyle özgürlüğünü sevenlere servis vereceğim. Ya da ben eğlence gemisi olacağım. Gemi karakteri zaten baştan belirleniyor. Bunun içine tematik bölümler seçiliyor. Mesela 80'ler. Bu biraz daha pazarlamanın işi aslında stratejik açısından. İçine farklı temalar oluşturuluyor. Bu temalar piyasaya sürüyor. Çünkü artık farklılaşmak gerekiyor. Gemilerin artık büyüklüğü ve çok büyük olmasından ziyade sunduğu aktiviteler ön plana çıkıyor. Çünkü her sene dünyanın en büyük gemisi zaten suya indiriliyor.
1: Nasıl geliyor insanlar? Tek başına mı, karı koca mı, bir arkadaş
0: genelde
1: grubu mu?
0: Genelde çift geliyorlar.
1: Arkadaş grubu falan.
0: Arkadaş grubu katılanlar da olur. Aslında bu biraz milliyete göre değişiyor. Yani bu

0: Bugün baktığınız zaman Türk misafirlerinin daha çok çift geldiğini görüyorsunuz. Alman pazarına baktığınız zaman onların daha çok arkadaş grubuyla geldiğini görüyorsunuz. Her milletin bir kurs tercihi var diyeyim. Ve onlara göre bir...
1: Bizim Türkler nasıl karı koca gidiyorlar?
0: Karı koca genelde gidiyor. Çocuklu aileler bizde çok fazla. Gemilerde kabinler üçlü ve dörtlü kabin olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela 1000 kabinli bir kuruzu biz 2.2 ya da 2.4'te çarparız. O kadar yatak vardır içeride. Bizim Türk misafirlerinde çocuk sayısı fazla olduğu için genelde gemilerde sayı maksimum seviyede sefer olarak gerçekleşir.
1: Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Editörümüz Gülçin Günay'a ve yönetmenimiz Naime Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsü.

ile başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

0: Fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle

0: 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredi Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
2: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara en iyisini bulamazsınız.
3: Yarışıyor musun böyle sık sık?
1: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
3: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
4: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
3: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
1: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
2: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
3: Kazanmak.
2: Tamam. Ama kazanmak için...
3: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
1: Anka bu akşam 20'de Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 38, Kahramanmaraş 36, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan ve Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 34 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Tüketici fiyat endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Vurdur beni abi şu topaya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoranlarda.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: varlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem yarın 21'de Apara'da.

0: Eşi... Murat tebrikler. Çok iyi. Allah'ım hiç şaşmaz.
1: Şişmiştir o şimdi.
2: Ağlayacak şimdi bak. Bak nasıl ağlayacak. Nasıl?
1: Ne var lan sizin arabada? Ha? Yarıştan önce bu lavuğa soruyorum. Murat var diyor. Gevrek gevrek gülüyor bana. Ne var oğlum sizin arabada?
3: Sende olmayan.
1: Ne? Ne var sizde bende olmayan?
3: Tarık.
4: Nasıl güzelledi bak.
5: Adam gibi soru sordu. Adam gibi cevap verin lan.
1: Oğlum bak sen bu Recep'in arabayla öyle hile hurda yapmadan benim arabayı geçemezsin kolay kolay.
4: Ne?
3: Parayı.
4: Neden ya?
3: Parayı ver.
4: Ayda Allah Allah ya.
3: Kalk abi. Benzin paramı ver. Bak buraya geliyoruz, yanmıyoruz, gazlıyoruz, kafa dağıtıyoruz. Madem buraya kadar geldin, yenildin, 200 lira için takla at. Recep, bize burada lan sallasana birader.
6: Tabii.
4: Niye veriyorsun parayı? Para senin değil mi abi?
7: Hasan'dı. Bu Orhan abinin yanında boş bir dükkan vardı. Ne yaptılar orayı?
4: Boş hala ya. Kimse geçmedi. Geçemez de zaten abi. Çok para istiyorlar ya.
7: Senin orada iyi gidiyor maşallah.
4: Vallahi maşallah var ya. Ece, şu klasik arabada 3-4 tane mekan varsa biri bizimki olacak inşallah.
7: Aha vurdu.
8: Dur. Murat. Murat.
4: İyi misin kardeşim? Yaşar, sursana
7: abi. Abi kırmızı ışıktayız.
4: Sür hadi, boş ver hadi.

0: akşamlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk.
2: Bizim çocuklar. Murat, Tarık.
1: Memnun oldum.
2: Bu arada sizin parça yarın geliyor Bulut Bey.
1: Sağ ol Ejder abim. Çocuklara söyleyeyim, girip alsınlar.
2: Alacaksanız çayı yeni demledim.
1: Ben alırım Ejder abi.
3: Ben de alayım. Ben bu adamı tanıyorum birader.
1: Nerede?
3: Geçen anlattım ya sana, hani illegal yarışlarmışlar. Bu düzenliyor işte. Bunda var ya para. Çevrede sen kırla. Gireyim mi ya sohbete?
1: Bana niye soruyorsun oğlum?

0: Ben sizi iyi biliyorum yani şahsım adına. Yani yarışlardan olsun, arabalara olan ilginiz alakanızdan olsun. Şşş.
1: Misafirimize niye getirmediniz oğlum?
0: Ay şey getirelim mi?
1: Meraklı mısın yarışlara?
0: Ya ben daha çok arabanın iç aksamı, aerodinamiği, yani performansıyla ilgileniyorum. Ya şimdi böyle söyleyince ben aslında arabanın her şeyiyle ilgileniyorum. Kardeşim de bu yarattığım olumlu şartlar ve koşullar üstüne arabayı olabilecek en iyi şekilde yürütme işiyle ilgileniyor. Pilottur kendisi.
1: Güzel.
0: Siz yarışlar falan devam mı?
1: Yani insan aşık olduğu şeyden vazgeçemiyor.
0: O aşk bizde de var da şimdilik karşılıksız yani. Ama olacak, olacak inşallah, olacak.
1: Olur olur. Eyvallah.
0: Buz Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakın Murat'tan iyisini bulamazsınız. Pilottur diyorum, pilot.
1: Sağ ol. Şoförüm var benim, memnunum da.
0: Ya tamam, eyvallah. Ama o şoför, Murat pilot, pilot. Ya Buz Bey, sen şunu bir izlesenize. Al, al, al aşkına bir izleyin ya.

0: Murat sen bayağı iyi misin ya? Yarışıyor musun böyle sık sık?
1: Arada tabii mahallenin tozunu atıyoruz. 200 lira olsun, 300 lira olsun. Kazanıyoruz çok şükür.
0: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
1: Yani ne kadar mesela daha fazla kazanmak?
2: Emanet araba. Emanet arabayla olmaz.
1: Recep'in araba ne lan? O senin mi? O da emanet.
2: Oğlum sen mal mısın? Şu arabaya bak bakayım Recep'inkiyle bir mi?
1: Ya sen dur ya.
0: Anladığım kadarıyla araba yok. Yarışabilmek için de o zaman emanet araba şart.
2: İlgilenmiyoruz. Sağ olasın.
0: Sen bilirsin. Seni bir de bizim yarışlarda görmek isterdim doğrusu.
1: Hangi yarış?
0: Söylemeyeyim şimdi. Sürprizi kaçmasın.
1: Ya gizem de veriyorsunuz. Vallahi ben bayılırım böyle şeylere. Ya çok hoşuma gider yani. Şey yapalım. Bulut Bey, sizin bir kartınız falan var mı?
0: Ejder abi de numaram var. İlgilenirseniz ararsınız.
1: Tamam eyvallah. Eyvallah.
0: Al bana müsaade.
1: Eyvallah.
0: Sağ olasın. Memnun oldum.

0: Yavaş lan.
1: Ne yapıyorsun la At Murat? Bilme oğlum, fal bakarken öyle demezler mi? At Murat değil miydi?
2: Murat'tır abi.
1: Yani bu duruma göre At Murat'tır, Murat At'tır.
2: Abi alem adamsın, kral adamsın abi ya.
3: Alo, hayırdır Salih?
1: Oğlum burada ustabaşı diyeceksin. Kaç kere öğreteceğiz? Sen usta, ben ustabaşı. Ne düşünüyorsun kara kara? Kara Murat. Ha, nasıl bir hile hurda çevirsem de Salih'i nasıl geçsem, onu mu düşünüyorsun?
2: Bunların hayatı hile hurda abi.
3: Sizin işiniz gücünüz yok mu?
2: Sensin bizim işimiz gücümüz.
3: Maaşını ben vermiyorum. İlmi. Hadi git de afiyet.
1: Tamam ya, sana hiç şaka yapmaya gelmiyor. Hadi sen çalış.
2: Çalış.
4: Murat abi. Muhasebeden çağırıyorlar seni abi.

0: Zaten sohbetine doyum olmuyor. Bir de dalıp dalıp gidiyorsun ha. Ne oldu gene?
1: Bir şey yok.
0: Ya işte fotoğrafa dalıp gideceğine gerçeğiyle mi ilgilensin acaba diyorum. Hı. Ne konuştu ağzının içine bakıyorum Murat.
1: Aha. Afiyet olsun. İyi valla, millet aşağıda çalışsın, beyimiz burada piknik yapsın. Bohaçanın yanına çay da veren mi Murat Efendi?
0: Buradan kapıyı çalmadan dalma odaya.
1: Fabrikanın idari odalarından biri. Yanlış bir şey yoktur diye girdim öyle. Yanlış bir şey yok. Değil mi?
0: Usta, kendine gel.
1: Ustabaşı, Zümrüt Hanım lütfen. Ustabaşı. Birkaç arkadaşın kapamasıyla ilgili bir durum vardı da onun için gelmiştim. Sonra uğrarım ben yine. Mikniğim bitince sen de işinin başına dönersin artık. Artist. Geçen bir arkadaşından bir araba almış, gelmiş bana artistlik yapıyor. Lan oğlum diyorum, bu sütçü beygiriyle benim aleti geçemezsin diyorum. Böyle mal mal suratıma bakıyor. İşleri güçleri iyiyle orada. Ama havalarından civalarından da geçilmiyor. Anlamıyorum bu neyin havası civası arkadaş.
2: Hava gazı.
3: Salih uğraşma benimle.
1: Sana mı soracağım ne yapacağım?
3: Çamuru yatan adam mı söylüyor bana bunları?
2: Kendi ağzınla diyorsun işte bak. Adam burada adam.
3: 200 lira için 7 takla atan adam mı?
1: Doğru konuş.
3: Doğru konuşuyorum zaten. Öyle değil mi Hilmi?
4: Ya biz olsun da yemeğimizi yiyelim de.
1: Adam gibi konuşsun yiyelim abi.
4: Ya sabahtan beri çirkin çirkin laf atıyorsunuz adama. Adammış ki sıfıyor karşınıza.
1: Ulan herif şerefsiz diyor. Siz kalkmış bana laf ediyorsunuz. Herkes ustabaşıyla doğru düzgün konuşacak. Haddini bilecek adam olacak lan.
2: Kötü söz sahibinindir kardeşi.
5: Murat tutulma o. Tutulma sakin ol.
4: Hilmi sen de otur şu yemeğini ye lan.
2: Ben yedim abi, size afiyet olsun.
1: Asıl şerefsiz fabrikada çalışana yan gözle bakandır. Lan oğlum senin paran yok, pulun yok. Yemeği muhasebeciye yavşıyorsun. Hadi diyelim yavşadın. Ulan o kız senin gibi itin çulsuzun tekine bakar mı lan?
5: Alo. Bizim de paramız pulumuz yok. Bize de mi it diyorsun sen şimdi?
2: Yok abi sen önüne...
6: Başlayacağım sizin kavganıza. Temizleyin kardeşim.
2: Yürü ya.
6: Öf.
1: Tamam usta, sen üstüne alınma. Ulan yemin ediyorum anası babası bunun nasıl bir olduğunu anladığından erkenden geberip gitmiş.
4: Murat!
7: Ölmüş anamı babamı ağzına alacaksın şerefsiz!
5: Ne yapacaksın peki?
3: Ne yapacağım Ejder baba? Yarından itibaren başka işe gece bakacağım. Ne yapacağım?

0: Güzel kardeşim, ben sana satmayacaksın demedim. Dost musun, düşman mısın? Sana verilen emaneti böyle mi koruyorsun sen? Tamam, hadi kapat.
1: Ayırma Ejder baba.
0: He?
1: Telefon.
0: Benim işim var. İçerseniz çay var.
1: Allah'ım ya. Çay. Ne çaymış arkadaş? Çay acı çıktı içimde. İçiyor musun çay?
2: Gel.

0: Plastik mi o?
1: Evet, plastik. Akmaz, kokmaz. Ölene kadar saklarsın.
0: Merhaba.

0: İnsan en azından bir geçmiş olsun der. Zümrüt. Bak ben de buralardan hoşlanmıyorum. Hastası değilim yani buraların. İstesem şu anda. Bak şimdi istesem basıp giderim. Halim vaktim yerinde çok şükür. Ama bu cehenneme katlanıyorsam, burayı bana cennete çeviren hatırına katlanıyorum. Ya sen benim sabır taşımsın.
1: Sağ ol usta. Eğer bana bir daha bu şekilde yaklaşırsan, sana zarf içinde öyle bir çıkış veririm ki, benden başka kimse vermesin diye de elimden geleni yaparım. Anladın mı beni?
0: Ustabaşı.
1: Ustabaşı.
0: Efendim. Memnuniyetle.

0: Cevap? O da yok.
1: Keyfim yerinde. Bunun için geldik. Bu yokmuş gibi davranmayalım. Ayıp olmasın.
0: Abi bana değil de çekirdeğe ayıp olmasın dedin ya. Pes artık ya. Zıkkım. Ben kendim alırım.

0: Ne baktın koç?
1: Koç mu? Aslanım o ya.
0: Ne dedin aslan?
1: Saçında kabuk kalmış.
0: Ne diyorsun la bebe?
1: Saçında diyorum. Çiğdem'in kabuğu kalmış kabuğu.
0: Kabuğu mu kalmış kabuğu? Baboş.
1: Baboş. Hmm.

0: Gençler iyi akşamlar. Her şey yolunda mı?
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Sohbet ediyoruz.
2: Sohbet mi ediyoruz? Amirim beyefendi iki kelime etmiyor öyle çok beceremez. Resmen size yalan beyanda bulundu şu an.
0: Anlamadım.
2: Biz yarın nişanlanıyoruz da. İşte öyle lastlayalım diye geldik buraya böyle çekirdek istiyorduk filan.
0: Hanımefendi bir viyadüğün üstündesiniz. Bir de yüksek yerdesiniz tabii. Siz gençlerin canı kıymetli yani. Anlaşıldı mı delikanlı? Daha güvenli bir yerde sohbetinize devam edin.
1: Anladım amirim. Tamam. Hayırlı görevler olsun. Biz şimdi gidiyoruz. Hadi Zümrüt.
2: Buyurun.
0: Çiğdem.
2: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.

0: Sendeki pençe bende olacak var ya. Ya şu meziyetlerini kullansana Murat. Senden iyi araba sürebilen var mı ya? İç mi hatırı yok ya şu yakışıklı kardeşin? Söylesene lan, çikin.
1: Diyene bak, Allah son şeklini vermiş.
0: Herhalde oğlum. Bir insanın şanslı olabilmesi için önce adının Tarık Fırıncı olması gerek.
2: Aha, Bulut arıyor.
0: Alo, Bulut Başkan. Bu gece. Saat kaçta? Mükemmel, mükemmel başkan. Tamam, geliyoruz. Sen bize en doğrusundan bir konum at, biz oradayız. Tamamdır. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz başkan. Haydi bakalım.
1: Geliyoruz ne demek oğlum?
0: Oğlum var ya, Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Bu gece yarışa çağırıyor Bulut bizi. Arabada sıkıntı değil diyor. Ya Murat. Oğlum adama söz verdim ya. Bu ne olacak ya? Farklı bir ortam görmüş oluruz. Hadi Murat be.
1: Tamam tamam.
0: Ne dedim? Bir daha söyle tamam.

0: başkan.
1: Tarık. Hoş geldin.
0: Selamlar.
1: Selam Murat.
2: Merhaba.
1: Tanıştırayım. Cenk. Murat. Bugün Cenk'in arabasıyla yarışacaksın.
2: Olayı nedir bu yarış?
1: Kör yarış.
0: Nasıl yani kör yarış?
1: Adı üstünde, karanlıkta yarışacaksın.

0: Yok yani.
1: Süper, bayıldık.
0: Bayılmadık müsaadenle.
1: Ne oluyor ya?
0: Oğlum sen niye benim adıma konuşuyorsun, manyak mısın sen? O cennetlenen adam boşuna mı yarışa girmiyor? Araba pert olacak.
1: Murat var ya, şöyle konuşmaları sana hiç yakıştıramıyorum ha.
2: Senin araban nerede?
0: Bugün araba yok.
3: Hepsi bakımda.
2: Oğlum sen bu herife güveniyor musun?
3: Sen bana güvenmiyor musun?
2: Güveniyoruz.
1: Biz okeyiz, tamamız.
4: Dostlar, Romalılar toplanıyoruz. Bana doğru toplanıyoruz.
1: Hadi o zaman, hadi, hadi Murat.
3: Yarışanlar alana giremiyorlar.
1: Ha, o zaman Murat sen kalıyor musun kardeşim, değil mi?
3: Aynen. Cenk, dürbünü Tarık'a ver bakalım. Arkadaşını izlesin.
1: Ya ben de gördüm, soracağım. O ne diye bir soramadım. Ne diyorsun? Her şey düşünülmüş hocam, bravo, bravo. O zaman ben çıkarım. Murat, kolay gelsin kardeşim. Hadi tozunu attır şuraya. Fırladım ben.
3: Murat. Canavara dikkat et ha, ısırmasın. Yukarıda görüşürüz.

0: Yaklaş şu şöyle yanıma. Yaklaşın. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. İzninizle önce kendimi tanıtayım. Ben Bay J. Gecenin mimarı Bulut kardeşimi kıramadım. Kıramayan sizler gibi ben de bu adrenalin dolu gecenin sonuna kadar burada sizlerle olacağım. Ve gelelim gecenin olayına. Kör yarış. Bu gece burada 3 araç yarışacak. Kuralları hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de tekrar saymak istiyorum. Yarış içinde her 10 saniyede bir sadece 2 saniyeliğine ışıklar açılıp kapanacak. Yarışı 1 dakika içinde bitiremeyen de diskalifiye olacak. Evet, herkes dürbününü alıp ekranının başına geçsin. Çünkü yarış başlıyor. Yarışmacımızı aracıyla birlikte başlangıç noktasına alabiliriz. Eğer yarışmacımız hazırsa siren sesiyle başlayacağız. Hazır mıyız? 3, 2, 1...
1: Lan harika be.

0: ışıkları. Yakın ışıkları.
1: Alırım anahtarını bay. Aracı verin aferin hocam.
2: Test testini be.
0: Alın aracı.
2: Arabaya ehliyet sürmez hocam. İnsan sürer insan.
0: Evet. İkinci yarışmacımıza geldi sıra. İkinci yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım.

0: yarışmacımız hazır mı?
1: Hazır. O zaman yine siren sesiyle başlıyoruz.
0: 3, 2, 1...
2: Salak salak. Dakika bir gol bir daha. Erken çıkış.
1: Sıra geldi üçüncü yarışmacımıza. Üçüncü yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım.
3: Oğlum tanımıyoruz etmiyoruz herifi.
2: Ne uzattın be Cenk? Ne uzattın ya?

0: Buradan bütün bekar ve güzel hanımlara duyurulur. Özellikle bir kırmızı hanımefendi vardı. Onu onu göremedim. Ben görürüm onu. Bu adama iyi bakın millet. Nasıl ama?
1: Cizlik yok
2: herhalde.
1: Nasıl
0: abi? Çok iyidir, ben diyorum.
3: Yaşlandık evlat. Ağır bakımımız gelmiş. Biz evvel davranıp bakıma gelmeden ama bizi yokladı. Şimdi de buradayız işte.
4: Sen bize lazımsın.
3: Lazımım tabii lan eşek sıpası. Ben olmasam ardınızı kim toplayacak? ne yaptınız? Yarış marış aldınız mı? Şu hayatta hiçbir şeyden zevk almayacaksın oğlum sen. Yarış kazanırsın surat beş karış. Para kazanırsın surat beş karış. Ne yapacağız oğlum biz seninle böyle? Böyle arafta kalmış gibi yaşanmaz gibi oğlum. Elbet sen de yaşlanacaksın. Ama böyle yaşlanmanı istemiyorum. Şurada yeleğimin sol cebinde bir kağıt var. Al gel.

0: Hiç oturma, hiç oturma Gakket hadi. Yarın ara oradaki numarayı, kendini tanıt. Getirin de getirsinler.
1: Neyi getirsinler?
0: Anlarsın. Hadi şimdi git bizimkine söyle. İşine suyu getirsin, kan yapar.

0: Ne dedi?
1: Benimkine söyle bir işin suyu getirsin dedi. Kan yapar dedi.
2: Aslan ya, aslan. Ona var ya hiçbir şey olmaz ha.
0: Kendi hayatından vazgeçti bizim dertlerimiz yüzünden. Kim olsa çatlardı o kadar dert.
2: Hakikaten ha. Hele ben.
0: E bu da. Serseri. Nerede it kopuk var bunu buluyor işte.
2: Ya ne aklıma geldi ya sen öyle deyince. Bu bir kere birini dövmüştü de. Hani herif 15 kişi topladı geldi ya.
3: Ejder babam araya girdi ayırmak için. Lavuk babam çaktı.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel baba. Bizim mi bu şimdi?
0: Bizim.
1: Nasıl anne? Çok güzel değil mi?
2: Güzel.
0: Ne oldu, beğenmedin mi hatun?
2: Beğendim beğenmesine de. Ne bileyim, gelin arabası gibi bu ya. Kırmızı olaydı. Kırmızı güzel. Kırmızı.
0: Murat,

0: Kardeşim. Hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Belki dedim iyi davranırsak hani iyi gelir.
1: Kime?
0: İşte arabaya, sana.

0: Çok iyi düşünmüşsünüz o Ejder babanla sen. Bak nasıl iyi geldi.
1: Murat. Kardeşim yanlış anladın ya.
0: Her şeyin yanlışı bende, doğrusu sizde. Değil mi kardeşim? Her şeyin yanlışı bende. He? Ailemi benden alan şeyi getirip gözüme soktunuz. Ulan bir insana bu yapılır mı be? He? Bunu bana nasıl yaptınız ya?
2: Gel benimle. Yürü dedim bacana.

0: Bugün burada ne olacaksa olacak.
1: Getirdiğin yeri bir bak istersen. Zamanında ne olduysa burada oldu.
0: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
1: Bilmiyormuşsun gibi sorma.
0: Bilmiyorum ulan, söyle işte. Soruyorum. Ne geliyor aklına, söyle.
1: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma. Oldu mu?
0: Olmadı. Baban, anan, sen. Siz benim aklıma geldiğinizde ben niye gülümsüyorum lan o zaman? Manyak mıyım ulan ben?
1: Ben her gece kokularını unutmayayım diye dua ediyorum. Sen biliyor musun bunu? Sen doydun tabii onlara. Senin için söylemesi kolay.
0: Lafını bil de konuş. Oğlum. Seni buraya getirmemin nedeni ailenden sana kalanın sadece acı olmadığını anlatmak. O arabayı bulup gözünün önüne bıraktığım için özür dilerim. Anılarını hatırladım. Yaranın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Ama bunca yıldır sana babalık ettiğim için buna hakkım var ulan. O iki güzel insandan bir sen kaldın. Sana iyi bakmak benim boynumun borcu. Ama onlar kadar iyi insan olmak da senin boynunun borcu. Borç belli, hesap belli. Artık silkelen kendine gel. Sana bir gece mühlet. 20 yıldır veremediğin kararı bu gece vereceksin.

0: Ne hakkım var senin insanları endişelendirmeye?
1: Niye geldin şimdi?
0: Seni görmeye geldim.

0: Sen daha ne kadar kendine bunu yapmaya devam edeceksin ya? Ha?
1: Ne kadar daha gerekiyorsa o kadar.
0: Hepimiz üstüne titriyoruz. Babam bir yandan, Tarık bir yandan, ben bir yandan. Kendini iyi hissetmen için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sana anlayışlı davranıyoruz. Senin bana verdiğin cevaplara bak.
1: Yapmayın o zaman. Uğraşmayın. Bunca yıldır toparlanamamışım. Demek ki daha da toparlanamayacağım.
0: Sen toparlanmak için uğraşmıyorsun ki zaten. Olan biteni anla artık Murat.
1: Niye anlamam gerekiyor?
0: Sen kendine bile iyi davranmadıkça senden bize iyi davranmanı beklemek bana çok uzakmış gibi geliyor.
1: Biz diye bir şey var mıydı?
0: Senle ben yok muyduk yani? Niye güldün?
1: Yok bir şey.
0: İşin en kötü yanı da bu, biliyor musun? Sende bize dair hiçbir şey yok. Keşke olsaydı.
1: Nasıl olsun Zümrüt? Ben bunca yıldır ölü gibi yaşıyorum ya. Benim içimde zerre mutluluk kalmamış. Nasıl olacak? İşim yok, gücüm yok, param yok. Geleceğe dair bir beklentim yok. Huzurum yok, yok oğlu yok. Nasıl olsun Zümrüt? Ya bir bana bak ya. Bir bana bak, ben kendime bile bakamazken sana nasıl bakacağım Zümrüt? Kendini bu kadar yitirmiş, bu kadar tüketmiş bir adamla sen bir ömür geçirmek istediğine emin misin ya? Bir bak. Ben Ejder Baba'ya ayıp edemem Zümrüt.

0: Vur durumu ne yapmış topaya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz.

0: Oder izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Boom Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Boom. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
18: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
19: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
18: Kadınlar da olmalı tarımda.
17: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
19: Tarlaya girmeye başladık.
17: Traktör sürmeme.
20: Biz bekliyoruz bezelye, niye siz ayrıcılık konuyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
17: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Gel buraya gel gel. Araba kaçırmak nedir oğlum? Ha? Sen bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkında mısın? Kepçe kulak mı olmak istiyorsun yavrum sen? O zaman bir daha benden habersiz arabayı kaçırırsan çok fena bozuşuruz ona göre ha. Aferin benim aslan oğlum. Bak önce bu arabayı bir Ejder amcana götürelim. İyice bir sağlamlaştırsın. Ondan sonra ben yanındayken uygun bir yerde istediğin kadar sür kerata. Bu ne bu? Cengiz dinle oğlum Cengiz. Var kaseti arabada.

0: Bak evlat, hayat yarışında önemli olan iki şey vardır. Mesela
1: kazanmak.
0: Tamam. Ama kazanmak için kazanmanı en az senin kadar isteyen birkaç arkadaşa ihtiyacım var. Eğer o arkadaşlar yanında olursa ruhunun derinliklerindeki alev asla sönmez. İşte o alevle ve ekibinle beraber dağları delersin. Yani herkesi geçersin.
1: Öbürü?
0: Ekibine sahip çıkarsın. Hepsiyle tek tek dost olur. Ne zaman, neye ihtiyaçları olsa yanlarında olursun. İki elin kanında olsa bile. Yani geride kimseyi bırakmaz.
2: Peki ya üç?
0: Üç nereden çıktı lan kerata? Özetle bakayım.
2: Herkesi geç, geride kimseyi bırakma.
1: Herkesi geç, geride kimseyi bırakma.

0: harcayan arabayı mis gibi yaptı mis. Gel göstereyim.
1: Oğlum yavaş. Yavaş yavaş, zaten değilim
0: hamileyim. Kurt gibi acıktım vallahi. Ne yemek yaptın Hatun?
2: Ne dinliyorsun gece gece sen gene? Hadi yat artık. Bak vallahi şimdi baban gelecek ya. Ha.
0: Oğlum üstün başını ıslanacak, annenle kavga ettirme beni.
2: Oğlum bak, bir daha kimseyle kavga etmeyeceksin.
0: Kardeş geliyor sana aslan kardeş, hem de kız kardeş be.

0: Ece.
1: Çıkar. Heh. Babam nerede?
0: Nerede olabilir baba? Çay demliyor.
1: Ya senin işin gücün yok mu ya? Tünemişsin sabah sabah buraya.
0: Rahatsız ediyorsam gideyim hanımefendi.
1: Harbiden diyorum ya, yok mu senin işin gücün? Git hadi işine.
0: Ha gidemem kızım. Murat'ı bekliyorum, görmeden gitmem.
1: Tamam biz buradayız ya, sen git.
0: Yok olmaz, içim rahat etmez.
1: İyi, nerede o hakikaten?
0: Nerede laf soktuysan orada diyeceğim ama bilmiyorum nerede.
1: Yani böyle bir durumdan da şaka çıkarabilecek bir sen varsın zaten, sarı.
0: Aa geliyor.
2: Tarık,

0: Neredesin birader sen ya? Neredesin?
1: Aa, sen miydin?
2: Bendim. Ama bu seferki başka.
1: Laflara bak. Bence geçen geceden sonra sen böyle edebiyat parçalayacağına kendini parçala.
2: Gerekirse onu da yaparız. Sana söyleyeceklerim var.
1: Vallahi ne söyleyeceksen Sarı'ya söyle. Benim seninle hiç konuşasım yok. Neden acaba?
3: Beni ne karıştırıyorsunuz kızım? Şeyinize anlamadım.
0: Ama sen konuş. Sen dökül birader. Neredesin sen ya? Ne bu aldıkların ne?
2: Taro, sen şu koltukları bir halletsene birader. Hadi.
0: Allah Allah. Taro da demezdi Taro Mara. Hayırdır bakalım ya?
3: Ben sana şundan indirelim.
2: Dün gece çok düşündüm. Bayağı düşündüm. Sağ olsun Ejder babam da doğru yolu bulmama yardımcı oldu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Elinde olanların kıymetini sonuna kadar bileceksin. Onları sımsıkı tutup hiç bırakmayacaksın yani. Cesur davranacaksın öyle mi?
2: Öyle.
1: En değer verdiğin şeyden asla vazgeçmeyeceksin. Küçücük hayatta sana en çok değer veren şeyden.
2: Aynen.
1: Söz mü?
2: Söz.
1: Geçen geceyi ve bu sabahı sakın unutma. Yoksa seni babamın karşısına dikerim. Babamın lafından çıkma artık. Üzmeyin şu adamı.
0: Ne oluyor ya?
2: Baba kız beni hayata döndürüyorlar.
0: Yapma ya. Ben de oradaydım kardeşim.
2: Lan iyi ki varsın bir de.
0: Dur ya dur terliyim.
2: Bulut aradı. Gece yarış var diyor. Ne diyorsun?
0: Allah diyorum ya. Allah diyorum. Ne diyeceğim? Dur bekle bekle. Ama önce... Önce müzik.
2: Oğlum takma şunu dur. Ustam sen şunu al. Eyvallah. Kolay gelsin. Ona bak. Çıkar şunu. Çıkar. Oğlum çıkar şunu.
0: Anlamıyorum ki.
2: Lan oğlum iki saat konuş.

0: Hoşça kalın. Ali Usta, kolay gelsin.
1: Eyvallah, hoş geldin.
0: Selam aleyküm. Burhan ben.
2: Aleyküm selam.
0: Murat sen misin? Bir teklifim olacak da.
3: İlgilenmiyoruz kardeş.
0: Kardeş?
2: Birader, Murat benim. Ne diyeceksen bana de.
4: Ya bir durun, siz de iki dakika. Acaba niye geldiler, ne diyecekler bir dinleyelim. Değil mi Burhan Bey?
0: Eyvallah yengem.
4: Şu iğrenç bakışlarını çek üstünden Salih.
5: Sana da merhaba Zümrüt. Ne hemen arkadaşların önüne geçmeler falan.
0: İşte amcaoğlu. Sen istedin ben buraya geldim. Amcaoğlum amcaoğlu dinleme dağıtırım benim. Anladın mı? Ya şimdi ben sizin bu araba sevdanızı duydum. Bir de güzel bir araba çıkacakmış sizin garajdan yakınlarda. Hani dedim arkadaşlar belki bu aralar olacak yarışla ilgilenirler diye.
2: Eyvallah. Bu da olacak mı yarışta?
0: Olacak.
2: Ödül?
0: Yarım benim.
3: Oh. Paraya bak. Siz de bu arada bahisten kaldırıyorsunuz tabii. Güzel.
0: Sen çok biliyorsun bu işleri ya.
5: Murat. Sen şimdi iyi şoförsün ya. Hesapta. Şimdi bu yarışı kazanırsan parayı alırsın. Helali hoş olsun. Ama ben kazanırsam parayı da alırım. Yanında getirdiğim makineyi de alırım.
2: Ben yarışı kazanınca seni Ejder Baba'nın hurdalığını, evinin özellikle de kızının yanında görmeyeceğim. Diyorsan gidip başka yerlerde yiyeceksin.
5: Anlaştık.
2: Anlaştık.
0: O vakit ben haber edeceğim size.

0: Siz devam edin.
1: Hadi eyvallah. Alo. Merhaba merhaba, dinliyorum. İki araba alamam yalnız Bulut'la, bunu daha önce konuşmuştuk.
2: Ya oğlum, ben varım. Kabul etsene.
1: Güzergahları ne? Tamam. Alacağız. Tarık diye bir kardeşim var. O alacak. Bulut da tanıyor onu. Tamam, sen adresleri gönderirsin. Eyvallah. İki arabanın yeri değişik.
2: İyi hadi.
3: Tufan abi. Abim selametle.

0: Why?
1: Çok mu güçlüsün ya sen? Ha? Efendim Nazmi abi? Ha? Abi be, ben işteyim. Seni sonra arasam olur mu? Ya şanzımanda sorun varsa o üçleri Thunderbird'ler var hemen sağda.

Kim lan? Aşağıdaki araba değil mi lan bu?

0: Alo. Ne oldu ne oldu? Tamam çıkarma oradan kafanı, ben geliyorum şimdi. Yok tamam çıkarma, ben geliyorum şimdi, hadi.
1: Bize şükür ya. Ne yapacağız?
0: Var mı buralarda polis mayısı?
1: Yok. Yani seni aradıktan sonra atlattım geldim hepsini. Ne? Basım gelmiş de yani, takip eden yok.
0: Bagajda mı?
1: Bagajda. Bak. Gel bak. Gel gel. Yavaş ama dikkat et. D1'de kamera var. Şurada. D1'in orada.
0: Polis arabayı bin. Öbür tarafa.

0: Hadi çıkın da görelim. Zararın neresinden dönerseniz kar.
1: Abi, ne yapacağız?
2: Hayatımda ilk kez bir arabayı çizdireceğim.
3: Paşalar gibi gibi gibi gibi.
0: Böyle işim ya.
4: Efendim. Tamam. Anladım.
5: Bizim arabalardan birini kullanırken ihbar etmişler. O da kaçmış.
6: Şüphelenmiştir de takılmıştır polis peşine. Tipi tip değil ki herif. Normal yani.
5: 50 ki bir yerden birine değdik.
6: Belli ki biri de bize değmek istedi.
5: Biz. Ortak olduk haberi mi yok?
7: Siz takılın. Gel oğlum.
8: Siz ne dediğinizin farkında mısınız beyler? Bizde olmaz öyle şey.
1: Bizim yaşadığımız şey ortada. Arabayı olduğu yerden çıkarırken bir adam gördüm. Polise beni gösteriyordu. Pis bir durum var yani Bulut Bey. Anladın mı?
9: O arabadan çıkan şey senin mi değil mi bilmiyoruz. Böyle bir şeyle alakam olmaz. Öyle şey olmaz diyorsun, günahını da almayalım. Biz bir karar verdik. Arabanın içindekiyle birlikte güvenli bir yere bıraktık. Sen gereğini yaparsın. Biz de şu dakika itibariyle gereğini yapıyoruz ve hayatından çıkıyoruz. Eğer ters bir durum olursa sen bizi tanımıyorsun. Biz de seni tanımıyoruz. Bize çok iyiliğin dokundu. O yüzden bizim de senin için yapabileceğimiz son iyilik.
8: Bu işi enine boyuna araştıracağım, merak etmeyin. Dediğiniz gibi olsun. Yolları ayıralım. Bugüne kadar bana kazandırdığınız tüm itibar, maddi manevi kazançlar için teşekkür ederim. Sizinle çalışmak keyifti.
9: Eyvallah.
1: Eyvallah.
8: Bunuz açık olsun.

0: Ne zaman, nasıl? Ne ara bu arabayı bu hale getirdiniz lan spalar?
1: Muhteşem olmuş ya.
2: Ne oldu?
1: Kırmızı. Kırmızı güzel.
3: Murat, dur, bozma be.
2: Ne oldu?
3: Bozma şu an, bekle.
2: Fotoğraf mı?
3: Evet, dur öyle. Çok güzel oldu. Hadi hep beraber bir selfie çekelim mi ya?
4: Hadi.
3: Hadi toplan, toplan, toplan, gel. Gel, gel. Ben şöyle geçeyim. Şimdi üç deyince aynı anda kırmızı diyelim, tamam?
2: Tamam.
3: Hadi. Bir, iki, üç.
5: Kırmızı.
3: Gel kardeşim, gel Murat.
6: Yürü. Bas, bas, bas.
3: Gel abi, gel. Gel kardeşim.
2: Bu ne şimdi?
3: He?
2: Ha? Yapa yapa bunu mu yaptınız? Anka. Anka ne lan?
3: Kası düşmüş abi bu.
2: Kanka yazdılar, anka yazmışlar.
3: Renge bak abi.
7: Arkadaşlar gelin hele. Herkes böyle buyursun. Buyurun, buyurun. Arkadaşlar biraz acele edelim. Şimdi bir dinleyin hele. Yarış birazdan başlıyor. Başlamadan bilmenizi isterim ki yarış anında, yani başınıza bir şey gelir, ne bileyim kaza olur, o olur, bu olur. Bilin ki tek başınasınız. Ha, bu noktada yarışı riske edecek biri olursa bilsin ki hayatı boyunca riskle yaşar. Yarış bitmeden kimse alanı terk etmeyecek. Video, fotoğraf falan yok. Kimse çekmeyecek. Ha, olmaz da hani. Oldu diyelim. Polis basar, o olur, bu olur. O noktada yarış marış iptal, herkes topuk. Şimdi arkadaşlar, alan küçük. Yarış 4. turda biter. Bizim çocuklardan biri tur çizgisinde olacak. Hepinizi sayacak, bize de sonucu bildirecek zaten. O zaman ne diyelim? Bütün şoför arkadaşlar araçlarına.

0: Şoförler araçlarına beyler.
1: Gel kardeşim gel. Gel hazırız.
2: Tamam,
1: Murat bak. En iyi bildiğin şey yap abi. Hiçbir şey düşünme. Sür. Sadece sür. Sadece sür kardeşim. Hadi su gibi ak. Allah utandırmasın hadi. Niye saçını benim gibi tarıyorsun lan?

stressed.

rest. Just run on my...

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın.

0: mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Olmaz. Olmaz.
1: Alo. Ne?
0: Durdu oğlum, öylece durdu işte ya. Ya gel buraya, gel. Fabrikanın içindeyim, gel.
1: Fabrikada, oha, tam bekle geliyorum, bekle. Sen nereye çıktın lan?
2: Beni dalın demedim mi oğlum ben sana?
1: Bana bak, burada bekle, tamam, bekle. Sadece bekle, bekle.
2: Niye, iyi miymiş ki?
3: Amcaoğlu, işlem tamam. Yarış bizde. Birazdan geliyorum tepeye. Hadi. Hadi.
0: Koş.
4: Ne oluyor?
0: Şurada arabanın altını çarptım, elektrik gitti.
4: Aç. Kaputu aç. Aç çabuk. Aç.
0: Bak bakayım.
4: Lan oğlum, kim gevşetti bu sigorta kutusunu ya? Bas, çabuk gidip marşa bas. Bas.
0: Oh.

0: Neredesiniz siz ya? Alo. Kazandınız mı lan sümükler?
1: Kazandık kazandık. Şimdi seni almaya geleceğiz.
2: Kazandık lan. Kazandık.
0: Aferin size. Aferin hadi.
1: Tamam tamam bekle bekle. Bekle.
2: Lan oğlum hani sen halletmiştin bu arabayı? He? Ya ben de diyorum ne kadar güzel. Bu Murat başta çıkamayınca yarış başlamadan bitti. Bizim Salih büyük iş başarmış. Başaramamış Salih!
3: Abi bu önce bir basar, bir iki artistlik yapar. Sonra nasıl olsa mantarlatırım ben bunu dedim ama... Ben nereden bileyim o arabayı çalıştıracağını, ondan sonra da camı çerçeveyi kırıp önüme çıkacağını.
2: Adam bunun canını yakmış da intikam alacakmış. Gördük aldığın intikamı. Ulan Allah'tan finish çizgisinde bizim adamlar vardı da kimse görmedi ne kadar rezil olduğunu.
3: Hiçbir şey olmaz abi. Bir kere kural ihlali var. Son turda iki kişi vardı arabada.
2: Lan. Efendim abi. Abi bir sorun var da ben halledeceğim merak etme. Alamadı abi alamadı. Anladım abi anladım. Tamam bekliyoruz gel abi.
4: Ya senin hakkında abi para.
2: Heh. Geliyor kendini anlatırsın derdini.
3: Para tamam abi.
2: Davulum sana ne?
3: Sana ne lan? İhlal var abi. İhlal var.
2: Hala ihlal var diyor ya.

0: Arabada kal. Biz gelene kadar da çıkma.
1: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Ya vallahi bak, söylemeden edemeyeceğim. Harika organizasyondu ya. Mükemmeldi ya. Yemin ederim katıldığımıza değdi. Ve yine söylemeden edemeyeceğim. Murat kardeşimin şovunu bu kadar bir paraya izlemeniz bile sizin için bir mucize.
3: Bakalım saati.
1: Saat geç olmuş ya. Biz kaçalım artık, uyku vakti.
0: Hadi güle güle o zaman, hadi ikili.
4: Salih, senin derdin ne birader? Açık açık bir anlatsana bana.
0: Anlatayım. Anlatayım ben sana.
4: Cool. Bir dakika, dur ya. Şimdi Murat kardeş, önce bir sakin olalım. Burada kimsenin canı yanmasın. Biz sakiniz de, siz sakin değilsiniz galiba.
2: Ya dikleşme Murat, adamın canını sıkma.
1: Dayıcığım, kimsenin dikleştiği yok. Sakin adama, sakin olun deyip durursanız adam fişteklenir tabii.
5: Adamlığı sizden mi öğreneceğiz lan?
4: Seni inlete inlete bir adam ederim var ya.
0: İndir lan o elini.
4: Ya bir dur Murat, sakin ol.
6: İndirmezsen ne olur lan?
4: İndirmesen ne olur lan?
1: Sus ya!
4: Hayırdır bacım?
7: Ya siz ne uzun ediyorsunuz ya? Allah Allah, kazanan parayı alıyor demediniz mi işte? Tamam, verin parayı, gitsin herkes evine.
0: Ooo Zümrüt Hanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Falan Murat, işler zora girince karı kızın arkasına saklanın değil mi?
7: Sana ne?
1: Kimse vuruyorsun? Bırak! Lan bırak!
5: Alo! Durun yoksa kızım beynini dağıtırım.
1: Bulut!
0: Bulut! O silahı beline sok.
5: Salih! Sen bu heriften haz etmiyorsun değil mi? Şu sırayı alın bakayım. Geç!
1: Geç!
5: Lan bırak!
1: Hadi Salih! Sıra sende. Hadi oğlum! Bugünü beklemiyor musun? Hadi!
5: Lan ne oluyor lan? Allah'ını çok kullansın!
1: Alın şunu. Salih al şunu. İlmi al şunu.
5: Koy.
1: Gel. Sen. Devam edecek misin? Keyfin yerinde mi? Hadi. Hadi. Bak. Bak şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Bak. Ya. Şu Tarık var ya, şu Tarık. Boş bir adam olmasa neler yapacak biliyor musun?
0: Çok iyi ya.
5: Ulan benim paralarla güzel ayaklandırmışsınız ha makineyi. Oğlum yetinmeyi bilmiyorsunuz. Yetinmeyi. Bütün hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi sanıyorsunuz. Sanmayın. Kendinizi hep başkalarıyla bir tutuyorsunuz. Tutmayın.
0: Lan Murat, sende kesin mevzin vardır ha. İşte.
5: Ulan. Siz kim? Para kazanmak. Kim kaybetti de siz bulacaksınız lan parayı? Bu ne biliyor musun? Bu hırs. Hep kendini

0: Seni bir daha karşımda görürsem seni de arkadaşlarını da buraya gömerim. Akıllı ol. Bana kendini yaktırma.
1: Yapma.
0: Efendim?
1: Yapma.
2: Burak, kalk hastaneye gidiyoruz.
3: Gel yetiştireceğim ben seni. Sen hiç korkma.
2: Nefes al.

Gel oğlum buraya.

0: benim yüzümden.
1: Oğlum sen nereden bilecektin böyle olacağını ya? Zümrüt'ü de sen çağırmadın ki. Kendisi çıktı geldi bir yerden.
0: Ben götürdüm, sizi o heriflerin içine soktum.
2: Ne diyor, belli olmayan adamlarla takılırsanız olacağı bu.

0: Attım tam atayım. İçimde ne var ne yok söyleyeyim rahatlayayım artık.
1: Ne diyorsun oğlum sen, ne söyleyeceksen söyle.
0: Baba ben hani... geçen de şurada konuşurken hani sana bir şey söylemek istemiştim ya.
1: Söyle.
0: Ejder baba. Bana bunca yıldır babalık ettin. Evini açtın, yemeğini paylaştın. Her derdime koştun. Allah senden bir kere razı olsun.
1: Ne diyeceksen söyle ulan, deli etme adamı.
2: Ejder baba, Murat Zümrüt'ü seviyor. Yeter ya bunca yıldır, tamam. Ne olacaksa bana olsun yani.

0: Bir daha bu kızı bu halde görürsem beni hiç yorma. Kendi ipini kendin çek.
1: İyi misin lan?

0: Salih.
1: Buyurun.
0: Bize bir fıkra anlatsana.
1: Ciddi mi abi?
0: Atlat oğlum bir fıkra.
1: Hadi be abi. Gece gece neşemizi bulalım.
0: İyi tamam anlatayım. Şimdi bizim Temel hastaneye gitmiş. Böyle sırada beklemek için oturmuş bir yere. Yanında da yaşlı bir adam bir bakmış ağlıyor. Öldürmüş. Yaşlı başlı adamsın niye ağlıyorsun? Adam da demiş. Kan tahlili yaptılar. Parmağımı kesti. Bu sefer bizim Temel başlamış ağlamaya. Adam da dönmüş ona. Ulan şap sen niye ağlıyorsun? Ben de idrar tahlili yaptılar. Sen bunu ağlıyorsun.

0: bu arkadaş? Bir manita davasına herifin birini hapse attıracağım diye benim arabalardan birine toz koyuyor, polise ihbar ediyor. Benim işimi, düzenimi tehlikeye atıyor.
1: Madem ki bu dünyadan gitmeyi kafaya koymuş,
0: gitmeden önce şöyle güzel bir fıkra anlatsın da hep birlikte gülelim
1: dedim.
0: Hayır mı?
2: Abi gözünü seveyim, beni vurma.
0: Seni niye vurayım Mehmet? Sen Salih gibi değilsin.
2: Hiç değilim abi.
0: Sen anlıyorsun yani.
2: Anladım abi, anladım ben.
0: Yaşa. Hilmi.
2: Efendim abi.
0: Beni bir cesetle daha uğraştırmadığın için sana teşekkür ederim kardeşim.
2: Ne demek o?
0: Hadi sen şu çantayı benim arabaya bir koy bakalım.
2: Tamam abi.

0: Siz mal mısınız kardeşim? Hadi bu herif kız uğruna kendinden daha yetenekli birine senin aracılığını yarış teklif ediyor. Ha, o da yetmiyor. Benim paramla düzenlediğiniz yarışı kaybediyor. Ve sen gıkını bile çıkartmıyorsun. Bütün bunları geçtim. Motorlar yerin dibine mi girdi? Sen ne zaman gördün benim arabayla sevkiyat yaptığımı?
1: O günün kurye programını Salih yapmıştı.
0: Şoförlüğü yetmemiş. Bir de sana akıl vermeye kalkışmış. Sen de müsaade etmişsin. Burhan. Sana da fıkra anlattırmayayım. Anladın.

0: Bunu neden yaptın?
1: Bulut? Neyi abi? Ne yapmışım?
0: Salih gibi bir meymenetsizden. Neden medet umdun? Aklınca beni aşağı mı edecekti?
1: Salih, ne Salih? Anlamadım abi söylediğini.
0: Cenk. Senin o güzel yüzünü öyle bir dağıtırım ki. Bir daha hiçbir kıza gülümseyemezsin. Yapmayacağım, yapmayacağım. Dost demişsin bana bir kere, değil mi? İmzala şunu.

Özür dilerim. Sana olan sevgimi hiç göstermediğim için özür dilerim. Sana sarılmadığım için, değişmediğim için, seni bu hale getirmelerine sebep olduğum için özür dilerim.

0: Bunlar bağımlı alamam.
1: Ben sana istediğin her şeyi veremem. Ama her şeyimi verebilirim.
0: Babam.
1: Bu konuyu hallettik.

0: Sana bir teklifim var dayı.
1: Senin kafan mı güzel lan?
0: Sen dua et. Benim gönlüm güzel. Biz polise ifademizi verdik. Anlattık. Böyle oldu. Böyle oldu. Dayı. Polise diyeceksin ki. O dedi. Biz yaptık. Yoksa bizim işimiz olmaz. Adam yaralama. Kundaklama. Organize suç örgütü kurma. Anladın?
1: Ben diyeceğim bunları ha.
0: Sana şu kadar söyleyeyim. İçinde biraz vicdan, biraz Allah korkusu kaldıysa gözünün önünde amcaoğlunu vuran adama bunun hesabını sorarsın.
2: Bugün bir teslimat olacak.
3: Ne zaman?
2: Orası saatini bilmem. Ama bu Bulut beni arayacak.
3: Tamam, o zaman biz çaktırmadan uzaktan gözetleriz. Bulut sizin oradan çıkarken de suçlu yaparız.
2: Bulut bu teslimatı kendisi yapacak kadar salak değil, emin olabilirsin.
3: Eğer biz de orada olursak amirim, Burhan'ın da yardımıyla teslimatı kendisinin yapmasını sağlarız.
4: Ben bunu göze alamam gençler. Sizin operasyona katılmanız kesinlikle söz konusu bile olamaz.
0: Ama amirim...
4: Aması maması yok oğlum. Şimdi sizin başınıza bir şey gelse ben nasıl hesap vereceğim? Bu kadar adamın orada ne işi var?
5: Bu Bulut denen adam, bu ülkenin polisi, askeri, hakimi, savcısı yokmuş gibi davranıyor. Kendi krallığını kurmuş, etrafına topladığı beş para etmez ama güç sahibi adamları da almış yanına dilediği gibi at koşturuyor. Sizden rica ediyorum. İzin verin, birlikte suçüstü yapalım, birlikte hareket edelim. Köşeye sıkıştıralım onu. Zaten suçüstü yaptıktan sonra etrafındaki o insan gönüllü bit yavrularından da eser kalmayacak ki. Hepsi kendilerini tehlikeye atmamak için susacaklar. Bu adamı kimse savunmayacak, kimse korumayacak. Yanında, yöresinde kimse kalmayacak. Ona beklemediği anda öyle bir tokat atalım ki sizin gibi şerefli insanların varlığını asla unutamasın. Amirim.

0: Hadi fazla vakit yok. Hangi motoru hazırladın? Sana diyorum alo.
1: Niye tenha bugün burası?
2: İzinliler hepsi.
1: Motor nerede?
2: Yok motor.
1: Ne demek yok motor? Ben sana motorsuz teslimata çıkmayacaksınız demedim mi? Dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Ya motorların hepsi uzun mesafe çıktılar. Elimde arabadan başka araç yok. En güçlü arabam da bu. Ben de bunu hazırladım. Hayır istersen ben çıkayım.
1: Burhan. Arkamdan iş çevirmiyorsun değil mi?
2: Ya ben senin işini yürütmeye çalışıyorum şurada. O şey ya benim telefon ofiste kaldı da

0: Biri yanlışlıkla aradı herhalde.
1: Ben de bir çaldırayım bakalım seni. Telefon ofiste mi, başka bir yerde mi, görelim. Alo. Abi selam. Abi motorların hepsi dolu. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ben bizzat getireceğim abi sana hediyeni. Yalnız ufak bir ricam olacak. Güzergahtaki güvenlik arkadaşlar sorun çıkartmazsa çok sevinirim. Sonuç olarak senin özel hediyeni ben getiriyorum. Tamam abi. Hiç merak etme. Hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Yürü, sen de geliyorsun.

0: Selam tekrar ben. Demin konuşmuştuk ama meşgulsün herhalde, ilgilenemedin. Arkamda birkaç tane ekip odası var. Yani benimle alakalı mı bilmiyorum ama bir bakarsan sevinirim.
1: Artık tek başınız.
0: Alo. Oluyor Murat.
2: Fark etti bizi, kaçıyor bu adam.
3: Kaçmayıp ne yapacak? Ama o da bir yere kadar.
4: Tüm ekiplerin dikkatine. Şahıs firar halinde. Destek ekipleri aramayın. İlk fırsata doğru. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim.

arasında ters istikamette ilerliyoruz. Caddesi varan görev yapan arkadaşlar, yol teslim var. Tekrar ediyorum, barikat kurup yol

0: Arkamdan da hemen kapat.
1: Tamam Uluk Bey, hemen açıyorum.

0: arkadaşlarının diri diri yanmasını görmek ister misin? Hadi gel. Gel depoyu birlikte bul.
1: Zümrüt! Zümrüt!
0: Ahmet!
2: Ben karar. Sen de ver karar.
0: Sen mi? Yoksa onlar mı?
3: Salih'e benden selam söyle Bulut.
1: Zümrüt.
0: Sen de benden selam söyle. Fıkrası çok iyiydi.

0: was your pick there?
1: I'm from evil.
2: Evil was so
3: arabayı gitmesek mi bırak?
4: Sen beni bıraksan.
3: Abi kurbanın olayım, patlayacak.
4: Oğlum geride kimseyi bırakmam. Bir kere bıraktım, bir daha bırakmam.

0: Amirim biz her şey için çok çok teşekkür ederiz.
1: Burhan'ın durumu nasıl?
2: İyi iyi, merak etmeyin, iyi.
0: Amirim, aramızdaki en torpille artık Tarık.
2: Hakikaten öyle ha. Tarık kardeşim olmayaydı, o arabadan nasıl çıkardım bilmiyorum ha. Allah razı olsun kardeşim.
3: Ya, amirim estağfurullah ya, ne demek. Ya biz zaten hani hep devletimizin yanındayız da. İşte arada böyle haylazlıklar falan oluyor. Genciz ama. Normal değil mi amirim?
2: Tabii tabii.

0: Tabii. İnşallah uzun bir süre görüşmeyiz gençler.
1: Hadi yolunuz açık olsun.
2: Eyvallah amirim.
3: Hayırlı sağ görevler.
2: Ağaçlar baba geldi. Ejder baba ne yaptım ya?
4: Biri kızım. Ona hayatta vurmam. Diğerine zaten okkalı bir tane atmışım. Bu vesileyle seni de aradan çıkarayım dedim. Bir daha böyle olaylara karışırsanız...
2: Aya.
5: Hiç mi?
2: Haklı abi, haklı.

0: Murat be. Bambaşka bir adam oldun ha.
1: Sayenizde.
0: Ne sandın toprağım?
1: Başladık gene.
0: Başladığımız işi bitiririz icabında kardeş.
1: Az hanım ol hanım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.
1: Sivas.

0: Efendim bu da çok klas, klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük, küçük deniz. Ya olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızı naziktir, el kızı naziktir. Aman küsmeye.
0: Her maçımıza giderken sar, sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun, sar et. Et değil, sar el. Sar ek, sar en, sar en.

0: Efendim Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Ekinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin Ekinci, hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Ekinci'ye, abimize. Abimiz, hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Ekinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Ekinci. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine. Yani
0: 3 boyutlu genel teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı. Bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle e-ticaret yapıyoruz.
0: Dekoratif ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
2: Mutfak dekorasyonlarına mutfak genelde yönelik. Yani genelde mutfak ve yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modeli giriyorsunuz. Yazıyor. Ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
2: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı, ilginiz nereden geliyor?
2: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
2: Yani en sonunda dedik hani başvuralım, bir de orada deneyelim.
0: Ne güzel. Evde başvuralım. Televizyon açıyorsunuz. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen yani, en fazla kim biliyor ailede?
2: Bir onlar bir ben, yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var, biliyoruz.
2: Var.
0: Değil mi?
2: Var.
0: Peki o zaman hemen dönüyorum. Caner Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Ekinci.
1: Evet, ben Caner Ekinci, 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz, kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
1: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
1: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
1: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Ha. Seviyorsunuz, yarışıyorsunuz, değil mi?
1: Evet, evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
1: Abimden kimden çıktı?
0: Sizden mi çıktı?
1: Ben de.
0: Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
1: Hazırım.
2: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, ikinci ailesinin fertlerini, abimizi, kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etapımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki. O zaman Doğan Bey, size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun... Peki... Hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner Ekinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz T ne olabilir?
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika, bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki, geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
2: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya, böyle mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
1: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü derken küçük bir şekilde, değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Endi buranın doğru yanıtı, güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bakalım 16. 3 harfli. Peki, sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim. Süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır. Orası dinlenir. Böyle küçüklere de, hatta bebeklere de şey derler. Bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki, bir harf desteği bizden olsun. Bakalım Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım. Doğan Bey, yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
1: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru.

0: kebe olacaktı. Buradaki kelimemiz Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz size. Süreyi başlattık. Caner Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım bu da çok A.
2: Abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir 5 puan yazdı hanenize. Caner Bey abesti. Buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numara, güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
2: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptın?
2: Yok.
0: Peki yok mu? Gelmedi.
2: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
3: Aklımda bir şey vardı ama o değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
2: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
2: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil mi? Evet. Tabii ki terkti. Veda etmişti. Ayrılmıştı. Terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti. Buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Alet değil.
0: Şarkı.
2: Alet.
0: Alet değil ama belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
3: Lüet.
0: Lüet. Lüet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey sizin için başlatıyorum.
2: Liet.
0: Liet doğru. Almanca light, liet kökenli. Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdığınız hanenize tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
2: 12
0: numaralı. Ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen, bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
2: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın.
2: Hibe.
0: İyiydim. Bakalım ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey sizin için.
3: İhya.
0: İhya değil.
3: İhya.
0: Bu biraz nasıl tarif edeyim size?

0: Peki, tarif etmeyeyim çünkü puanı, sonucu etkileyecek. İA geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
1: Canım. İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
1: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi E'yi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey, tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey, sürenizi başlattım.
1: Ya be.
0: Doğan.
1: Ya se. Ya de.
0: Doğan.
1: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in N'sini aldık. Yani olacaktı. Sizle devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım. Olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim. Süreyi başlatayım Doğan Bey.
1: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19'u açalım bakalım 19'a ne sakladık. Efendim, camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela. 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gelsin. Sporda ve günlük dilde kalitesi ve üstünlüğüyle öne çıkan şeyler için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Efendim, bu da çok
1: klas.
0: Klas bir kelimeydi. Klasla bir yanıt oldu. Tebrik ederim Doğan Bey.
1: Teşekkürler.
0: Topladınız 5-5-5. Arayı da gittikçe açıyorsunuz Caner Bey. Tamam. Daha abi miydi dediniz, saygı gösterdiniz de bir yere kadar artık. Hadi siz de yavaş yavaş dahil olun diyorum. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki. Geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim, erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
1: Nail.
2: Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi son saniyede. 1-5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Arayı atacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. 1-5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım? Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
1: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim, Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etabı, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazır.
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim. Bıraktım.

0: Milli Kadın Voleybol Takımı için özdeşen şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
1: Pas.
0: Pas peki geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
1: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
1: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: Allah'ın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle kızınız nefesi kardeşim Tahir'e istiyorum.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Goryot Baba en bilinen eseridir.
2: Pas.
1: Peki. Hemen dinliyoruz, bir sesimiz var yine.

0: Dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek
0: geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi. Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
2: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda, çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Başlayalım mı?
2: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir.
2: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
2: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
2: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
2: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip sahaya göndermekti.
2: Smaç.
0: Aldık 10 puan daha. Hemen bir sesimiz var. Gelsin.

0: Şimdi şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyvelerin şekerle kaynatılarak saklanmasıdır.
2: Sabah kahvaltıda da böyle. Kaymağın üzerine de
1: bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Anlat bakalım.
4: Şişi ben aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
5: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş? Hepsi araştırılacak sayın savcım.
4: Efendim ben avukatım. Neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
3: Kanıtın var mı?
4: Savcım bu şiş el değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirilsin. Eğer temizlik adı altında bir iş silme yapılırsa da bunu kabul etmiyorum.
0: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu
1: Barış Arduç,
0: Harika 10 Puan, Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
1: Pas.
0: Peki, Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
1: 8.
0: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey.
1: Geliyor
0: mu?
1: Geliyor.
0: O zaman sorunuzu gönderiyorum. Ömer Faruk Boslan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
1: Misket.
0: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledik?
1: Çifte telli.
0: Ah. Başka? Çabuk.
1: Pas.
0: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçücük. Küçük deniz. Beah. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 8, 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Efendim Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
2: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyorsunuz?

0: diyoruz. Artık gizleme benden, seviyorsun sen de benim gibi göster, bak ben eserden. Bir Güldün isimli şarkı Emre Fel olacaktı doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
1: Mardin.
0: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar, şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
2: Reçel.
0: Reçel yaptılar güzel çeşitli meyvelerden. Yiyecektik sabah kahvaltısında ah ah. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı yanıtımız. Ve ah Caner Bey ah nasıl da dinleyelim bakalım neydi bu? Yok.

0: Erik Dalı desem Erik size ah bir 10 puan da buradan gitti diyoruz. Harika bir 10 puanı da burada bulamadık. Sağlık olsun. Hemen dönüyorum. İkinci etap sonunda bakalım. Sevgili kardeşlerimizden Caner ikinci ve Doğan ikinci kardeşler nasıl bir yarışma çıkarttılar? Nasıl bir ikinci etap tamamladılar? İkinci etapın sonunda puan durumu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner ikinci 60 puanda ve Doğan ikinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın son artık etaba gidiyoruz.
1: Hazırız.
0: Efendim 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünde birinci ve ikinci etabı tamamladık. Sevgili ikinci ailesini misafir ediyoruz. Abi kardeşin rekabetine beraber, rekabetini beraber seyrediyoruz. Hemen dönüyorum. Doğan abimiz, önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek bu etapta. Siz soruyu soracaksınız, isteyeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Butonları devreye aldığımız dakika en hızlı basan yarışmacımız da cevap hakkını yakalayacak. Her doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım? Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın, dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sırayı sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
1: Yok.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış, haklısınız. Süreyi biz başlatalım. Bir tane, buyurun.
1: Salet.
0: Salet değil ama çok yakın.

0: Peki. Üçüncü harfi de verelim. Bir desteğimiz daha geldi. Sar. Sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Sar et.
0: Et değil.
1: Sarel. Sarek. Sarem. Saren.
0: Peki. Bir harf desteği daha dedik. Ve tek harf ihtiyacımız var. Butonu kim kullanacak? Açtım.
1: Buyurun. Sarat. Sarat.
0: At mı?
1: Sarak.
0: Sarat mı dedin?
1: Sarat dedim.
0: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı Sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 47.
0: 47'ye gidiyorum. Hemen 47 gelsin bakalım. 47. Bakın çok rahat bileceksiniz. Butonu iyi kullanın. Yazı yazmaya, çizim yapmaya ve fikirleri kağıda dökmeye yarayan bir araç soruyoruz. Butonu açtık. Buyurun Doğan Bey.
2: Kalem.
0: Kalem yanıtı geldi. 10 puan daha aldı Doğan abimiz. Doğan abimizi çok kızdırmışsınız. Sevgili Caner kardeşimiz, benden söylemesi. Abimiz gerçekten çok hırslı yarışıyor. Kalem yanıtını da aldık. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum. E harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 45.
0: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim. Belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş... Buyurun Doğan Bey.
2: Viraj.
0: Viraj değil. Bakın. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım. Soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim. Verdi tabii ki. Tuğrul'a sevgiler. Ve süreyi başlattık.
2: Verev.
0: Verev. 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi. Köşeden köşeye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor Caner Bey.
2: 34.
0: Lütfen butona dikkat.
3: Basacağız inşallah biz de butona.
0: İnşallah bekliyoruz.
2: Bu fark kapanmaz. 34. 34 numara.
0: 34'e gidiyorum bu fark. Biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Zihin.
0: Değil. Bakın yönlendirme gücü, neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım ben. Çok deliyim.
3: İrade.
0: İrade doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
3: 29 olsun.
0: Soralım mı?
3: Soralım.
0: Peki soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
3: Pilav.
0: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu. Bir de i harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
3: Görüntüden.
0: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
3: Çok yediğimden
0: şöyle
3: dolayı.
0: Şöyle bir sever misiniz pilavı?
3: Severim.
0: Harika. Bu tabii bakalım şöyle güzel. O şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş? Karartılmış. Çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. tane tane pirinciyle beraber bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 31 numara.
0: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın, hedefe, sonuca, istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil. Bir şeye eç. Peki. Hani denir ya, bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek. Ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak butona? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
2: Yoksa.
0: Peki, var. Çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Ermek.
0: Ermek tabii ki. Bir seviyeye, değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek, tip. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
3: 35 olsun.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel açalım. Şık bir kelime. Hep beraber izleyenlerimizle hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattık. Buyurun Caner.
3: Velev.
0: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
0: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek.
3: Alıştım. Hazır mıyız? Biraz oyna.
0: Süper. Solfej sisteminde do ile mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan.
2: Re.
0: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. 49. Zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal, çünkü kelime biraz zor. Peki, üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi. Süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu. Bir düşünceyi zihinde. Peki, biz bir harf desteği dördüncü harfimizde açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
2: Tedai.
0: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
2: 51 olur. 51. Zaten 51 diyecektim.
0: Gerçekten. 51 kalp kalbe diyeyim. Karşıymış. Peki. O zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Vadeli.
0: Bakın, aktarma. Ne yapıyorsun? V ile başlıyor ama bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki. Üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız.

0: açtık, süreyi başlattık, butonları açtık. Vir.
1: Bilimin ucunda ya.
0: Ne yaptı? Vir. Vir. Vir. Ah ah ah. Peki dördüncü harf de gelsin, belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Aa, beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık. Buyur Doğan Bey.
1: Virman.
0: Virman yanıtını aldık. Caner Bey yetiştirdi, pişirdi. Ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım. Ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç no'lu iki soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Gelsin 21 numaralı sorumuz, bakalım 21'de ne soruyoruz. Hazır, okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri, süre başladı, açtık butonu. Buyurun.
2: Adana.
0: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
1: 41.
0: Ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
1: İmal.
0: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numara. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün, bunlar bizim neyimiz?
1: Kanun.
0: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya. Peki ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Teba.
0: Teba, doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık. Tamam mıyız?
1: Tamamız, bir sorun yok.
0: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın, kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: Kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Müteroodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Müteroodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.

0: O dit acaba bu etabın sır küpünün bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap müteveodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
1: 46'yı açalım.
0: Peki. Önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
1: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Müt redditmiş. Şimdi geçiyorum. Tekrar tek seferde tahmininizi alacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Caner Bey, yanıtınızı alalım. Ne olabilir?
2: Mütereddit.
0: Mütereddit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Mütereddit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Mütereddit olacaktı. Mütereddit nereden çıktı bilmiyorum. Mütereddit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim mütereddit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti. Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
0: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama iki avans üçte biter misali. Son soruda
0: yakaladınız. Ama araba bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size ikram etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma sır küpünde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

0: Hocam geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle hayatta beni zorlayan, baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kim dedik? Doktor Cem Keçe ve klinik psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
0: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
0: İşte efendim böyle hayatın olan bitenler arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimin varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici,

0: ucu. Yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var. Hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyorum.
0: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün. Vallahi,
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. O sizin.
0: Güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
2: Hoş geldik.
0: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin her şey yolunda inşallah?
2: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizi çok onore ettiniz kabul ederek. Ne demek davetin şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Arda'cığımız maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansımız var mı hocam?
2: Tabii harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle ya ben çok kötü hissediyorum ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa, kaygı nedeniyle, kaygısı nedeniyle ya da çalıştı sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse o zaman kaygı bizi bir yerlere götürebilen bir şey haline dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii burada birçok farklı bakış açısı var ama en azından benim kabul ettiğim bakış açısının içerisinde kaygı ne iyi ne kötü. Kaygı olması gereken bir şey.
0: Yani bu enerjiyi benim nasıl kullandığım önemli.
2: Kesinlikle.
0: Yani zaten bütün bu enerji kaynağı da diyebiliriz, alet de diyebiliriz. Yani şu bardağa bile bir iyi ya da kötü anlam yüklemek bir hata. Sonuçta benim onunla ne yaptığım önemli olan.
2: Kesinlikle.
0: Ve kaygıyı olumlu kullanma ihtimali var diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Kaygının işlevsel tarafını daha çok ön plana çıkarırsak ama evet, önce bunu bilirsek evet, işleri yoluna sokabiliriz.
2: Kesinlikle. Tamam. Ama bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
0: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
2: Ağlama diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
2: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
0: bastırma.
2: Duyguyu yok etmelisin mesajını veriyor. Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
0: Şiddeti artıyor aslında.
2: Kesinlikle. Bastırınca. O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
0: Evet tabii.
2: Kaygılanmama ihtimali var mı?
0: Kaygılanmak normal.
2: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
0: kaçmaya çalışır. Kaçmaya çalışır. Yok saymaya çalışır.
2: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
0: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
2: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.

0: Bunun geçmişten gelen bir süreci var ve bu süreç aslında değiştirilebilir bir süreç. Hı hı. Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok evet. şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey. Hı, ve size kesinlikle. Zarar verme ihtimali kesinlikle. Düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığında durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak ya da görmezden gelmek olarak kabul öyle ediyor. Mi? Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkabilir.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var. Hı hı. Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygıyla ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba fazla.
2: Evet, evet, evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var yani. Günde 8-9 saat hasta görme
2: doğru,
1: şeylerimiz
2: bazen
1: var.
2: Öyle
1: bazen
2: oluyor.
1: 20 kişi, 25 kişi sayıları çok arttırdığınız zamanlar
2: çok
1: oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım hı-hı. oluyor. Aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da.
1: Evet.
2: Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına hı-hı. bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki hı-hı. ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir hı-hı. diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayatta kalabilmek, kendi varlığını sürdürebilmek, bir diğeriyle bağ kurabilmek, ifade edebilmek, canlılığını sürdürebilmek için çok çok önemli. Bunu olumlu ya da olumsuz duygular diye biz tanımlıyoruz. Fakat aslında survive yani hayatta kalma anlamında hiçbiri işimize yaramaz ya da kötü duygular değil. Sadece zaman içerisinde onlara ne anlam yüklediğimiz, onları nasıl işlemlediğimiz önemli. Evet. Bu anlamda da şöyle düşünün ki küçük bir çocuk bir ortama doğuyor. Hı hı. Beslenmediği zaman ya da annesinden bakım verenden bakım alamadığı zaman bir duygu yaşıyor. Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve ona bir uyaran gönderiyor. Hı hı. Şimdi bu uyaranların içerisinde korku da var, kaygı da var. Bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
2: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz yani benliğimiz oluşurken yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
2: tabii
1: için.
2: Tabii ki çok
1: belli
2: çok önemli.
1: Belli bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
2: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir olayları deneyimleyen bir benliğimiz var.
1: Hı-hı.
2: Bir yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var.
1: Hı-hı.
2: Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor.
1: Hmm.
2: Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu, belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk. Çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı, rehberlik alamadık, içinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu verdi.

0: daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
0: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum. Ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet, evet.
0: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Gibi gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz işimize yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, bu duyguların kabulü, sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
2: Kesinlikle.
1: Mesela bir kaygıyla ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
2: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Bir durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
1: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
2: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
1: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Aslında yani.
2: Şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
1: Tabii ki.
2: Herkesin arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
1: Onu da trip olarak algılarlar gerçi.
2: Tabii, o trip de yapılabilir sonuçta.
1: Trip ya, tabii,
2: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa, bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek, bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını, yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
1: Evet.
2: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek, yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav.

0: saat, bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatın belli olacak. Evet, çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
1: Evet, tarihten biraz daha iyi not alıyor olman olumlu etki yapabilir bu sürece.
0: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
1: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
0: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Hı hı. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse, ya şöyle olursa, buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
1: Belli ki gelecek bunlar.
0: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak. Zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
1: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda işte sınav kaygısı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
0: Çünkü
1: yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki diye düşünün.
0: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem çöz ya problem yaratma olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu yani siyah piyonu oynar. Şimdi ben örneğin şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan. Yok yok ya sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan? İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
1: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
0: İç çatışma var. Evet. Bir ben var, benden içe ruh.
1: Ha, o işte.
0: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
1: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, rüminasyonlar, obsesyonlar gibi şeylerden benzer bir şekilde ortaya çıkıyor.
0: Bazıları, evet. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlu bir yapay zeka var. Arka tarafta
1: olasılık hesaplıyor sürekli.
0: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
1: Otomatik basıyor birisi benim yerime sanki.
0: O birisi basıyor işte.
1: Birisi basıyor.
0: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor. Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Hı-hı. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Hı-hı. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hocam, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum, bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek için. Karıştırıyorum, güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum, eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı, oh bir rahatlık geliyor. Ama evdeki 70. çift kırmızı ayakkabı. Ya da açıyorum, işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü Hocam'ın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınavın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
0: Evet.
1: Sabah olmuş, uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeylerde bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
2: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
1: Tabii.
2: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları, evet. Ama çok kolay ulaşılabiliyor. Hı-hı. O yüzden de var, bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki, ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılıklara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren, hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
1: Evet, hızlı da bir ödül veriyor bu size, hemen mutlu ediyor.
2: Aynen, algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor.
1: Kesinlikle.
2: İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Hı-hı. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler.
1: Hı hı.
2: Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
1: Evet.
2: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Hı hı. Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz.
1: Hı hı.
2: İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlarda ne işe yarıyor? Kaygı yolakları ile ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor.
1: Hı hı.
2: Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka bir sürü sebep var.
1: Hı hı.
2: Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var.
1: Hı hı.
2: Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
1: Yani hocam, bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemediğimiz sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
2: Evet.
1: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kıssa bile O işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda o

0: sayısının bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatılıyor.
1: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor. Çözüm her ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iş dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medya işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde, böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
0: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor. Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela gönlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
2: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz. Ya bu programda saçmalarsan. Şimdi bu şıracı. Tek başına gelse çok büyük sorun yok.
0: Ya Mehmet de saçmalarsa diye geliyor.
2: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor. Beden duyumuyla geliyor.
0: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki.
2: Fizyolojik tepki vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikaye ile gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci, hep buradan gidiyoruz bugün ama.
0: Ama bugün de tam o gün
2: tam
0: yani.
2: O gün yani.
0: Karne aldı çocuklar.
2: Evet.
0: Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
2: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman, yani değer haline getirebilirse, o zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur, yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
0: Sadece bir vitrin oluşturur.
2: Kesinlikle.
0: Bir portre oluşturur.
2: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
0: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani cevabını bilmiyor olabiliriz.
2: Nedeni ortak değil.
0: Ben bazen soruyorum mesela diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yapmadan önce dişini fırçalamak. Ya dedim neden? Yani neden yatmadan önce çocuk dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak, bunu hiç istemiyorum. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
2: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
0: Evet.
2: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor. Ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar, kişiler olmaya çalışmalıyız. Ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Bu kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
0: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
2: Evet.
0: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
2: Kesinlikle.
0: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
2: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert açabilecek cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim. Bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Bunun zihnin kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinde belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti.
0: Evet.
2: Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir hayat evresindesin. Hala zihnin umutsuzluk hikayelerini olduğundan daha fazla şekilde anlatabilir. Örnek veriyorum, anne babası sürekli olarak yapamazsın, sen bunu bacaramazsın, zaten sen ne yaptın ki iyi niyetle de olsa diye konuşan bir çocuğun o zaman kendi içsel hikayesi içerisinde umutsuzluk oluşabilir. Çok yüksek beklentileri ben zaten karşılayamayacağım, o zaman uğraşmayayım. O dönem için işe yarar bir şeydi. Ama büyüdüğünde o umutsuzluk sesi hala konuşmaya devam edebilir. Ve onu bir kural olarak kabul ederiz. Ve hepimizin zihninin kural olarak kabul ettiği, buna biz antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
0: Silinmesi çok zor.
2: Silinmemize gerek de yok. Hepimizde var çünkü. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz. Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Evet. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.
0: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maç içinde yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla.
2: Kesinlikle.
0: Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yıl daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu istemde kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz. Görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim dedik. Gerisine bakarız. Şimdi bu bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş, kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir olan bütün bunlara sahip değilse, sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem, beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire, TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii, ama ne yapılabilir, bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
1: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız, birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız, birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa, kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor? Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz, bakış açımıza, perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi o kadar çok bu tür şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki, iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görülür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: ve bunlar kolay ulaşılabilir şeyler, doğru yoldan gidersen, evet, ama yol hatalı gibi aslında.
1: Evet. Aslında insanın kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken, sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, tabii, makyajınızı iyi yapmadığınız tabii zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
0: Hocam onu da boşver. Şimdi
1: o
0: çok
1: kadar
0: özür dilerim, lafa gireceğim.
1: Şey ki,
0: çocuk şöyle poz koyuyor. Lan ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım, tarlada mı çalıştıracağım? Askerini gör. Yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
1: Evet, daha yüzeysel bir yerden
0: yüzeysel
1: ele
0: bir
1: almış
0: durum
1: oluyor.
0: Yani bu.
1: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
0: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
1: Evet,
0: tabii,
1: çok
0: doğru,
1: zor
0: doğru
1: bir yarışa sokuyor doğru gençleri, çocukları.
0: Doğru.
1: Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
0: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki, Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi? Yani bazen de o model dediğimiz ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz son halini. Evet. Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba? Evet. Değil mi? Yani bunları da görebilmek lazım. Tabii. Pek görülmüyor.
1: Tabii. İlla ki insanız. Olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana danışanlarım da sordukları zaman işte ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber tamam o oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin? Yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli. Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var ya, doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı olabiliyoruz. Evet. Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
0: Evet.
1: Bir de evet utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
0: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
1: Evet, başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken yani bir duygusu. Tabii. Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu. Hı-hı. Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil zarar veren bir duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman. Evet. Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin? Hı-hı. Burada da.
0: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle. Kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, hı hı, sınavları kötü geçen, o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor doğal olarak çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani.
2: En başta aslında şu. İnsan kendisini nasıl tanımlıyor? Hı hı. Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Hı hı. Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi ben güzelim, ben şöyle havalıyım, benim şöyle güzel ayakkabım var. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan bu çocuk üzerinde sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire vesaire
0: olacak her zaman.
2: Kişiler her zaman olacak ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini ben neden bu dünyadayım? Ben neyi, nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
0: olur? Rekabetçi olur? Değil.
2: Bunları biliyorsan, hı hı, bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
0: Çünkü rekabet de yok zaten.
2: Evet. Burada. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tabii. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yeri kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti, tabii, etmiyor. Yok, o zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere, noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup top yıldızımız yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
0: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
2: Süper.
0: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama az sonra burada olacağız. Siz şöyle bir çayınızı kahvenizi tazeleyin. Mükemmelliyetçilikle, erteleme davranışlarıyla, başarısızlıkla, hatta o depresyona giden yollar nasıl bozuluyor, kaygı yolaklarımız nasıl şaşıyor, aklımızdaki düşünceler nasıl kontrolden çıkıyor? Konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olun efendim.

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Evet efendim, biz şimdi arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken şimdi tekrar programına hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü Meriç ve Semiha Tufan'la iki çok değerli psikiyatristle stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün. Ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam, teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce, hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçti. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen, belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde bundan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip ilişkili. Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz o zaman.
1: Evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılar da yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor, ya çok olumsuz yorumluyor veya onları

0: gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
1: Sembolik bir hal alıyor yani.
0: Aynen öyle. Hı. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
1: Ama kontrolü üzerinde az.
0: Evet, evet. Ya da kendi hayatında, yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
1: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyelim, böyle bir kendinize de saçma gelen, işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular, acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım gibi şeyler varsa, çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki 100'lerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşündüğümüz günümüz kültürel yapısı içerisinde farkında olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes, işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.
1: Değerli,
2: çocuk,
1: özel, biricik.
2: Evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz, sen parlamalısın.
1: Evet. Yani sıradan değilsin.
2: Değilsin sen. Okeysin, sıradan özel değilsin. Sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler, çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
1: Evet.
2: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Ama geri de tepebilir.
1: Evet.
2: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile o çocuk pes edebilir. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
1: Evet, tabii, tabii.
2: Yani
1: tabii,
2: parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha elenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim ya da burada da pes edebilirim.
1: Pes edebilirim.
2: Varsayalım burada da devam ettim. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşma.
1: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
2: özel
1: zorundasın.
2: Özel olmam gerektiğini. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı. Ne yaptı? Ders çalıştı. Ne yaptı? Uyumlu davrandı. Bu davranışa odaklanıp davranışa

0: Davranışı övebilirsek, akıllı oğlum demek yerine, aferin oğlum, çok güzel çalıştın. Bugün çok güzel, elinden geleni yaptın. Bugün sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın. Bunlara odaklanabilirsek, bu o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
1: Peki hocam, bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası. Çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin. Onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil. Çünkü çocuk öyle değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan gibi mi?
0: Hayır.
1: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
0: Evet, yani sen özelsin. Çünkü ben seni seviyorum. Sen benim için özelsin.
1: Ha, o tür konularda
0: bu
1: özel
0: bir kere
1: olduğunu şey
0: ben yaptık, sen anladım. Benim için özelsin. Bu kere tamam, ben anladım. Senin annenim, babanım. Ben sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
1: güzel.
0: Ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni yine senin için çaba gösterebilmen. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi değil.
1: Anladım.
0: Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu. Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu? Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem, o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun emeğine, yapmış olduğuna, o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş olurum. Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif, yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif, hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi, adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak, mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın. Evet. Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçinin maladaptif, yani uyumsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini eleştiri. Yani o koyduğun yüksek standartlara ulaşamadığını hissettiğin an başlayan, gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız. Aslında bizim önerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa,
1: evet,
0: bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum, yani ben bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
0: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde de rekabetçi olmama neden olur. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri, sadece sende bu var olduğu için iyi demek, başka birileriyle kıyaslayıp da değil.
0: Kesinlikle.
1: Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bilir. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam, ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma, hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri bile var. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
2: İnsan şimdi ilişkinin içine doğan bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam, sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. Sen, sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir dileğine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey, birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
2: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim, hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
2: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeylerde dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süperegomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum. Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak, gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya da çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor. Ve çok fazla o çocukluğu ya da anne babayı suçlama eğilimine giriyorlar. Ve diyorlar ki bende bir hata yok. İşte durum bu ve ben değişemem. Oysa ki tam tersine sizin son cümleleriniz diyor ki bunlar değiştirilmek için çaba harcanabilir ve değiştirilebilir şeyler. Belki de terapi tam da orada devreye giriyor. Şimdi bir de ertelediğimiz şeylerden bir tanesi hocam sağlığımız. Ben orada mükemmelliyetçiliği çok görüyorum. Mesela gidiyorsun işte diyetisyenlerle ilgili böyle bir 1000 kişilik falan bir toplantıda, bir konferansta bulundum. Bireysel olarak konuştuğumuz durumlarda insanlar bilgilerini çok aktarmıyorlar çıktı. Bir araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken, bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim. Ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
0: Mükemmeliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Burada da neden sorusu çok önemli. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu asla sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz. Ben diyeti neden yapıyorum? Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Yoksa kendim için mi yapıyorum?
1: Evet, işte Instagram'da daha ince gözükmek için.
0: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
1: Evet, tamam.
0: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
1: Motivasyon kaybolur bir süre sonra.
0: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Başkaları için, yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek, bak başkaları bana nasıl bakıyor, hızlı şöyle bakmalı.
1: Arayışın.
0: Evet, çok yoğun diyet başlıyor, harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor. Evet. Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi, yani ben sağlıklı beslenmek için, sağlıklı bir beden için, elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun, bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse, ha bu elbette kesin çözüm hiçbir şeyde yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki, ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler, ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var, benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya, çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam, bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyanlacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki, ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyanlacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme, daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilir.
1: Dengeli durmak.
0: Dengeli
1: ölçülü
0: durabilir.
1: Olmak.
0: Evet.
1: Değil mi oradaki denge?
0: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece. Şefkat şununla başlar. Önce bir, kabul edeceksin. Bir eksikliğin varsa ya da yapamadığın bir şey varsa önce kabul edeceksin. Ya ben burada hata yaptım. İşte bu sene sonunda kötü karne alan, sınavı kötü olan çocuk ne yapacak? Bir, bunu kabul edeceğiz. Ailecek, kabul edecek. Yani burada bir şeyleri düzgün yapamadım. Bunu inkar etmeyecekler. Bütün aile. Tamam. Ondan sonra ikinci adım ne olacak? Burada bırakmayacağız. İkinci adım, herkes hata yapar. Ben de bir insanım. Ben de hata yapabilirim. Yine burada bırakmayacağız. Üç, o zaman burada durmamalı. Şimdi bundan sonrası için elimden geleni yapma gayretini göstermeye söz vereceğim. Yani cesur ve kararlı olacağım. Dört, anne baba, oğlum, kızım, bu süreç içerisinde bak bu sene kazanamadın, biz de senin yanında olacağız. Dörtte şefkatli olacağız. Yani bu dört adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Yani hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boş ver, ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durar, durur, öbür tarafa kaçar.
1: Evet.
0: O zaman ortayı bulmaya çalışacağız.
1: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Bir uğuştasın, bir buluştasın.
0: Ve hayat sürekli içerisinde.
1: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
0: Kesinlikle.
1: Bugün programa gelirken havalimanında, Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada. Kesinlikle.

0: kaygılı oluyor. Yani mesela biz 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun sürüyor. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela ilkokuldakinden başlayıp?
1: Yani 25.
0: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani işte tıp kazanınca ya da? Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi yoksa iç dünya mı? Ne dersiniz?
2: Aslında kaygının çeşitleri var. Hı-hı. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünyayla bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Hmm. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
0: Bunların baseline'de zaten hallolmuş olması gerekiyor.
2: Elbette,
0: biraz, değil mi?
2: Elbette. Evet. Üretici olabilmek için evet. Ayrıca, üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı benzer en azından koşullar ve şartlarda ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı, işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok travmatik yaşantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Şimdi mükemmeliyetçilik diye konuştuk diyelim ki. Kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmeliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da, kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
0: Evet, evet.
2: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
0: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor
2: evet.
0: Değil mi? Hep iyi yapmak
2: evet.
0: Zorunda. Bu sefer, o da mükemmel olmak için.
2: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasına

0: depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Hı-hı. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Hı-hı. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
1: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda insanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı yok. Kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik kontrolü. Olarak da işte %3 falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki ama yani şunu da çok duyuyoruz. Yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
2: Kesinlikle.
1: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı? Yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
2: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye çalışırsam, ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
1: kendi
2: isteyecek.
1: Oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
2: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri, benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
1: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
2: Kesinlikle. Hı-hı. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Hı-hı. Bu duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Hı hı. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz, birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam, kötü bir haber geliyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Hı. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
1: Evet.
2: İşte doktora gidiyorsun.
1: Verem oluyordu eskiden Türk filmlerinde.
2: Birçok filmde, evet, birçok Türk filmlerinde, yabancı filmlerde dahil olmak üzere. Romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer örüntüyü görebiliyorsunuz. İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor, bu çok kötü hastalık. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Evet. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden? Bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar. Hı-hı. Kalp atışımı hızlandırıyor, hı-hı, tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Hı-hı. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu. Ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam, örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum, yemek yiyeyim. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız.
1: Evet.
2: Sonra İş yerinde stresim var, ben işe gitmeyeyim. Sosyallikte stres yaşıyorum,
1: evden
2: sosyallikten uzaklaşayım. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başladım? Çok yemek yiyorum. Kötü alışkanlıklarım var. Spor yapmıyorum. Sosyalleşmiyorum. Düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, ruh sağlığım bozulmaya başladı. Evet. Esas olan burada şu. Çalışmalar şunu gösteriyor. Bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla, her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum. Arkada çocuklarım var. Ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan. Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara. Eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın? Ben kullanmıyorum. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şeyi.
2: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Hı. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından az önce konuştuk. Takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğinin peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Güzel, tamam. Biraz
1: bu
2: daha
1: da rahatlatıcı bir şey.
2: Rahatlıyorsun.
1: Kafandaki o soru işareti gideriliyor bir
2: kesinlikle
1: süre.
2: Rahatlıyorsun. Sonra bir daha yıka. Sonra bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam. Belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi. Ya da duş alacaksam o belli sürede duş alacağım da duramazsan bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor
1: yani
2: bize.
1: Yani bunun miktarı artabiliyor.
2: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
2: O tabii. O zaten artmaya kardeşler. Eğer bu artarsa da
1: esir
2: hayatı.
1: Oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırır artık.
2: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
2: Zihnimin söyledikleri, olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde?
1: Davranışlarım. Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değdi. Biraz da hareketli ama hiç aklıma bu masa kirli, aman elim ağzıma gidecek, oradan bir şey olacak demiyorum. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı da çıkardım, hemen ayaklarımı falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Ama diyor olsaydım, yani ben şu anda burada buna dokundum, kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların, bu tür şeyler yaşayan kişilerin? Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
0: Çoğu zaman evet. Burada tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle süreçte ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz neden bunu böyle öğrendiniz? Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkiler içerisinde, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılar.

0: Evet.
1: Şimdi kendimize çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
0: Yani bu tamamen bizim kontrolümüz dışında bir akış var.
1: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp, daha gerçekçi bir yerden değerlendirip, değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
0: Peki hocam,
1: terapilerde
0: terapiler, evet,
1: danışanla beraber çalışırız.
0: Tıbbi tedavisinde, psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına kullanımında etkisi oluyor mu?
1: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
0: Olumlu olumsuz?
1: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar, yani özellikle ilaçlarla ilgili, kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu ormanda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken, alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Fazlaca aktive olması.
0: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
1: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları, adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. Bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman, sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen, ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek, dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz.

0: O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam, aynen, programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında iki ay kadar. Artık sizinki yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
2: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Ah, çok güzel söylediniz gerçekten. Samiha Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
0: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de sınırlılıklarımızı kabul etmemiz, insan olduğumuzu kabul edip kendimize şefkatli bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu şefkatli yer acımak değil. Yani kendimize hoşgörüyle ve daha gerçekçi bir yerden yaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutluluk da, tırnak içerisinde başarı da geliyor.
1: Evet, harika söylediniz. Çok güzel de bir son cümle oldu bence. Hani mutluluğa bağlamak çok değerli. Efendim, ben programı kapatırken her zaman size bahsediyorum. Programın evlerinize kadar gelmesinde biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle bu muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim 5 tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan. Eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da, yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buder, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz Ferhat Gültekin, Erdem Eksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen, yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin. Sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı, her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram. Aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim. Harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor.

0: Ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünde yüzlerce minik öğrenciyi kitaplarla buluşturduk. Farklı içerikte birbirinden ilginç kitaplar çocuklarımızın ellerinde farklı dünyalara kapı aralıyorlar.

kelimelerin çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.

0: Efendim bu da çok klas, klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük, küçük deniz. Olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızı naziktir, el kızı naziktir. Aman küsmeye.
0: Her maçımıza giderken sar, sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Sarel.
0: Et değil.
2: Sarel. Sarel. Saren. Saren.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Etkinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin Etkinci, hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Ekinci'ye, abimize. Abimiz, hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Ekinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Ekinci. İstanbul Balıkesir'de yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine. Yani...
0: 3 boyutlu genel teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı, bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle ticaret yapıyoruz.

0: Ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
1: Mutfak dekorasyonlarına mutfak genelde dekorasyonları. Yönelik yani. Genelde mutfak ve yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modeli giriyorsunuz. Yazıyor ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
1: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı ilginiz nereden geliyor?
1: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
1: Yani en sonunda dedik hani başvuralım bir de orada deneyelim.
0: Ne onun güzel. Evde televizyon açıyorsunuz. Evet. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen yani, en fazla kim biliyor ailede?
1: Bir onlar bir ben yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var biliyoruz.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Var.
0: Peki o evet. Zaman hemen dönüyorum. Caner Bey hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Ekinci.
2: Evet ben Caner Ekinci 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
2: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
2: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
2: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Ha. Seviyorsunuz. Yarışıyorsunuz değil mi?
2: Evet. Evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
2: Abimden çıktı.
0: Sizden mi çıktı?
2: Ben mi?
0: Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
2: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
2: Hazırım.
1: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Peki. Efendim ikinci ailesinin fertlerini abimizi kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etabımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır. Peki. O zaman Doğan Bey, size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun... Peki... Hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner Ekinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz T ne olabilir?
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika, bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki, geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
2: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya, böyle mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
1: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü derken küçük bir şekilde, değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Endi buranın doğru yanıtı, güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 16.
0: 16 numaraya

0: Gidiyorum bakalım, 16 3 harfli. Peki, sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim, süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır, orası dinlenir. Böyle küçüklere de, hatta bebeklere de şey derler, bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki, bir harf desteği bizden olsun bakalım, Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım. Doğan Bey, yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
1: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru buldunuz. Bir harf desteğiyle Caner Bey size geliyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? K harfimizi açtık, süreyi başlattık. Kalın keçe benzeri. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. K geldi. Keçe değil ama ne olabilir? Süreyi sizin için başlatalım Doğan Bey. Buyurun.
2: Kete.
0: Kete değil ama alfabenin baş harflerine gelin lütfen.
2: Kebe.
0: Kebe, doğru yanıtını aldım. Son saniyede gördüm. Kebe olacaktı. Buradaki kelimemiz, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz size. Süreyi başlattık. Caner Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım, bu da çok A.
1: Abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir 5 puan yazdı hanenize. Caner Bey, abesti. Buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numara, güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
1: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptım?
1: Yok.
0: Peki, yok mu? Gelmedi.
1: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey, size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
2: Aklımda bir şey vardı ama o değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
1: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir evet. Saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
1: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil mi?
1: Evet.

0: ki terkti, veda etmişti, ayrılmıştı, terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Alet değil.
0: Şarkı.
1: Alet.
0: Alet değil ama belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
2: Laet. Luet.
0: Luet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey sizin için başlatıyorum.
1: Liet.
0: Liet doğru. Almanca light, liet kökenli. Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdığınız halinize tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
1: 12 numaralı.
0: Ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen, bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
1: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın.
1: Hibe.
0: İyiydim. Bakalım ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey sizin için.
2: İhya.
0: İhya değil.
2: İhya.
0: Bu biraz nasıl tarif edeyim size? Peki tarif etmeyeyim çünkü puanı sonucu etkileyecek. İhya geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
1: Canım. İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
1: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey, tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey, sürenizi başlattım.
2: Ya be.
0: Doğan.
2: Ya se. Ya de.
0: Doğan.
2: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in nesini aldık. Yani olacaktı. Sizle devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım. Olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim. Süreyi başlatayım Doğan Bey.
2: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19'u açalım bakalım 19'da ne sakladık. Efendim. Camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela bir 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gelsin. Sporda ve günlük dilde kalitesi ve üstünlüğüyle öne çıkan şeyler için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Efendim bu da çok
2: klas.
0: Klas.

0: Demeydi. Klas'la bir yanıt oldu. Tebrik ederim Doğan Bey.
1: Teşekkürler.
0: Topladınız 5-5-5. Arayı da gittikçe açıyorsunuz Caner Bey. Tamam. Daha abi dediniz, saygı gösterdiniz de bir yere kadar artık. Hadi siz de yavaş yavaş dahil olun diyorum. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki. Geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim. Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
1: Nail. Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi son saniyede. Bir 5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Arayı atacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. Bir 5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım? Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
1: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim, Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etabı, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
2: Hazır.
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim. Bıraktım.

0: Panama Milli Kadın Voleybol Takımı için özdeşlenen şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
1: Pas.
0: Pas peki geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
1: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
1: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: nefesi kardeşim Tahir'e istiyorum.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Goryot Baba en bilinen eseridir.
2: Pas.
1: Peki. Hemen dinliyoruz, bir sesimiz var yine.

0: Dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek.
0: Ayçiçek geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Dilimin ucundaydı. Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi. Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
2: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Başlayalım mı?
2: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir.
2: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
2: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
2: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
2: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip sahaya göndermekti.
2: Smaç.
0: Aldık 10 puan daha. Hemen bir sesimiz var. Gelsin.

0: Gülcün isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyvelerin şekerle kaynatılarak saklanmasıdır.
2: Sabah kahvaltıda da böyle. Kaymağın üzerine de
1: bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Anlat bakalım.

0: aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
1: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş hepsi araştırılacak sayın savcım.
0: Efendim ben avukatım, neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
2: Kanıtın var mı?
0: Savcım bu şiş el değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirirsin. Eğer temizlik adı altında bir iş silme yapılırsa da bunu kabul etmem.
3: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu
4: Barış Arduç,
3: Harika 10 Puan, Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
4: Pas.
3: Peki, Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
4: 8.
3: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey. Geliyor mu?
1: Geliyor.
0: O zaman sırrımızı gönderiyorum. Ömer Faruk Bostan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
1: Misket.
0: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledik?
1: Çifte telli.
0: Ah. Başka? Çabuk.
1: Pas.
0: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük deniz. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi, hemen hatırlayalım. Efendim, Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyoruz? Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi göster. Bak böyle senden. Bir Güldün isimli şarkı. Emre Fel olacaktı doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim, Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
1: Mardin.
0: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar, şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
1: Reçel.
0: Reçel yaptılar, güzel çeşitli meyvelerden yiyecektik sabah kahvaltısında. Ah ah. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı yanıtımız. Ve ah Caner Bey, ah, nasıl da dinleyelim bakalım neydi bu? Yok.

0: Erik Dalı desem Erik size Dalı. Ah bir 10 puan da buradan gitti diyoruz. Harika bir 10 puanı da burada bulamadık. Sağlık olsun. Hemen dönüyorum. İkinci etap sonunda bakalım. Sevgili kardeşlerimizden Caner Ekinci ve Doğan Ekinci kardeşler nasıl bir yarışma çıkarttılar? Nasıl bir ikinci etap tamamladılar? İkinci etapın sonunda puan durumu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner Ekinci 60 puanda ve Doğan Ekinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın son artık etaba gidiyoruz.
2: Hazırız.
0: Efendim 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

0: Doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım? Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sireyi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Aa, bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
2: Yok.
3: Peki.
0: Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış, haklısınız. Süreyi biz başlatalım. Bir tahmin. Buyurun.
2: Salet.
0: Salet değil ama çok yakın. Peki. Üçüncü harfi de verelim. Bir desteğimiz daha geldi. Sar. Sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Saret.
0: Et değil.
2: Sarel. Sarek. Saren. Saren.
0: Peki. Bir harf desteği daha dedik. Ve tek harf ihtiyacımız var. Butonu kim kullanacak? Açtım.
2: Buyurun.
1: Sarat. Sarat.
0: At mı?
1: Sarak.
0: Sarat mı dediniz?
1: Sarat dedim.
0: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 47.
0: 47'ye gidiyorum. Hemen 47 gelsin bakalım. 47. Bakın çok rahat bileceksiniz. Butonu iyi kullanın. Yazı yazmaya, çizim yapmaya ve fikirleri kağıda dökmeye yarayan bir araç soruyoruz. Butonu açtık. Buyurun Doğan Bey.
1: Kalem.
0: Kalem yanıtı geldi. 10 puan daha aldı Doğan abimiz. Doğan abimizi çok kızdırmışsınız. Sevgili Caner kardeşimiz, benden söylemesi. Abimiz gerçekten çok hırslı yarışıyor. Kalem yanıtını da aldık. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum. E harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim. Belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş... Buyurun Doğan Bey.
1: Viraj.
0: Viraj değil. Bakın. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım. Soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim. Verdi tabii ki. Tuğrul'a sevgiler. Ve süreyi başlattık.
1: Verev.
0: Verev. 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi. Köşeden köşeye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor Caner Bey.
1: 34. Lütfen
0: butona dikkat.
2: Basacağız inşallah biz de butona.
0: İnşallah bekliyoruz.
1: Bu fark kapanmaz. 34.

0: 34 numara.
1: 34'e gidiyorum. Bu fark biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Zihin
1: değil. Bakın, yönlendirme gücü, neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım ben. Çok deliyim.
2: İrade.
1: İrade, doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın, bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
2: 29 olsun.
1: Soralım mı?
2: Soralım.
1: Peki, soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
3: Hazırız.
1: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
2: Pilav.
1: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu? Bir de İ harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
2: Görüntüden.
1: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
2: Çok yediğimden
1: şöyle
2: dolayı.
1: Şöyle bir, sever misiniz pilavı?
2: Severim.
1: Harika. Bu tabi bakalım şöyle güzel, o şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş? Karartılmış, çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. Tane tane pirinciyle beraber bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31 numara.
1: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın, hedefe, sonuca, istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil. Bir şeye ek. Peki. Hani denir ya, bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek. Ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak buna? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
2: Yoksa.
1: Peki, var. Çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ermek.
1: Ermek tabii ki. Bir seviyeye, değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek tip. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
2: 35 olsun.
1: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel, açalım. Şık bir kelime, hep beraber izleyenlerimizle hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattık. Buyurun Caner.
2: Velev.
1: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
1: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek.
2: Alıştım biraz oyuna.
1: Süper. Solfej sisteminde do ile mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan.
3: Re.
1: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
3: 49.
1: 49'a gidiyorum. 49. Zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal, çünkü kelime biraz zor. Peki, üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi. Süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu. Bir düşünceyi zihinde. Peki, biz bir harf desteği dördüncü harfimizde açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
2: Tedai.
1: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
2: 51 olur. 51. Zaten 51 diyecektim.
1: Gerçekten. 51 kalp kalbe diyeceğim. Karşıymış. Peki. O zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Vadeli.
1: Bakın, aktarma. Ne yapıyorsun? V ile başlıyor ama bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki, üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız. Açtık, süreyi başlattık, butonları açtık. Vir.
2: Bilimin ucunda ya.
1: Ne yaptı? Vir. Ah. Peki, dördüncü harf de gelsin, belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık. Buyur Doğan Bey.
2: Virman.
1: Virman yanıtını aldık. Caner Bey yetiştirdi, pişirdi. Ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım. Ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç nolu iki soruyu açalım?
2: 21.
1: 21. Gelsin 21 numaralı sorumuz, bakalım 21'de ne soruyoruz. Hazır, okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri. Süre başladı. Açtık butonu. Buyurun.
2: Adana.
1: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
2: 41.
1: Ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
2: İmal.
1: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 30.
1: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numara. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün, bunlar bizim neyimiz?
2: Kanun.
1: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya. Peki, ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Teba.
1: Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık. Tamam mıyız?
2: Tamamız, bir sorun yok.
1: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın,

Kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: Kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Mütereodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Mütereodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Mütereodit. Acaba bu etabın sır küpünün bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap, mütereodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
3: 46'yı açalım.
0: Peki. Önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
3: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Mütreditmiş. Şimdi geçiyorum. Tekrar tek seferde tahmininizi alacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Caner Bey, yanıtınızı alalım. Ne olabilir?
2: Mütereddit.
0: Mütereddit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Mütereddit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Mütereddit olacaktı. Mütereodit nereden çıktı bilmiyorum. Mütereddit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim mütereddit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
3: Teşekkürler. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti.

0: Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
1: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama 2 avans 3'te biter misali. Son soruda.
1: Son soruda yakaladınız. Ama araba bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size ikram etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta

0: geçeyim. Murat tebrikler. Çok iyi. Allah'ım hiç şaşmaz.
1: Şişmiştir o şimdi.
2: Ağlayacak şimdi bak. Bakın sağlık.
3: Ne var lan sizin arabada? Ha? Yarıştan önce bu lavuğa soruyorum. Murat var diyor. Gevrek gevrek gülüyor bana. Ne var oğlum sizin arabada?
1: Sende olmayan.
3: Ne? Ne var sizde bende olmayan?
1: Tarık.
3: Nasıl güzelledi bak.
4: Adam gibi soru sordu.

0: gibi cevap verin lan.
1: Oğlum bak, sen bu Recep'in arabayla öyle hile hurda yapmadan benim arabayı geçemezsin kolay kolay.
0: Ne?
2: Parayı.
0: Neden ya?
2: Parayı ver.
0: Hayda, Allah Allah ya.
2: Kalk kalk. Benzin paramı ver. Bak buraya geliyoruz, yanlıyoruz, gazlıyoruz, kafa dağıtıyoruz. Madem buraya kadar geldin, yenildin, 200 lira için takla at. Recep, bize burada lan sallasana birader.
0: Tabii abi. Evet.
3: Niye veriyorsun parayı? Para senin değil mi abi? Hasan'dan.
2: Bu Orhan abinin yanında boş bir dükkan vardı, ne yaptılar orayı?
3: Boş hala ya, kimse geçmedi. Geçemez de zaten abi, çok para istiyorlar ya.
2: Senin orada iyi gidiyor maşallah ha.
3: Vallahi. Maşallah var ya Teca. Şu klasik arabada 3-4 tane mekan varsa biri bizimki olacak inşallah.
2: Aha vurdu.
4: Murat. Murat. Murat. Murat.
3: İyi misin kardeşim?
0: Yaşar, sürsene abi.
2: Abi kırmızı ışıktayız.
0: Sür hadi, boş ver hadi.

0: akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz,
2: selam, hoş bulduk.
1: Bizim çocuklar, Murat, Tarık. Hı.
2: Memnun oldum.
1: Bu arada sizin parça yarın geliyor Bulut Bey.
2: Sağ ol Ejder abim, çocuklara söyleyeyim girip alsınlar.
1: Alacaksanız çayı yendemledim.
3: Ben alırım Ejder abi.
4: Ben de alayım. Ben bu adamı tanıyorum birader.
3: Nerede?
4: Geçen anlattım ya sana, hani illegal yarışlar marışlar. Bu düzenliyor işte. Bunda var ya para. Çevrede sen kırla. Gireyim mi ya sohbete?
3: Bana niye soruyorsun oğlum?

0: Ben sizi iyi biliyorum yani şahsım adına. Yani yarışlardan olsun, arabalara olan ilginiz alakanızdan olsun.
1: Şş. Misafirimize niye getirmediniz oğlum?
0: Ay şey getirelim.
1: Meraklı mısın yarışlara?
0: Ya ben daha çok arabanın iç aksamı, aerodinamiği, yani performansıyla ilgileniyorum. Ya şimdi böyle söyleyince ben aslında arabanın her şeyiyle ilgileniyorum. Kardeşim de bu yarattığım olumlu şartlar ve koşullar üstüne arabayı olabilecek en iyi şekilde yürütme işiyle ilgileniyor. Pilottur kendisi.
1: Güzel.
0: Siz yarışlar falan devam mı?
1: Yani insan aşık olduğu şeyden vazgeçemiyor.
0: O aşk bizde de var da şimdilik karşılıksız yani. Ama olacak, olacak inşallah, olacak.
1: Olur olur. Eyvallah.
0: Buz Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakın Murat'tan iyisini bulamazsınız. Pilottur diyorum, pilot.
1: Sağ ol. Şoförüm var benim, memnunum da.
0: Ya tamam, eyvallah. Ama o şoför, Murat pilot, pilot. Ya Buz Bey, sen şunu bir izlesenize. Al, al, al aşkına bir izleyin ya.

0: Murat sen bayağı iyi misin ya? Yarışıyor musun böyle sık sık?
1: Arada tabii mahallenin tozunu atıyoruz. 200 lira olsun, 300 lira olsun. Kazanıyoruz çok şükür.
0: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
1: Yani ne kadar mesela daha fazla kazanmak?
2: Emanet araba. Emanet arabayla olmaz.
1: Recep'in araba ne lan? O senin mi? O da emanet.
2: Oğlum sen mal mısın? Şu arabaya bak bakayım Recep'inkiyle bilmem.
1: Ya sen dur ya.
0: Anladığım kadarıyla araba yok.

0: Yarışabilmek için de o zaman emanet araba şart.
1: İlgilenmiyoruz.
2: Sağ olasın.
0: Sen bilirsin. Seni bir de bizim yarışlarda görmek isterdim doğrusu.
3: Hangi yarış?
0: Ha, söylemeyeyim şimdi. Sürprizi kaçmasın.
3: Ya gizem de veriyorsunuz abi. Vallahi ben bayılırım böyle şeylere ya. Çok hoşuma gider yani. Şey yapalım. Bunu sizin bir kartınız falan var mı?
0: Ejder abi de numaram var. İlgilenirseniz ararsınız.
3: Tamam eyvallah.
0: Al bana müsaade.
3: Eyvallah.
0: Sağ olasın. Memnun oldum.

0: Yavaş lan. Ne yapıyorsun la At Murat? Bilmi oğlum, fal bakarken öyle demezler mi? At Murat değil miydi?
1: Murat'tır abi.
0: Yani bu duruma göre At Murat'tır, Murat At'tır.
1: Abi alem adamsın, kral adamsın abi ya.
2: Alo, hayırdır Salih?
0: Oğlum burada ustabaşı diyeceksin, kaç kere öğreteceğiz? Sen usta, ben ustabaşı. Ne düşünüyorsun kara kara? Kara Murat. Nasıl bir hile hurda çevirsem de Salih'i nasıl geçsem, onu mu düşünüyorsun?
1: Bunların hayatı hile hurda abi.
2: Sizin işiniz gücünüz yok mu?
1: Sensin bizim işimiz gücümüz.
2: Maaşını ben vermiyorum. İlmi. Hadi git Afet.
0: Tamam ya, sana hiç şaka yapmaya gelmiyor. Hadi sen çalış.
1: Çalış.
2: Murat abi. Muhasebeden çağırıyorlar seni.

0: Zaten sohbetine doyum olmuyor. Bir de dalıp dalıp gidiyorsun ha. Ne oldu gene?
1: Bir şey yok.
0: Ya işte fotoğrafa dalıp gideceğine gerçeğiyle mi ilgilensen acaba diyorum. Ne konuştu ya, ağzının içine bakıyorum Murat.
1: Oho, afiyet olsun. İyi vallahi, millet aşağıda çalışsın, beyimiz burada piknik yapsın. Boğaçanın yanına çay da veren mi Murat Efendi?
0: Buradan kapıyı çalmadan dalma odaya.
1: Fabrikanın idari odalarından biri. Yanlış bir şey yoktur diye girdim öyle. Yanlış bir şey yok. Değil mi?
0: Usta, kendine gel.
1: Ustabaşı, Zümrüt Hanım lütfen. Ustabaşı. Birkaç arkadaşın kapamasıyla ilgili bir durum vardı, onun için gelmiştim. Sonra uğrarım ben yine. Mikniğim bitince sen de işinin başına dönersin artık. Artist. Geçen bir arkadaşından bir araba almış, gelmiş bana artistlik yapıyor. Lan oğlum diyorum, bu sütçü beygiriyle benim aleti geçemezsin diyorum. Öyle mal mal suratıma bakıyor. İçleri güçleri hile orada. Ama havalarından civalarından da geçilmiyor. Anlamıyorum bu neyin havası civası arkadaş.
2: Hava gazı.
3: Salih, uğraşma benimle.
1: Sana mı soracağım ne yapacağım?
3: Çamuru yatan adam mı söylüyor bana bunları?
2: Kendi ağzınla diyorsun işte bak. Adam burada adam.
3: 200 lira için 7 takla atan adam mı?
1: Doğru konuş.
3: Doğru konuşuyorum zaten. Öyle değil mi Hilmi?
4: Ya bir susun da yemeğimizi yiyelim daha.
1: Adam gibi konuşsun, yiyelim abi.
4: Ya sabahtan beri çirkin çirkin laf atıyorsunuz adama. Adammış ki susuyor karşınızda.
1: Ulan herif şerefsiz diyor. Siz kalkmış bana laf ediyorsunuz. Herkes ustabaşıyla doğru düzgün konuşacak. Haddini bilecek, adam olacak lan.
2: Kötü söz sahibinindir kardeşim.
5: Murat, tutulma o. Tutulma, sakin ol.
4: Hilmi sen de otur şu yemeğini ye la.
2: Ben yedim abi, size afiyet olsun.
1: Asıl şerefsiz, fabrikada çalışana yan gözle bakandır. Lan oğlum senin paran yok, pulun yok. Yemeği muhasebeciye yavşıyorsun. Hadi diyelim yavşadın, ulan o kız senin gibi itin çulsuzun tekine bakar mı lan?
5: Alo, bizim de paramız pulumuz yok. Bize de mi it diyorsun sen şimdi?
2: Yok abi, sen önüne...
6: Başlayacağım sizin kavganıza. Temizleyin kardeşim.
2: Yürü ya.
6: Öf.
1: Tamam usta, sen üstüne alınma. Ulan yemin ediyorum anası babası bunun nasıl bir olduğunu anladığından erkenden geberip gitmiş.
5: Ne yapacaksın peki?
3: Ne yapacağım Ejder baba? Yarından itibaren başka işe gidecek bakacağım. Ne yapacağım?

0: Güzel kardeşim, ben sana satmayacaksın demedim. Dost musun, düşman mısın? Sana verilen emaneti böyle mi koruyorsun sen? Tamam, hadi kapat.
1: Ayırma Ejder baba.
0: He?
1: Telefon.
0: Benim işim var. İçerseniz çay var.
1: Allah'ım ya. Çay. Ne çaymış arkadaş? Çay acı çıktı içimde. İçiyor musun çay?
2: Gel.

0: Plastikman.
1: Evet, plastik. Akmaz, kokmaz. Ölene kadar saklarsın.
0: Var.

0: İnsan en azından bir geçmiş olsun der. Zümrüt. Bak ben de buralardan hoşlanmıyorum. Hastası değilim yani buraların. İstesem şu anda. Bak şimdi istesem basıp giderim. Halim vaktim yerinde çok şükür. Ama bu cehenneme katlanıyorsam... burayı bana cennete çeviren hatırına katlanıyorum. Ya sen... Sen benim sabır taşımsın.
1: Salih Usta. Eğer bana bir daha bu şekilde yaklaşırsan... sana zarf içinde öyle bir çıkış veririm ki... benden başka kimse vermesin diye de elimden geleni yaparım. Anladın mı beni?
0: Ustabaşı.
1: Ustabaşı.
0: Efendim. Memnuniyetle.

0: Ne güzel değil mi?
1: Aynı. Güzel.
0: En az iki kelimeden oluşan bir cümlen olacak mı senin?
1: Nasıl?
0: Evet, nasıl? İyi, güzel, kötü, eyvallah. Başka bir şey yok, hep bunlar.
1: Ne diyeyim?
0: Sohbet edelim diye getirdim seni buraya. Ne sohbet ediyorsun, ne baktığım yere bakıyorsun, ne konuşuyorsun. Seni neşelendiremeyecek miyiz paşam? Hı? Cevap? O da yok.
1: Keyfim yerinde. Geldik. Bu yokmuş gibi davranmayalım. Ayıp olmasın.
0: Abi bana değil de çekirdeğe ayıp olmuşsun dedin ya. Pes artık ya. Zıkkım. Ben kendimi alırım.

0: Ne baktın koç?
1: Koç mu? Aslanım o bir ya.
0: Ne dedin aslan?
1: Saçında kabuk kalmış.
0: Ne diyorsun la bebe?
1: Saçında diyorum. Çiğdem'in kabuğu kalmış kabuğu.
0: Kabuğu mu kalmış kabuğu? Baboş.
1: Baboş.

0: Gençler iyi akşamlar. Her şey yolunda mı?
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Sohbet ediyoruz.
2: Sohbet mi ediyoruz? Amirim beyefendi iki kelime etmiyor, öyle çok beceremez. Resmen size yalan beyanda bulundu şu an.
0: Anlamadım.
2: Biz yarın nişanlanıyoruz da. İşte öyle laflayalım diye geldik buraya, böyle çekirdek çitliyorduk filan.
0: Hanımefendi bir viyadüğün üstündesiniz. Bir de yüksek yerdesiniz tabii. Siz gençlerin canı kıymetli yani. Anlaşıldı mı delikanlı? Daha güvenli bir yerde sohbetinize devam edin.
1: Anladım amirim. Tamam. Hayırlı görevler olsun. Biz şimdi gidiyoruz. Hadi Zümrüt.
3: Buyurun.
0: Çiğdem.
2: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.

Allison. Ama bakıyorlardır belki, şimdi beni yalancı çıkarma.

0: Sendeki pençe bende olacak var ya. Ya şu meziyetlerini kullansana Murat. Senden iyi araba sürebilen var mı ya? Hiç mi hatırı yok ya şu yakışıklı kardeşin? Söylesene lan, çikin.
1: Diyene bak, Allah son şeklini vermiş.
0: Herhalde oğlum. Bir insanın şanslı olabilmesi için önce adının Tarık Fırıncı olması gerek.
2: Aha, Bulut arıyor.
0: Alo, Bulut Başkan. Bu gece. Saat kaçta? Mükemmel, mükemmel başkan. Tamam, geliyoruz. Sen bize en doğrusundan bir konum at, biz oradayız. Tamamdır. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz başkan. Haydi bakalım.
1: Geliyoruz ne demek oğlum?
0: Oğlum var ya, Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Bu gece yarışa çağırıyor Bulut bizi. Arabada sıkıntı değil diyor. Ya Murat. Oğlum adama söz verdim ya. Bu ne olacak ya? Farklı bir ortam görmüş oluruz. Hadi Murat be.
1: Tamam tamam.
0: Ne dedim? Bir daha söyle tatlım.

0: başkan.
1: Tarık. Hoş geldin.
0: Selamlar.
2: Selam Murat.
1: Merhaba.
2: Tanıştırayım. Cenk.
1: Murat. Bugün Cenk'in arabasıyla yarışacaksın.
3: Olayı nedir bu yarış?
1: Kör yarış.
0: Nasıl yani kör yarış?
1: Adı üstünde, karanlıkta yarışacaksın.
3: Farmer yok yani.
0: Süper, bayıldık.
3: Bayılmadık, müsaadenle.
0: Ne oluyor ya?
3: Oğlum sen niye benim adıma konuşuyorsun, manyak mısın sen? O Cenk denilen adam boşuna mı yarışa girmiyor? Araba pert olacak.
0: Murat var ya, şöyle konuşmaları sana hiç yakıştıramıyorum ha.
4: Senin araban nerede?
1: Bunun araba yok. Hepsi bakımda.
4: Oğlum sen bu herife güveniyor musun?
1: Sen bana güvenmiyor musun?
4: Güveniyoruz.
0: Biz okeyiz, tamamız.
5: Dostlar, Romalılar toplanıyoruz. Bana doğru toplanıyoruz.
0: Hadi o zaman, hadi, hadi Murat.
1: Yarışanlar alana giremiyorlar.
0: Ha, o zaman Murat sen kalıyor musun kardeşim, değil mi?
1: Aynen. Cenk, dürbünü Tarık'a ver bakalım. Arkadaşını izlesin.
0: Ya ben de gördüm, soracağım. O ne diye bir soramadım. Ne diyorsun? Her şey düşünülmüş. Hocam bravo, bravo. O zaman ben çıkarım. Murat. Kolay gelsin kardeşim. Hadi tozunu attır şuraya. Fırladım ben.
1: Murat. Canavara dikkat et ha, ısırmasın. Yukarıda görüşürüz.

Yaklaşın şöyle yanıma. Yaklaşın. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. İzninizle önce kendimi tanıtayım. Ben Bay J. Gecenin mimarı Bulut kardeşimi kıramadım. Kıramayan sizler gibi ben de bu adrenalin dolu gecenin sonuna kadar burada sizlerle olacağım. Ve gelelim gecenin olayına. Kör yarış. Bu gece burada 3 araç yarışacak. Kuralları hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de tekrar saymak istiyorum. Yarış içinde her 10 saniyede bir sadece 2 saniyeliğine ışıklar açılıp kapanacak. Yarışı 1 dakika içinde bitiremeyen de diskalifiye olacak. Evet, herkes dürbününü alıp ekranının başına geçsin. Çünkü yarış başlıyor. Yarışmacımızı aracıyla birlikte başlangıç noktasına alabiliriz. Eğer yarışmacımız hazırsa siren sesiyle başlayacağız. Hazır mıyız? 3, 2, 1...

0: ışıkları! Yakın ışıkları!
1: Alırım anahtarını bay! Aracı verin aferen hocam!
2: Kes sesini be!
0: Alın aracı!
2: Arabaya ehliyet sürmez hocam! İnsan sürer insan!
0: Evet! İkinci yarışmacımıza geldi sıra. İkinci yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım. İkinci yarışmacımız hazır mı? Hazır. O zaman yine siren sesiyle başlıyoruz. 3, 2, 1...
3: Salak, salak.
2: Dakika bir gol bir daha. Erken çıkış.
0: Sıra geldi üçüncü yarışmacımıza. Üçüncü yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım.
4: Oğlum tanımıyoruz etmiyoruz herifi.
2: Ne uzattın be Cenk? Ne uzattın ya?

bakalım yarışmacımız hazır mı?

0: çünkü bugüne kadar görülmedi. İnanılmaz bir...
1: Millet, bakın, buraya bakın millet. Bu adama iyi bakın. Bu adama iyi bakın. %100 Türk, %100 yetenektir kendisi. Adı Murat, benim de kardeşim olur. Bu arada ben de Tarık. Buradan bütün bekar ve güzel hanımlara duyurulur. Özellikle bir kırmızılı hanımefendi vardı, onu onu göremedim. Ben görürüm onu. Bu adama iyi bakın millet! Murat! Nasılsın ya? Nasıl ama?
2: Cizlik yok ya.
1: Nasılsın oğlum?
3: Ne izinler oraya?
1: Ha? Abi çok iyidir, ben diyorum.
4: Yaşlandık evlat. Ağır bakımımız gelmiş. Biz evvel davranıp bakıma gelmeden ama bizi yokladı. Şimdi de buradayız işte.
5: Sen bize lazımsın.
4: Lazımım tabii lan eşek sıpası. Ben olmasam ardınızı kim toplayacak? ne yaptınız? Bir yarış marış aldınız mı? Şu hayatta hiçbir şeyden zevk almayacaksın oğlum sen. Yarış kazanırsın surat beş karış. Para kazanırsın surat beş karış. Ne yapacağız oğlum biz seninle böyle? Böyle arafta kalmış gibi yaşanmaz gibi oğlum. Elbet sen de yaşlanacaksın. Ama böyle yaşlanmanı istemiyorum. Şurada yeleğimin sol cebinde bir kağıt var. Al gel.

0: Hiç oturma, hiç oturma, kalk git hadi. Yarın ara oradaki numarayı, kendini tanıt. Getirin de getirsinler.
1: Neyi getirsinler?
0: Anlarsın. Hadi şimdi git bizimkine söyle. Vişne suyu getirsin, kan yapar.

0: Ne dedi?
1: Benimkine söyle bir işte suyu getirsin dedi. Kan yapar dedi.
2: Aslan ya aslan. Ona var ya hiçbir şey olmaz ha.
0: Kendi hayatından vazgeçti bizim dertlerimiz yüzünden. Kim olsa çatlardı o kadar dert.
2: Hakikaten ha. Hele ben.
0: Bu da. Serseri. Nerede it kopuk var bunu buluyor işte.
2: Ya ne aklıma geldi ya sen öyle deyince. Bu bir kere birini dövmüştü de. Hani herif 15 kişi topladı geldi ya.
1: He.
2: Ejder babam araya girdi ayırmak için.
1: Lavuk babam bıçak.

0: Beğendin mi?
1: Çok güzel baba. Bizim mi bu şimdi?
0: Bizim.
1: Nasıl anne? Çok güzel değil mi?
2: Güzel.
0: Ne oldu, beğenmedin mi hatun?
2: Beğendim beğenmesine de. Ne bileyim, gelin arabası gibi bu ya. Kırmızı olaydı. Kırmızı güzel. Kırmızı.
0: Murat,

0: Kardeşim. Hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Belki dedim iyi davranırsak hani iyi gelir.
1: Kime?
0: İşte arabaya, sana.

0: Çok iyi düşünmüşsünüz o Ejder babanla sen. Bak nasıl iyi geldi.
1: Murat. Kardeşim yanlış anladın ya.
0: Her şeyin yanlışı bende, doğrusu sizde. Değil mi kardeşim? Her şeyin yanlışı bende. He? Ailemi benden alan şeyi getirip gözüme soktunuz. Ulan bir insana bu yapılır mı be? He? Bunu bana nasıl yaptınız ya?
2: Gel benimle. Yürü dedim s**t macara.

0: Bugün burada ne olacaksa olacak.
1: Getirdiğin yeri bir bak istersen. Zamanında ne olduysa burada oldu.
0: Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına?
1: Bilmiyormuşsun gibi sorma.
0: Bilmiyorum ulan, söyle işte. Soruyorum, ne geliyor aklına söyle.
1: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma. Oldu mu?
0: Olmadı. Baban, anan, sen. Siz benim aklıma geldiğinizde ben niye gülümsüyorum lan o zaman? Manyak mıyım ulan ben?
1: Ben her gece kokularını unutmayayım diye dua ediyorum. Sen biliyor musun bunu? Sen doydun tabii onlara. Senin için söylemesi kolay.
0: Lafını bil de konuş. Oğlum. Seni buraya getirmemin nedeni ailenden sana kalanın sadece acı olmadığını anlatmak. O arabayı bulup gözünün önüne bıraktığım için özür dilerim. Anılarını hatırladım. Yaranın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim ama bunca yıldır sana babalık ettiğim için buna hakkım var ulan! O iki güzel insandan bir sen kaldın. Sana iyi bakmak benim boynumun borcu. Ama onlar kadar iyi insan olmak da senin boynunun borcu. Borç belli, hesap belli. Artık silkelen kendine gel. Sana bir gece mühlet. 20 yıldır veremediğin kararı bu gece vereceksin.

0: Ne hakkım var senin insanları endişelendirmeye?
1: Niye geldin Zümrüt?
0: Seni görmeye geldim.

0: sen daha ne kadar kendine bunu yapmaya devam edeceksin ya? Ha?
1: Ne kadar daha gerekiyorsa o kadar.
0: Hepimiz üstüne titriyoruz. Babam bir yandan, Tarık bir yandan, ben bir yandan. Kendini iyi hissetmen için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sana anlayışlı davranıyoruz. Senin bana verdiğin cevaplara bak.
1: Yapmayın o zaman. Uğraşmayın. Bunca yıldır toparlanamamışım. Demek ki daha da toparlanamayacağım.
0: Sen toparlanmak için uğraşmıyorsun ki zaten. Olan biteni anla artık Murat.
1: Niye anlamam gerekiyor?
0: Sen kendine bile iyi davranmadıkça senden bize iyi davranmanı beklemek bana çok uzakmış gibi geliyor.
1: Biz diye bir şey var mıydı?
0: Senle ben yok muyduk yani? Niye güldün?
1: Yok bir şey.
0: İşin en kötü yanı da bu, biliyor musun? Sende bize dair hiçbir şey yok. Keşke olsaydı.
1: Nasıl olsun Zümrüt? Ben bunca yıldır ölü gibi yaşıyorum ya. Benim içimde zerre mutluluk kalmamış. Nasıl olacak? İşim yok, gücüm yok, param yok. Geleceğe dair bir beklentim yok. Huzurum yok, yok oğlu yok. Nasıl olsun Zümrüt? Ya bir bana bak ya. Bir bana bak, ben kendime bile bakamazken sana nasıl bakacağım Zümrüt? Kendini bu kadar yitirmiş, bu kadar tüketmiş bir adamla sen bir ömür geçirmek istediğine emin misin ya? Bir bak. Ben Ejder Baba'ya ayıp edemem Zümrüt.

Gel buraya, gel gel. Araba kaçırmak nedir oğlum? Ha? Sen bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkında mısın? Kepçe kulak mı olmak istiyorsun yavrum sen? O zaman bir daha benden habersiz arabayı kaçırırsan çok fena bozuşuruz ona göre ha. Aferin benim aslan oğlum. Bak önce bu arabayı bir Ejder amcana götürelim, iyice bir sağlamlaştırsın. Ondan sonra ben yanındayken uygun bir yerde istediğin kadar sür kerata. Bu ne bu? Cengiz dinle oğlum, Cengiz. Var kaseti arabada. Hadi yürü.

0: Bak evlat, hayat yarışında önemli olan iki şey vardır. Mesela
1: kazanmak.
0: Tamam. Ama kazanmak için kazanmanı en az senin kadar isteyen birkaç arkadaşa ihtiyacım var. Eğer o arkadaşlar yanında olursa ruhunun derinliklerindeki alev asla sönmez. İşte o alevle ve ekibinle beraber dağları delersin. Yani herkesi geçersin.
1: Öbürü?
0: Ekibine sahip çıkarsın. Hepsiyle tek tek dost olur. Ne zaman, neye ihtiyaçları olsa yanlarında olursun. İki elin kanında olsa bile. Yani geride kimseyi bırakmazsın.
2: Peki ya üç?
0: Üç nereden çıktı lan kerata? Özetle bakayım.
2: Herkesi geç, geride kimseyi bırakma.
1: Herkesi geç, geride kimseyi bırakma.

0: mis gibi yaptı, mis. Gel göstereyim.
1: Oğlum yavaş. Yavaş yavaş, zaten değil mi anne?
0: Kurt gibi acıktım vallahi. Ne yemek yaptın Hatun?
2: Ne dinliyorsun gece gece sen gene? Hadi yat artık. Bak vallahi şimdi baban gelecek yanına.
0: Oğlum üstün başını ıslanacak, annenle kavga ettin öyle.
2: Oğlum bak, bir daha kimseyle kavga etmeyeceksin.
0: Kardeş geliyor sana aslan kardeş, hem de kız kardeş be.

0: Nece?
1: Çıkar. Heh. Babam nerede?
0: Nerede olabilir baba? Çay demliyor.
1: Ya senin işin gücün yok mu ya? Tünemişsin sabah sabah buraya.
0: Rahatsız ediyorsam gideyim hanımefendi.
1: Harbiden diyorum ya, yok mu senin işin gücün? Git hadi işine.
0: Ha, gidemem kızım. Murat'ı bekliyorum, görmeden gitmem.
1: Tamam, biz buradayız ya, sen git.
0: Yok, olmaz. İçim rahat etmez.
1: İyi. Nerede o hakikaten?
0: Nerede laf soktuysan orada. Diyeceğim ama bilmiyorum nerede.
1: Yani böyle bir durumdan da şaka çıkarabilecek bir sen varsın zaten. Sarı.
0: Ha, geliyor.
2: Tarık.

0: Neredesin birader sen ya? Neredesin?
1: Aa, sen miydin?
2: Bendim. Ama bu seferki başka.
1: Laflara bak. Bence geçen geceden sonra sen böyle edebiyat parçalacağına kendini parçala.
2: Gerekirse onu da yaparız. Sana söyleyeceklerim var.
1: Vallahi ne söyleyeceksen Sarı'ya söyle. Benim seninle hiç konuşasım yok. Neden acaba?
3: Beni ne karıştırıyorsunuz kızım? Şeyinize anlamadım.
0: Ama sen konuş. Sen dökül birader. Neredesin sen ya? Ne bu aldıkların ne?
2: Taro, sen şu koltukları bir halletsene birader. Hadi.
0: Allah Allah. Taro da demezdi Taro bana. Hayırdır bakalım ya.
3: Ben sana şundan indirelim.
2: Dün gece çok düşündüm. Bayağı düşündüm. Sağ olsun Ejder babam da doğru yolu bulmama yardımcı oldu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Elinde olanların kıymetini sonuna kadar bileceksin. Onları sımsıkı tutup hiç bırakmayacaksın yani. Cesur davranacaksın öyle mi?
2: Öyle.
1: En değer verdiğin şeyden asla vazgeçmeyeceksin. Küçücük hayatta sana en çok değer veren şeyden.
2: Aynen.
1: Söz mü?
2: Söz.
1: Geçen geceyi ve bu sabahı sakın unutma. Yoksa senin babamın karşısına dikerim. Babamın lafından çıkma artık. Üzmeyin şu adamı.
0: Ne oluyor ya?
2: Baba kız beni hayata döndürüyorlar.
0: Yapma ya. Ben de oradaydım kardeşim.
2: Lan iyi ki varsın be.
0: Dur ya, dur terliyim.
2: Bulut aradı. Ha. Gece yarış var diyor. Ne diyorsun?
0: Allah diyorum ya. Allah diyorum. Ne diyeceğim? Dur bekle bekle. Ama önce... Önce müzik.
2: Oğlum takma şunu dur. Ustam sen şunu al. Eyvallah. Kolay gelsin. Ona bak. Çıkar şunu. Çıkar. Oğlum çıkar şunu.
0: Anlamıyorum ki.

0: yardımcı olun. Halil Usta, kolay gelsin.
1: Eyvallah, hoş geldin.
0: Selam aleyküm. Burhan ben.
2: Aleyküm selam.
0: Murat sen misin? Bir teklifim olacak da.
3: İlgilenmiyoruz kardeş.
0: Kardeş?
2: Birader, Murat benim, ne diyeceksen bana de.
4: Ya bir durun, siz de iki dakika. Acaba niye geldiler, ne diyecekler, bir dinleyelim. Değil mi Burhan Bey?
0: Eyvallah yengem.
4: Şu iğrenç bakışlarını çeksin lan Salih.
5: Sana da merhaba Zümrüt. Ne hemen arkadaşların önüne geçmeler falan.
0: İşte amcaoğlu. Sen istedin, ben buraya geldim. Amcaoğlu amcaoğlu dinlemem, dağıtırım beni. Anladın mı? Unutma. Ya şimdi ben sizin bu araba sevdanızı duydum. Bir de güzel bir araba çıkacakmış sizin garajdan yakınlarda. Hani dedim arkadaşlar belki bu aralar olacak yarışla ilgilenirler diye.
2: Eyvallah. Bu da olacak mı yarışta?
0: Olacak. Ödül? Yarın mı?
3: Oh. Paraya bak. Siz de bu arada bahisten kaldırıyorsunuz tabii.

0: Güzel.
1: Sen çok biliyorsun bu işleri ya.
2: Murat, sen şimdi iyi şoförsün ya, hesapta. Şimdi bu yarışı kazanırsan parayı alırsın, helali hoş olsun. Ama ben kazanırsam parayı da alırım. Yanında getirdiğim makineyi de alırım.
3: Ben yarışı kazanınca seni Ejder Baba'nın hurdalığını, evinin, özellikle de kızının yanında görmeyeceğim. Diyorsan gidip başka yerlerde yiyeceksin.
2: Anlaştık.
3: Anlaştık.
1: O vakit ben haber edeceğim size. Buyurun siz devam edin. Hadi eyvallah.
3: Alo. Merhaba, merhaba, dinliyorum. İki araba alamam yalnız Bulut'la, bunu daha önce konuşmuştuk.
4: Lan oğlum ben varım, kabul etsene.
3: Güzergahları ne? Tamam, alacağız. Tarık diye bir kardeşim var, o alacak. Bulut da tanıyor onu. Tamam, sen adresleri gönderirsin. Eyvallah. İki arabanın yeri değişikmiş.
4: İyi hadi.
5: Tufan abi. Abim selametle.

0: Why?
1: Çok mu güçlüsün ya sen? Ha? Efendim Nazmi abi? Ha? Abi be, ben işteyim. Seni sonra arasam olur mu? Ya şanzımanda sorun varsa o üçleri Thunderbird'ler var hemen sağda.

0: Tamam çıkarma oradan kafanı, ben geliyorum şimdi. Yok tamam çıkarma, ben geliyorum şimdi, hadi.
1: Bir de şükür ya. Ne yapacağız?
0: Var mı buralarda polis miyiz?
1: Yok. Yani seni aradıktan sonra atlattım geldim hepsini. Ne? Basım gelmiş yani, takip eden yok.
0: Bagajda mı?
1: Bagajda. Bak. Gel bak. Gel gel. Yavaş ama dikkat et. D1'de kamera var. Şurada. D1'in orada.
0: Polis arabayı bin. Öbür tarafa.

Bir dur. Gel geri. Geri gel. Az önce bir araba yok muydu burada? Orada Feyyaz, çabuk. Döndür arabayı, düş peşine. Çabuk.

0: Hadi çıkın da görelim. Zararın neresinden dönerseniz kar.
1: Abi, ne yapacağız?
2: Hayatımda ilk kez bir arabayı çizdireceğim.
3: Paşalar gibi gibi gibi gibi.
0: Böyle işim ya.
4: Efendim. Tamam. Anladım.
5: Bizim arabalardan birini kullanırken ihbar etmişler. O da kaçmış.
6: Şüphelenmiştir de takılmıştır polis peşine. Tipi tip değil ki herifi. Normal yani.
5: 50 ki bir yerden birine değdik.
6: Belli ki biri de bize değmek istedi.
5: Biz. Ortak olduk haberi mi yok?
7: Siz takılın. Gel oğlum.
8: Siz ne dediğinizin farkında mısınız beyler? Bizde olmaz öyle şey.
1: Bizim yaşadığımız şey ortada. Arabayı olduğu yerden çıkarırken bir adam gördüm. Polise beni gösteriyordu. Pis bir durum var yani Bulut Bey. Anladın mı?
2: O arabadan çıkan şey senin mi değil mi bilmiyoruz. Böyle bir şeyle alakam olmaz. Öyle şey olmaz diyorsun, günahını da almayalım.

0: Biz bir karar verdik. Arabanı içindekiyle birlikte güvenli bir yere bıraktık. Sen gereğini yaparsın. Biz de şu dakika itibariyle gereğini yapıyoruz ve hayatından çıkıyoruz. Eğer ters bir durum olursa sen bizi tanımıyorsun. Biz de seni tanımıyoruz. Bize çok iyiliğin dokundu. O yüzden bizim de senin için yapabileceğimiz son iyilik.
1: Bu işi enine boyuna araştıracağım, merak etmeyin. Dediğiniz gibi olsun. Yolları ayıralım. Bugüne kadar bana kazandırdığınız tüm itibar, maddi manevi kazançlar için teşekkür ederim. Sizinle çalışmak keyifti.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah. Bunuz açık olsun.

0: Ne zaman, nasıl? Ne ara bu arabayı bu hale getirdiniz lan spalar?
1: Muhteşem olmuş ya.
2: Ne oldu?
1: Kırmızı. Kırmızı güzel.
3: Murat, dur, bozma be.
2: Ne oldu?
3: Bozma şu an, bekle.
2: Fotoğraf mı?
3: Evet, dur öyle. Çok güzel oldu. Hadi hep beraber bir selfie çekelim mi ya?
4: Hadi.
3: Hadi toplanın, toplan, gel. Gel, gel. Ben şöyle geçeyim. Şimdi üç deyince aynı anda kırmızı diyelim, tamam?
2: Tamam.
3: Hadi. Bir, iki, üç.
5: Kırmızı.
3: Gel kardeşim, gel Murat.
6: Yürü. Bas.
3: Gel abi, gel. Gel kardeşim.
2: Bu ne şimdi?
3: He?
2: Ha? Yapa yapa bunu mu yaptınız? Anka. Anka ne lan?
3: Kası düşmüş abi bu.
2: Kanka yazdan anka yazmışlar.
3: Renge bak abi.
7: Arkadaşlar gelin hele. Herkes böyle buyursun. Buyurun, buyurun. Arkadaşlar biraz acele edelim. Şimdi bir dinleyin hele. Yarış birazdan başlıyor. Başlamadan bilmenizi isterim ki yarış anında, yani başınıza bir şey gelir, ne bileyim kaza olur, o olur, bu olur, bilin ki tek başınasınız. Ha, bu noktada yarışı riske edecek biri olursa bilsin ki hayatı boyunca riskle yaşar. Yarış bitmeden kimse alanı terk etmeyecek. Video, fotoğraf falan yok. Kimse çekmeyecek. Ha, olmaz da hani. Oldu diyelim. Polis basar, o olur, bu olur. O noktada yarış marış iptal, herkes topuk. Şimdi arkadaşlar, alan küçük. Yarış 4. turda biter. Bizim çocuklardan biri tur çizgisinde olacak. Hepinizi sayacak, bize de sonucu bildirecek zaten. O zaman ne diyelim? Bütün şoför arkadaşlar araçlarına.

0: Şoförler araçlarına beyler.
1: Gel kardeşim gel. Gel hazırız.
2: Murat bak.
1: En iyi bildiğin şey yap abi. Hiçbir şey düşünme. Sür. Sadece sür. Sadece sür kardeşim. Hadi su gibi ak. Allah utandırmasın hadi. Niye saçın benim gibi tarıyorsun lan?
0: Mendili bıraktığım anda değil. Mendil yere düştüğünde başlar yarış. Anlayanlar selektör yapsın.

kanka! Biraz kanka.

jest. Dużo na ma.